0: Bana Hacı Efendi, kar etmekten vazgeçtim. Bari 5 lira ver de zarar etmeyeyim.
1: Kusura bakma efendi. En fazla 1 lira veririm.
0: Of of. Peki ver bakalım. Desene 4 lira zarardayım. Aşk olsun kara göz. 5 kuruş etmez taşı elmas diye bana tam 5 liraya sattın.
2: Ama ben elmas demedim ki.
0: Dedin.
2: Demedim.
0: Dedin.
2: Belki de elmastır dedim.
0: Tamam işte, ben de inandım.
2: Asıl ben sana inandım Hacivat. Arkadaşınım dedin, inandım. Sarraf kılığına girdin, inandım. Değerli sandığın taşı elimden ucuza aldın, inandım. Hani Müslüman yalan söylemezdi? Hani Müslüman, Müslümanın kardeşiydi? İnsan kardeşini kandırır mı?
0: Şey, haklısın Karagöz. Taşı elmas zannedince zenginlik aklımı çeldi. Özür dilerim.
2: Çok kırıldım. Al 5 liranı da.
0: İstemem Karagöz. O para senin artık. Şey, ister misin sana güzel bir tatlı ısmarlayayım? Hem tatlı yer, tatlı konuşuruz.
2: Ne? Tatlı mı? İşte ona dayanamam Hacı Cavcav. Hakkımı da helal ettim gitti.
0: Köfte or seni. Ben bu işten bayağı bir zararlı çıktım ha.

0: Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
0: Şaşkın! Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
0: Harika bir gün geçiriyorum. Önce balon turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam, getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım. Bak ne güzel antrenman oldu sana.
2: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
0: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversenize Ahmet.
1: Ama ben antrenmana...
0: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptı? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım, dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın.
3: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
5: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
6: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
5: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
7: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
4: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
8: Ne yapacağız?
5: Ziya'yı arayıp bulalım.
9: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Toplarımı getirdiniz mi?
3: Yo, toplar bize hiç gelmedi ki.
5: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
9: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
4: İşte bak, benim dediğim çıktı.
9: Ne demişti ki?
5: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
9: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
3: Durun lütfen. Abartmayın.
9: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?

0: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
1: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban amca, Hami'yi gördün mü?
2: Gördüm, gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
1: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
3: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
4: Arkadaşlar, hadi ama aramaya devam edelim.
0: Selamun aleyküm Hamide teyze.
5: Aleyküm selam yavrum.
0: Ziya'yı gördünüz mü?
5: Gördüm.
0: Ne yapıyordu?
5: Yumurtalarımı kırıyordu.
6: Ha? Hmm. Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
5: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
0: Niye burada oyalandı acaba?
5: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Ha? Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
6: Ha? Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
0: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
5: Şu tarafa.
7: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
1: Sonra nereye gitti?
7: Şu tarafa.
2: Benim tavuklara yem verdiydi.
0: Sonra?
2: Sonra şu tarafa gitti.
8: Ya, sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun sırtımı kaşıdı.
7: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun azıcık oyun oynadılar.
4: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bugün işle onu bulamayacağız.
1: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
4: Hami değil mi o?
0: O galiba. Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
1: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
4: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
9: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedim.
1: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
4: Sana bir şey oldu sandık.
10: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
5: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
11: Efendim teyzeciğim.
5: Gelsene buraya.
11: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
5: Yetişirsin evladım merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver. Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
11: Aa, siz de mi duydunuz?
5: Duymayan mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Burada.
1: Sen neredesin?
0: Ben de buradayım.
1: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
0: Aa, sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
1: Çok geç kaldın ve senin için endişelendik.
0: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
1: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
0: O zaman ne yapıyoruz?
1: Antrenman zamanı!

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Aa, geldin mi?
1: Geldim.
0: Fark etmedim geldiğini. Allah kabul etsin.
1: Amin. Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmıyor.
0: Yukarıda oynuyorlar.
1: İyi iyi maşallah. Kardeş kardeş oynasınlar.
2: Emel, kim gelmiş camiye bil?
0: Kim?
2: Cevat amca.
0: Gerçekten mi? Çok sevindim.
2: Ben de. Görünce hem şaşırdım hem sevindim. Yaşına göre çabuk toparladı.
0: Kimin aklına gelir namazda oturduğu taburenin bir anda kırılıp başına olmadık işler açacağı? Adamcağız ne sıkıntılar yaşadı.
2: Öyle gerçekten. Artık yerde oturarak kılacakmış.
0: En iyisi. Ne olur ne olmaz. Sana canım oğlum.
1: Hayırdır oğlum?
3: Zup! Zıldır!
1: Nereden çıktı şimdi zıp zıldır?
3: Çok eğlenceli.
0: Ceren nerede?
3: Zıp!
0: Eren!
3: Zıldır!
1: Ceren!
3: Zıp! Zıldır! Zıp! Zıldır!
0: Ceren!
4: Efendim?
0: Merhaba kızım. Hayırdır?
4: Merhaba.
1: Benden duymuş olma ama oyuncakları bahçeye taşıyorlar sanırım.
0: Bahçeye oyuncak götürmemeleri gerektiğini biliyorlardı. Unuttular mı acaba?
4: Anne, baba, lütfen. Çok değil zaten.
3: İşimiz bitince hemen geri yerine götüreceğiz söz.
1: İş diyorlar Emel.
0: Ne işiymiş bakalım?
4: Sebze toplayıp sepetleri, kasaları her şeyi dolduracağız.
3: Size yardım olsun diye.
0: Çok güzel düşünmüşsünüz ama bahçede artık sebzemiz kalmadı ki.
4: Ne? Bütün bahçeyi yedik mi?
1: Hepsini biz değil canlarım. Kuşların da katkısı büyük.
3: Hala bir şeyler kalmıştır.
4: Kalmıştır değil mi anne?
0: Sanmıyorum ama bir de kendi gözlerinizle görün.
3: Galiba bir biber gördüm.
4: Gerçekten mi?
3: İşte biber.
1: Sahi mi?
3: Evet.
5: Ya değilmiş.
4: Yaşasın. Domates. İşte geliyor. Bakın.
1: Domates ama biraz kurumuş.
4: Hiç sebze yok gerçekten baba.
1: Annen de söylemişti kızım. Üzülmeyin. Önümüzdeki yıl inşallah bol bol toplarsınız.
3: Ama baba.
1: Sıkma canını. İstediğiniz bir şey varsa ben hemen marketten alırım.
3: Yok babacığım. Canım bir şey istemiyor.
4: Benim de.
1: Neden bu kadar üzüldünüz şimdi anlamadım.
3: Biz nasıl taşımacılık oyunu oynayacağız?
4: Sepetlerimiz, her şeyimiz boş kaldı.
1: Hay Allah iyiliğinizi versin. Tüm bu çaba taşımacılık oyunu için miydi?
4: Evet.
1: Merak etmeyin. Ben, Adem, çocuklarına taşımacılık oynatamamış dedirtmem.
5: Yaşasın!
1: Alın sepetleri. Düşün peşime.
0: Sebze kalmış mı gerçekten?
3: Pek sayılmaz.
0: Bunlar taş.
4: Evet.
1: Zaten esas amaç sebze toplamak değilmiş canım.
0: Neymiş peki?
1: Taşımacılık oynamak.
0: Demek öyle. Baştan desenize yavrum, yardımcı olurdum ben size.
3: Süper taşımacılık sepetleriyle taşları her yere taşıdık anne.
0: Aferin size.
4: Yarın işleri büyütmeye karar verdik. Daha çok araçla, daha çok taşıma hizmeti yapacağız.
1: Başka sektörlere yatırım yapın bence. Zaten taşınacak ne kaldı ki?
0: Baban haklı. Hadi bakalım taşları ait olduğu yere götürün.
5: Olmaz.
0: Neden?
4: Bunlar bizim en sevdiklerimiz.
0: Çok mu sevdiniz?
5: Evet, çok.
0: Tamam o zaman. Madem sevdiniz kalsın.
5: Yaşasın.
3: Şimdi bu taşlarla ne yapacağız?
0: Sanırım bir fikrim var. Ha? Hmm.

0: あ。
1: Ayşe Sultan nasıl olmuş? Sultan mı? Evet, baksana tacı var. Doğru. Ben tacını görmemişim. Daha büyük çizsen kesin görürdüm. Olmaz. Ayşe Sultan taç takmaktan pek hoşlanmıyor.
2: Bugün neden takmış peki?
1: Sultanlar günü olduğu için takmak zorunda kaldı.
2: Sultanlar günün kutlu olsun Ayşe Sultan.
3: Oo, kutlama mı var? Hayırdır?
1: Evet, bugün Sultanlar günü olduğu için Ayşe Sultan'ı kutladık. Hı?
3: Ne güzel.
2: Elindeki ne anne?
4: Masal kesesi.
1: İçinde ne var?
4: Ben diyeyim masal, siz deyin oyun.
2: Yaşasın oyun.
4: Oynayalım mı?
1: Evet.
4: O zaman ortalığı biraz toparlayalım. Şimdi sıra geldi oyuna. Masal kesesi açılsın.
1: Açılsın.
4: Masal kesesinin içinde masal olmak isteyen taşlar var. İçinden 3 tane taş seçerek bir masal anlatacaksınız. Anlaştık mı?
1: Evet.
4: Kim başlamak ister?
1: Ben.
4: Anlaşılan taş, kağıt, makas zamanı. Hadi bakalım.
1: Taş, kağıt, makas. Yoo, kağıt taşı sarar kardeşim, ben başlıyorum. Şabada, şubada, bam.
2: Ne çıktı?
1: İlk taşım bir deniz.
2: Oo, çok dalgalı.
1: Şimdi ikinciye geçiyorum. Zip, zap, zumba.
2: İkinci taş hayvanlar.
1: Bak.
2: Oo, fil, aslan.
1: Zürafa bile var anne.
2: Çok güzel çizmişsin anne, maşallah sana.
3: Teşekkür ederim canım.
1: Ve son olarak... Labada, lubada, lup. Bir gemi.
2: Bakayım.
1: Bak. Aa, ben bu gemiyi biliyorum anne. Bir tane peygamberimizin gemisi.
3: Hay maşallah benim kızıma. Hatırlamana çok sevindim.
1: Adı neydi?
3: Hazreti Nuh aleyhisselam.
1: Evet, Nuh peygamber.
2: Ne anlatacaksın çok merak ettim.
1: Başlıyorum.
2: Evet, yaşasın.
1: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir tane peygamberimiz varmış. Adı da Nuh peygambermiş. Allah'ımız ona bir gemi yapmasını emretmiş. O da hemen bir gemi yapmaya başlamış. Bakın.
2: Evet, gemi.
1: Sonra bir gün çok yağmurlar yağmaya başlamış. O kadar çok yağmış ki her yer suyla dolmuş.
2: Oo, deniz gibi olmuş.
1: Sonra ne olmuş? Nuh peygamberimiz yaptığı gemiye tüm inananları ve hayvanları doldurup sulardan kurtarmış.
2: Yaşasın.
1: Bu masal da burada bitmiş.
3: Çok güzel anlattın. Hı. Öyle değil mi Eren?
2: Çok beğendim. Öğretmenimiz gibi aynı. Aferin sana.
1: Sağ ol canım kardeşim. Belki de büyüyünce öğretmen olurum.
2: Ben uçak olacağım.
1: Uçak olunmaz akıllım.
3: Daha ne olacağınıza karar vermek için önünüzde çok uzun zamanınız var. Hı. Ama mutfaktaki aşureyi yemek için fazla zamanınız kalmamış olabilir. Babanızı mutfağa doğru giderken gördüm.
1: Aşure!
3: Evet, yetişen alıyor. Hadi bakalım doğru mutfağa.

0: sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz.
1: Hop.

Tamam. Sağlık.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümümü

sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Cor! Cor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
3: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı?
6: Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
7: Hay Allah, küre küre bitmedi.
8: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Ay. Silkelense bir iyi olacak.
9: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, hırr, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
8: Ne oldu şimdi? Ha,
9: çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
7: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yo, Mirmir yine mi?
8: Bu kargaşa nereden çıktı bu ara?
9: Samadem!
7: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
9: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
8: Kurtaracağım seni dostum.
9: Bırak beni. Bırak! Bırak! Kes kes! Yardım!
8: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
9: O kardan adam değildi. Sendin.
7: İlahi Mirmir. Hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
9: Zaten çok da korkmadım.
8: Tabii, tabii.
1: Mert abi, dikkatli sor.
0: Çok eğlenceli.
2: Uçuyoruz.
1: Hayır, kayıyoruz.
5: Taş. Yanıldık.
0: Bu çok eğlenceliydi.
6: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
10: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
0: Sahi mi nine? Nedir?
10: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
4: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo!
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
1: Hey! Hey! Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir. Ben Mirmir.
3: İşte burada.
4: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
3: İşte sandık.
5: Vay.
6: İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayaller kurar. Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem, hadi.
6: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
7: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
6: Sen de benimle geliyorsun köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
7: İşte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
6: Suku tutun dostum.
4: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum. Sanki cevap verecekmişsin gibi.
0: Yem.
2: Temtem. Uyan Temtem.
6: Biz kazanacağız. Elbette.
7: Ve başlayın.
0: Yem.
6: Aç! Başardık!
4: Olamaz! Ece!
6: Bizi geçemezsiniz!
1: Çekilin!
6: Yetiştik!
4: Olamaz!
7: Ama aynı anda!
6: Aynı anda!
7: Kazanan...
4: biziz!
2: Biz kazandık bence.
1: Ya, bence biz.
7: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım teleskopla birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
1: Dur dikkat et.
0: Ay.
1: Hey, iyi misin?
0: İyiyim. Hey. Amma büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin teleskop?
1: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
0: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
1: Temizlersek okuyabiliriz tilki.
0: Evet. Tabii ya. Temizlenmesi gerekir. Olmuyor.
1: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor tilki.
0: Aynen öyle teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci! Haberci!
1: Bu tilki çok hızlı.
0: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
1: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?
0: Her zamanki gibi muhteşem bir girişti habercim. Seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
1: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Ne macera?
2: Merhaba.
3: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
2: Yavaş ol tilki. Derin nefes al. Ne söylediğini anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
3: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
0: Doğru, evet ya. Ben çağırdım.
2: Sakin.
0: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
2: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
0: Evet. Neyin var kuryeciğim? Ha? Bu ne?
2: Su.
0: İlaçlı su mu?
2: Yoo.
0: Özel bir su mu?
2: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
0: Yoo. Hiç aklımıza gelmedi.
1: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız.
0: Ha, doğru. Kullanalım bakalım. Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz. İşte oldu. Dog, Pink, anı mı? Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
2: Doğru.
1: Dondurma.
2: Yok artık. Bence doğa.
0: Doğada olduğumuza göre mantıklı.
1: İkinci kelime ne acaba?
0: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
2: Neymiş?
0: Burası neresi?
1: Piknik alanı. Tabii ya.
4: Doğa piknik alanı.
0: İşte benim ekibim.
1: Sanki altında bir yazı daha var Tilki.
0: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
1: Neden cam ve türevleri?
3: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
2: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
1: Hem de doğal.

0: Ada yok olması çok zor olan çöpler.
1: Hı-hı. Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına... Aa, 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama... Bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neler oluyor böyle? Ha? Hey, kurye!
0: Yandım Allah!
2: Ne oldu?
1: Şişeden gelen ışın.
2: Ne ışını? Ne diyorsun?
1: Şişeyi çantana koy çabuk.
2: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
1: Mercek etkisi.
2: Mercek etkisi mi?
0: Evet. Bilmiyor musunuz? Evet. Bilmiyoruz.
3: Mercek, güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
4: Ateş ortaya çıkarır.
1: Bravo size.
3: İşte az önce kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
0: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
2: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
3: Evet, o zaman başlıyoruz.
0: Evet.
3: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
0: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
3: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.
0: Yoksa o bir su şişesi olmasın? Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
2: Vermem. O benim şişem. Vermem.
1: Ver şunu ver.

Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: annecik bugün de gelmemiş.
1: Bir şey mi oldu canım?
0: Bunlar ne anne?
1: Anneannen memleketten baharatlar, kurutulmuş bitkiler yollamış. Onları yerleştiriyorum.
0: Bunları yemeklere mi koyacaksın?
1: Bazılarını yemeklere, bazılarını da çaylara. Hepsi

0: Hepsi birbirinden faydalı otlar.
1: Bunları anneannem mi yapmış?
0: Hı hı. Bazılarını. Bir kısmını da aktardan almış.
1: Aktar mı?
0: Evet canım. Kurutulmuş otlar ve baharatlar satan dükkana aktar denir.
1: Ha. Bu ne kadar güzel kokuyor.
0: O karanfil.
1: Çiçek olan mı?
0: Hayır canım. Bu güzel kokulu bir bitki. Ferahlatır. Ağız kokusunu gidermek için de kullanılır.
1: Ben de çiçek olan karanfil sandım.
0: Ama bak burada bir çiçek var.
1: Aa, papatya.
0: Evet, papatya kurusu.
1: Nasıl yani? Papatyayı yiyor muyuz?
0: Çayını yapıyoruz. Çok faydalıdır. Bu bitkilerin hepsi birbirinden faydalı canım. Allah'ın hikmeti işte. Hepsini faydaları için yaratmış. Yeter ki kullanmayı bil. Bak, bu kuş burnu. Tadı vişneye benzer.
1: Kuş burnu mu? Adı komikmiş. Anne, minicik günlerdir ortada yok. Onun için koyduğum ekmek kırıntılarını da yememiş. Başına kötü bir şey mi geldi acaba?
0: Aa, duyarlı kızım benim. Merak etme canım, iyidir. Sadece kış geldi.
1: Ha?
0: Minicik göçmen bir kuş. Yani soğuk havada yaşayamaz. O da bütün göçmen kuşlar gibi sıcak yerlere göçmüş olmalı.
1: Ha, demek gitti.
0: Hı hı. Evet, bahar geldiğinde geri döner.
1: Peki nereye gitmiştir?
0: Onu sadece Allah bilir. Ama buradan daha sıcak bir yer olduğuna eminim.
1: Minicik kışı sevmiyor. Kutup ayıları da yazı sevmiyor. Ben bütün mevsimleri çok seviyorum.
0: Yüce Allah'ım her mevsimi ayrı güzel yaratmış.
1: Anne, biz çok şanslıyız değil mi? Hem sıcakta hem de soğukta yaşayabiliyoruz.
0: Evet güzel kızım. Ama yine de çok soğuktan ve çok sıcaktan korunmak zorundayız. Yoksa hasta oluruz. Hava iyice soğudu. Kardeşin epeydir dışarıda.
1: Bahçedeydi. Çağırdım ama gelmedi. Mahallenin en büyük kardan adamını yapacakmış.
2: En büyük ve en şık.
0: Oğlum bu ne hal? Montun nerede?
2: Kardan adama giydirdim. Aa, amca!
0: Oğlum bu soğukta mont çıkarılır mı?
3: Aman kara arat.
1: Ne diyor?
3: Ama kardan adamım hasta olmasın diye.
1: Kardan adamlar hasta olmaz.
0: Ama insanlar olur. Olmamak için de dikkat ederler. Değil mi oğlum? Oh, çok şükür ki ateşin yok. Hemen içini ısıtacak bir şeyler hazırlayayım.
1: Ne yapacaksın anne?
0: Bağışıklığını güçlendirecek bir şey. Çabuk toparlansın diye kış çayı yapacağım.
1: Çay mı? Ama çocuklar çay içmez diyordun.
0: Bu bildiğimiz çaylardan değil canım. Şifa veren doğal bir ilaç.
3: İlaç mı? Ben iyi.
1: Amca!
0: Hemen hazırlayayım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün kardeşim Tuna için kış çayı yapıyoruz. Çünkü hasta oldu.
1: Hasta değilim.
0: Çok yaşa.
2: Sağlıklı yaşa.
0: Arkadaşlar, bu çay kışın soğuk havalarda içebileceğiniz çok güzel bir çay. Değil mi sultanım?
2: Evet canım. Pek çok faydası var. Özellikle soğuk algınlığına iyi gelir.
0: Bu kadar faydalı bir tarifi sizler de öğrenin istedim. Hadi elleri yıkayalım ve tarife başlayalım.

0: Biz çayı hazırlarken siz de malzemeleri yazın. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Önce karışımı hazırlayacağız. Ben malzemeleri sayayım, sen de bu kaba onları koy. Olur mu şefim?
0: Anlaştık şefim.
1: 2 yemek kaşığı kuşburnu.
2: Kuşun burnunu içmem.
1: Kuşburnu bir bitki oğlum.
2: Ha, tamam o zaman. 1, 2.
0: Kuşburnu tamam. Sırada ne var?
1: 3 yemek kaşığı ıhlamur.
0: Ihlamur işte burada.
2: 1, 2.
0: Bu da 3. Ihlamur tamamdır.
1: 1 kaşık ada çayı.
0: İşte oldu.
1: 1 tarçın.
0: Bu da tamam.
1: 4-5 tane karanfil.
0: Karanfiller de tamam.
1: 1 tutam papatya.
0: Bir tutam papatya.
1: Biraz zencefil.
0: İşte burada. O da tamam. Başka?
1: Son olarak birkaç dilim elma.
0: 1, 2, 3 dilim elma.
1: İyice karıştırıyoruz.
0: Ben hallederim. Bu kadar mı?
1: Evet canım. Kış çayımız demlenmeye hazır. Bir demliğe 1 kaşık bu karışımdan koyuyoruz. Üstüne de sıcak su ekliyoruz. 5 dakika sonra kış çayını içebiliriz.
0: Çok güzel kokuyor. İnşallah tadı da güzeldir. Onu montunu kardan adama giydirmeden önce düşünecektin canım.
2: Acıysa içmem, bana ne?
0: Anne, bu tarifi kim bulmuş?
1: Lokman Hekim'in tarifi canım.
0: He? Lokman Hekim mi? O da kim?
1: Doktorların atası sayılır. Çok eski zamanlarda yaşamış, bilge olduğu söylenir.
0: Her şeyi biliyor muymuş?
1: Tabii ki hayır. Mutlaka bilmediği şeyler vardır. Lokman Hekim, bitkilerin, baharatların faydalarını çözmüş. Ve onları karıştırarak şifalı tarifler hazırlamış. Hastalar, dertliler ona gider, şifa bulurlarmış.
0: Ya, o zaman çok önemli biriymiş. Değil mi sultanım?
1: Hı hı. Evet canım. Hükümdarlar bile önünde eğilirmiş. Bir gün hükümdarın annesi kötü bir hastalığa yakalanmış. Kimseler çaresini bulamamış. Zavallı kadın bir türlü yataktan kalkamıyormuş. Lokman Hekim öyle bir karışım hazırlamış ki kadın içer içmez iyileşmiş.
0: Vay canına! Arkadaşlar duydunuz mu? İnşallah bizim yaptığımız karışım da Tuna'yı iyileştirecek.
1: Evet, kış çayı hazır. Hastamız ne durumda?
2: Hasta değilim ki.
0: Sağlıklı yaşa.
1: Bu çay seni iyileştirecek, merak etme. Eğer hasta değilsen de olmanı engelleyecek.
0: Çok güzel kokuyor Tuna. Eminim tadı da nefistir.
1: Öyle tabii. Hem son dokunuşu yapmadık henüz.
2: Bal mı?
1: Hı hı. Evet. Biraz da bal ekleyeceğiz.
2: Oley! Şimdi oldu.
1: Hadi bakalım, afiyet olsun. Sen içmeye başla.
2: Tadı çok güzelmiş. Siz de mi içeceksiniz?
1: Tabii ki. Hasta olmamak için biz de içeceğiz.
0: Arkadaşlar, hasta olmak istemiyorsanız siz de evinizde bu çayı yapıp içebilirsiniz. Sağlıklı kalın ve şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Güzelmiş.
1: Isındın mı bakalım?
0: Evet. Artık kardan adamın gibi sen de üşümezsin.
1: Daha iyi misin oğlum?
2: İyiyim.
1: İçtikten sonra biraz yatıp dinlenirsin.
2: Anne, çayın yanına kurabiye yok mu?
0: Anne, bu iyileşmiyor.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Geri Dönüşüm Tesisi.
1: Profesör! Profesör!
2: Ne oldu ama? Sakin ol.
1: Şişmiş.
2: Ne pişmiş?
1: Hayır, pişmemiş. Şişmiş.

0: Ne şişmiş, balon mu? Civan, ne olmuş Yaman'a? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum.
1: Ben de anlamadım ki.
0: Yaman'cığım, derin bir nefes al ve sakinleş, öyle konuş. Ne şişmiş?
2: Babam söyledi profesör. Dalağım şişmiş.
0: İlahi Yaman, korkuttun beni.
2: Profesör, beni hemen iyileştirin lütfen.
0: Sakin ol Yaman'cığım. Panik yapmana gerek yok. Çok koştuğun için dalağın şişmiş. Biraz dinlenirsen normale döner zaten.
2: Aa, cidden mi?
0: Elbette. Endişe etmene gerek yok.
2: Oh, rahatladım.
1: Peki profesör, dalak ne işe yarıyor?
0: Çok işe yarıyor, çok.
1: Ne mesela?
0: Bunun cevabını...
1: Simülasyonda görelim.
0: Kaşif!

0: dalak, vücudumuzun sol tarafında, diyaframın altında ve midenin arkasında bulunur.
1: Evet, onun yerini en iyi ben bilirim. Hala acıyor. Demek acılarımın sebebi sensin. Bir işe yarasan iyi edersin.
0: Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksın.
1: Lütfen anlatın profesör. Çok merak ettim.
0: Dalağımız bir geri dönüşüm tesisi gibi çalışır.
1: Aa, atık kağıt mı topluyor?
0: Yamancığım, hayır tabii ki.
1: Neyi dönüştürüyor peki?
0: Dalağımız yaşlanmış ve artık işe yaramayan kırmızı kan hücrelerini toplar ve bu hücrelerin içindeki faydalı maddeleri geri kazandırır. Dalak böylece kanımızın temiz kalmasına ve vücudumuzun sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
1: Çok güzel. Aferin dalak.
2: Peki geri dönüştürdüğü başka şeyler de var mı?
0: Elbette. Dalak vücudumuzdaki eski kırmızı kan hücrelerinden demiri alır ve tekrar kullanmamıza yardımcı olur.
1: Aa, vücudumuzda demir de mi var?
0: Elbette. Kanımızda da demir bulunur.
1: Vay be, demir gibi güçlüymüşüm desenize.
2: Peki profesör, dalağımız bu kırmızı kan hücrelerini ve demiri geri dönüştürmezse ne olur?
0: Eğer hücrelerimiz temizlenmezse damarlar tıkanır, kan akışımız bozulur ve bu da bizi hasta edebilir.
2: İyi ki dalağımız var.
1: Peki başka ne işe yarıyor dalak?
0: Dalağımız ayrıca bağışıklık sistemimizi de güçlendirir.
1: Bağışıklık sistemi mi? O da ne?
0: Yani bizi mikroplardan koruyan sistem.
2: Yani dalağımız olmazsa daha mı kolay mikrop kaparız?
0: Evet, mikroplara karşı daha savunmasız oluruz ve enfeksiyon kapma riskimiz artar.
2: O zaman gerçekten mucizevi bir organmış.
0: Evet Civan'cığım. Rabbimiz her organımızı mucizevi özelliklerle donatmıştır. Dalak da bunlardan biridir.
1: Canım dalağım, seni çok seviyorum. Rabbimiz seni ne güzel yaratmış. Profesör.
0: Efendim Yaman?
1: Dalağın alt kısmına bir şey olmuş. O nedir?
3: Alt kısmına bir şey mi olmuş? Öyle bir şey olmaması lazım.
2: Yakından bakalım.
0: Evet, bakalım neymiş. Eyvah!
2: Ne oldu profesör?
0: Dalakta çatlak var. Simülasyon için koyduğum kırmızı sıvı sızıyor. Simülasyonu inşa ederken sorun yoktu. Sonradan bir şeyler oldu demek ki.
2: Aa, amma da akıyor.
1: Akar akar durur. Ne olacak? Sanki çok mu kırmızı sıvı var dalakta?
3: Vücutta dalağın bir görevi de kan depolamaktır.
2: Niye depoluyor ki kanı?
0: Vücut ihtiyacı olduğu acil durumlarda kullanabilsin diye.
2: Ne yapacağız peki?
0: Çatlağı tamir etmemiz lazım.
2: Yapabilecek misiniz?
0: Tek başıma yapamam ama yardım ederseniz olur.
2: Ederiz tabii.
1: Yardım bizim işimiz.
2: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Ben çatlağın üzerinde...

0: üzerine metal bir kapak yerleştireceğim. Siz de kaşifin kaynak kollarını kullanarak sabitleyeceksiniz.
1: İşte eğlenceli iş diye buna derim.
0: Civan, sen sağ kolu kullan. Yaman, sen de sol kolu.
1: Emredersiniz profesör.
0: Kaynak makinesi. Kaşif, robot kollar. Metal kapak. Hazır mısınız?
1: Hazırım. Ben de.
0: Şimdi. Kapağı yerleştiriyorum. Hızlıca kaynak yapın.
1: Nasıl gidiyoruz profesör?
0: Aferin, çok iyi.
1: Çok güzelmiş bu iş.
0: Devam edin, tamamını kaynak yapın.
1: Az kaldı.
0: Artık dönebiliriz.
2: Profesör, spor yaparken dalağımızın şişmemesi için ne yapmalıyız?
0: Aslında çok basit. Spordan önce fazla yemek yememeli ve çok su içmemelisin.
1: Başka?
0: Mesela spora da hemen başlamayacaksınız. Önce vücudu ısınma hareketleriyle hazırlayacaksınız.
1: Böyle mi?
0: Evet, aynen öyle.

0: Hayırlı sabahlar Karaka canım.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendi.
1: Baba, çok gezen mi çok okuyan mı bilir?
0: İkisinin de yeri ayrı evlat. Hem çok gezen hem de çok okuyan bilir diyelim.
1: Okumak güzel de en çok gezmeyi seviyorum ben.
0: O zaman seninle gezelim bugün.
1: Sahiden mi?
0: Anan balık istedi. Göle gidip biraz balık tutalım.
1: Oo, tabiat muhteşem.

0: Evet.
1: Çocuk da yürür.
0: Öyle görünüyor.
1: Bu eşek de yürür.
0: Hı? Uçamadığından eminim.
1: Konuşabiliyor mu? Yani hocam, demek istediğim bu hayvan üzerine binilmesi için değil mi?
0: Evet öyle.
1: O zaman neden binmiyorsun? Boşa mı para verdin bu eşeğe?
0: Deli efendi sürekli eşeğe mi binilir?
1: Evet, hiç boş bırakmamak lazım hocam.
0: Yahu Kadri, yürümek, spor yapmak, vücudu hareketlendirmek hoştur, şifadır. Günde en az 4 kilometre yürümek gerekir. Ben spor yapmazsam neşem kaçar, ömrüm kısalır ve bir de seninkine benzer böyle nur topu gibi bir göbeğim olur.
2: Baba, ben biraz yoruldum.
0: Kara kaçana bin öyleyse sen. Öyle devam edelim.
2: Zevkle.
3: Hocam, hocam, hocam.
0: Değirmenci, değirmenci, değirmenci.
3: Hocam sen alem adamsın. Koca kavuklu, koca adam. Sen yürüyor, şu küçücük çocuk ise eşeğe biniyor.
0: Evet biniyor, ne olmuş?
3: Koca kavuklu, muhterem bir hoca dururken eşeğe bir çocuk hiç biner mi?
0: Demek öyle. Niyazi efendi, eğer mesele kabuktaysa işte sana çözüm. Hadi sen işine, biz yolumuza.
2: Baba, ben dinlendim. İstersen biraz da sen bin eşeğe.
0: Madem dinlendin, değişelim o zaman.
4: Aa, şunlara bak Hatice.
5: Üstüme iyilik sağlık. Hocam, sen ne yapıyorsun?
0: Üstüne iyilik sağlık. Hatun, ben ne yapıyorum?
5: Senin gibi kelli felli, alleme gulleme bir hoca efendi. Şu eşeğe biniyor da şu küçücük çocuğu yanında yürütüyor ha?
0: Ne olmuş?
5: Nasıl ne olmuş? Hiç acımıyor musun evladına hoca? Kafasına kavuk geçirmişsin bir de. Çocuk o. Nasıl yürütürsün bir çocuğu kelli felli, alleme gulleme halinle?
0: Bak hatun, ben eğer kelli felli bir adamsa, üstüne de alleme gulleme bir halim varsa, üstüne üstlük bir de hocaysa, onun da en üstünde çocuğun öz be öz babasıysam, sen hiç o güzel kafanı yorma. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorumdur. Hadi selametle. Dikkat edin de takılıp testiyi kırmayın.
6: Hoca! Hoca! Allah'tan korkmaz mısın sen? Hem sen hem oğlum binmişsiniz zavallı hayvanın üstüne. Yazıktır, günahtır hayvana.
0: Sorun yok. Kara kaçana yemini verdikten sonra ses çıkartmaz. Eşek gibi güçlüdür o. Rahat tartar bizi, merak etme efendi.
6: Öyle dersin tabii hoca. Eşeğin dili olsaydı da söyleseydi şimdi neler çektiğini.
0: Eşeğin dili var elbette.
6: Yani öyle değil. Konuşabilse demek istedim.
0: Ben onun dilinden anlarım, sen hiç merak etme.
6: Anlarsın demek. Külahımı anlat.
0: Uğraştıracaklar beni yine. Kara kaçanım, eğer evet diyorsan bir kere anır. Hayır diyorsan da 2 kere anır. Mesela şimdi 2 kere anır. Kara kaçanım, ben seni zorluyor muyum? Yani beni seviyor musun? Hadi ama, nazlanmanın sırası değil. Peki ben seni seviyor muyum dersin? Tabii ki seviyorum. Peki sana kötü davrandığım oldu mu hiç?

0: Peki, ben ve evladım senin üzerindeyken rahatça yürüyebiliyor musun?
1: Ula bu eşek konuşabiliydi ha.
0: O halde bize müsaade et Cemal Efendi. Balık tutmaya geldik. Evet, dönme vakti geldi.
2: Bu kez ne şekilde dönelim baba? Sen mi binersin, ben mi binerim kara kaçana?
0: Benim daha farklı bir fikrim var.
3: Hıı?

0: İşte böyle evlat. Umarım bu geziden bir şeyler öğrenebilmişsindir.
1: Evet baba. Ne yaparsan yap, insanları memnun etmek hiç kolay değil.
0: Onun için doğru bildiğinden şaşmayacaksın. Varsın her kafadan bir ses çıksın.
1: Kavuk da işe yaramıyor. Ve bir de eşek konuşabiliyor.

0: Koordinatlar ne durumda? Rotamızda sorun var mı?
1: Olumsuz. Her şey planlandığı gibi.
0: Güzel. Rahat bir yolculuk olacak. Samanyolu'nu geçtik mi gerisi rahat. Bilgisayar. Ne oluyor?
1: Göktaşı yağmuru. Hızla yaklaşıyor. Çarpışmaya 10 saniye. 9.
0: Çaresi 8, yok. Kumandayı 7, ben almalıyım. Otomatik pilot.

0: предыдущую.
1: Allah'ım sen sonumuzu hayreyle.
2: Ne yapıyoruz Meto, Allah aşkına bir açıklar mısın?
3: Ya dedim ya, amcam bu oyunu her hafta sonu oynadığına göre eğlenceli bir yanı olmalı.
2: Bir saattir burada dikiliyoruz.
4: Amacımız ne bari, onu söyle Meto.
3: İşte bu sopalarla topa vurup çocuk parkına kazmış olduğumuz çukura sokmak. En az vuruşta sokan kazanacak. Kazanana yemek ısmarlayacağız.
2: Şimdi anlaşıldı.
1: Bunu burada oynamak doğru mu acaba? Normalde golf için ayrı parklar olmuyor mu?
2: Aman canım. Baştan amacı söyleseydin ya Meto. Açıl da bu iş nasıl yapılır göstereyim sana.
3: O kadar da kolay değilmiş değil mi?
2: Dur bakalım. Birkaç hakkım var demedin mi?
1: Dur abi, biliyorsun böyle destursuz işe koyulunca...

0: olacağı belliydi.
1: Nereden belliymiş?
0: Ne zaman ipleri eline alsan sonra da böyle bir şey oluyor.
2: Selamün aleyküm küçük dostum. Sanırım oyuncağının kırılmasına biz sebep olduk. İzin ver, senin için bu durumu düzeltmeye çalışalım.
1: Belli ki oyuncağını bayağı seviyordu.
0: Deme ya abicim. Sende de gözlem yeteneği almış yürümüş maşallah.
1: Ailede ırsi desene.
3: Hepsi benim suçum. Keşke bu golf işine hiç özenmeseydim.
2: Onu bunu bilmem arkadaşlar. Lama Jimmy yok. Biz bu çocuğa yeni bir mekik yapmak zorundayız.
1: Hadi o zaman. Hurdalı.

0: de fena olmadı.
1: Evet, bunları görünce Barış kırılan oyuncağını kesinlikle unutacak.
0: Ha, işte bakın geliyor.
2: Selamun aleyküm kardeşim.
0: Aleyküm selam.
2: Bak, senden özür dilemek için yaptık bunları. Hepsi senin. Dilediğin gibi oyna.
0: Özür dilemenize gerek yok abi. Bir hatadır oldu. Hatasız kul olmaz. Ama maalesef ben bu hediyeleri kabul edemeyeceğim. Teşekkür ederim uğraştığınız için.
2: Daha iyisini yapabiliriz.
3: Evet, öyle bir şey yapalım ki Barış eski oyuncağını hatırlamasın bile.
2: Hadi bismillah. Küçük arkadaşımızı harika mekiklerle şaşırtmalıyız. Hadi iş başına.

0: Tekrar selam küçük dostum. Bak, senin için biraz daha çalıştık.
1: Hem bu seferkiler gerçekten uçuyor. Uzaktan kumandayla çalışıyorlar. Abi, sağ olun cidden. Ama boşuna uğraşmayın. Benim asıl sevdiğim kendi oyuncağımla oynamaktı. Canınız sağ olsun. Emeğinize sağlık.
2: Allah Allah. Şu oyuncakları hangi çocuk görse hayran olurdu yahu.
0: Pes etmeyelim arkadaşlar. Daha iyisini yapabiliriz.

0: İnsanlık için büyük, bizim için küçük bir adım.
1: Senin için de epey büyük bir adım oldu abicim.
2: Anlamıyorum. Nerede yanlış yaptık? Bundan iyisi gerçek bir uzay mekiği olurdu.
3: Selamün aleyküm çocuklar.
4: Merhabalar.
3: Bir süredir sizi izliyorum çocuklar. Bence mesele sizin yaptığınız mekiğin ne kadar iyi olduğu değil.
2: Daha iyisini yapabileceğimizi sanmıyorum zaten.
3: Mesele onun kendi yaptığı oyuncağa bağlı olması. Tıpkı sen ve Çufi gibi. Düşünsene, onu ilk kaybettiğinde birisi gelip sana son model bitiren oyuncağı verseydi.
2: Hiçbir şey değişmezdi. Onunla oynamak istemezdim. Çünkü Çufi ile bizim yaşanmış maceralarımız vardı.
3: Evet.
0: O zaman bizim de bu arkadaşımıza kullanılmış bir mekik mi bulmalıyız, yaşanmışlığı olan?
1: Biraz düz mantık oldu.
3: Benim anladığım kadarıyla Barış bu oyuncağı kendi yapmıştı.
2: Anladım. Başından beri yanlış yapıyoruz. Ona kırdığımız mekiğin yerine yeni bir oyuncak vermek yerine bir oyuncak yapmasına yardımcı olabiliriz.
0: Balık vermek yerine balık tutmayı öğretelim diyorsun.
2: Kardeş, bekle biraz.
5: Balık dedin de birden canım nasıl balık ekmek çekti anlatamam.
0: Hayırdır inşallah. Hiç de boğazına düşkün değilsindir normalde.
6: Abi, gerçekten sorun yok. Lütfen artık bana daha fazla mekik oyuncağı yapmayı bırakın. Allah razı olsun ama hiçbiri benimkinin yerini alama... Ha?
2: Haklısın Barış kardeşim. Hiçbiri oyuncağının yerini alamaz. Ama yenisini birisi yapacak olsa bunu en iyi kim yapardı sence?
6: Kim? Ben mi? Hı? Böyle hurda parçalarından oyuncak olur mu ki?
0: Olmaz olur mu Barış? Hı? Bir etrafına bak istersen. Buradaki çoğu şey hurda parçalarından yapıldı.
2: Hadi Barış, sen şimdi çalışmaya koyul. Biz karışmıyoruz. Ama bir şeye ihtiyacın olursa söylemeyi de ihmal etme bak.
6: Her şeyi kullanabilir miyim?
1: Senin hayal gücün sınırı oluşturacak Barış.
0: Çabuk öğreniyor değil mi? Ben de ilk gününde aynı böyleydim.
2: Aman İsmail, senin ilk gününü hiç hatırlatma şimdi.

0: iş artık fazla uzadı. Bundan sonra merhamet yok. Meseleyi kökünden çözeceğim.
1: Anladım. Harika bir fikir patron.
0: Neyi anladın acaba?
1: Bunda anlamayacak ne var? Meseleyi kökten çözeceğim.

0: Hayır tabii ki. Camiye zarar vermeden.
1: Anladım. Bu daha iyi bir fikirmiş patron.
0: Sormaya korkuyorum ama. Ne anladın?
1: Bak şöyle.

Geçirin bunu buradan. Etraftaki tüm çeteleri yardıma çağırın. Hadi acele edin.

0: Bugün büyük bir dava için bir araya geldik. Artık bu camide kediler yaşayacak.
1: Zaten camide kediler yaşamıyor mu?
2: Sus, şimdi fırça yiyeceksin.
0: Camiyi hep birlikte ele geçireceğiz ve hepimizin olacak. Şimdi plana geçelim. Şaşkın, tahtayı hazır ettin mi?
1: Ayıpsın patron, tabii ki de.
0: Bunu mu dedim ben? Yazı tahtası, yazı tahtası. Bununla mı anlatacağım planı? Sunumda küçük bir aksaklık oldu. Şurada anlatalım planı. Siz batı kapısından saldıracaksınız. En önemli görev size düşüyor. Merdivenlerle caminin üstüne çıkıp avluya ineceksiniz. Bizimle uğraştıkları için size engel olamayacaklar. Bize kapıları açacaksınız.
3: Nasıl?
0: Tam şaşkına göre bir çete.
4: Bu kadar kediyle baş etmemiz imkansız. Bizi paramparça ederler.
2: İyi işte, senden bize sıra gelmez. Tamam, sustum.
5: Kimse zarar görmesin. Bence kaçışımızı planlayalım.
6: Biz hızlıca başka yere gidebiliriz. İsterseniz tosunu da taşırız.
5: Ben uçarak kaçabilirim ama siz nasıl kaçacaksınız? Şehir kedilerle dolu.
7: Benim herkesi kurtaracak bir planım var. Avlunun altında bir su sarnıcı var. Tamamı suyla dolu değil. Bir süre orada saklanabiliriz.
8: Göster

0: Versene şu sarnıcı.
1: Hop.
0: Arkadaşlar, galiba evimizi kurtarmanın bir yolunu buldum.
2: Nasıl?
0: Ama önce bize çokça hamur lazım.
1: O iş bende. Eski bir dostumu ziyaret etmem yeterli olur.
3: Çömlekçi Ali mi?
1: Çok sever beni. Bir dediğimi iki etmez. Hop.
4: Demek yine sen. Bu sefer elimden kaçamayacaksın.
3: Hı?

0: Teşekkürler dostum. Yine cömertliğin üstünde. Sonra görüşürüz.
1: Hadi bakalım, acele edelim. Gece misafirlerimiz var.
2: Nerede bunlar?
3: Beni zorlanmışlar.
4: Susun! Bu işte bir iş var.
5: Ne olabilir acaba? Bir düşüneyim.
4: Camideki hayvanlar nerede?
6: Çok hızlandık patron.
7: Sarp bunun hesabını vermeli patron.
8: Beni su havuzuna atmak neymiş görecek. Bu yiyeceklere Sarp'ın kedileri dayanamaz.
9: Havada çok güzel kokular var. Oo, yanılmamışım. Hasan Hoca'nın camisindeyim sanki.
8: Gel bakalım. Yakalayıp getirin şunu bana.
7: Emredersin patron.
9: Bu güzelim yiyecekleri Sarp görünce şaşıracak. Gel bakalım buraya.
7: Sen gel bakalım buraya.
9: Oo, bu bir tuzakmış.
4: Yakala şunu, kaçıyor.
9: Bu telaş ne dostum? Yardım et, beni yakaladılar. Hemen Sarp'a haber vermeliyim.
10: Elbette buradan geçecekler. Dikkatli olun.
11: Dikkatliyiz patron.
5: İşte bir tane geliyor.
11: Dikkatli ol, kaçırmayalım. Gel bakalım buraya.
5: Sakın kaçmaya takma.
9: Siz de nereden çıktınız?
5: Getirdik patron.
9: Benim bir suçum yok. Hepsi Sarp'ın planıydı.
10: Biliyorum. Sarp'a söyle, yakında kendisini ziyarete geleceğim.
9: Söylerim efendim. Sofrada hazırlayalım.
10: Sofra mı? Ne sofrası? Sen söylediklerimi ona ilet yeter.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Nie fiz. Oo, kara, keçe. Geldiniz mi?
1: Ben de tam sizi bekliyordum. Biliyorsunuz, dış ses olarak konuya çok iyi hazırlanıyorum. Konumuz sofra adabı. O sebeple yemek yemeden programa çıkamazdım. Ben de iyice doydum yani. Aman, iyice hazırlanmış oldum. Hazırsanız başlayalım mı? Hayır mı? Aa, daha neler? Çok şaşkınım. Siz hep hazır olurdunuz. Peki, şimdi hazır mısınız? Nasıl hazır olursunuz acaba? Sizin için ne yapabilirim? Ah, çok haklısınız çocuklar. Beni görünce canınız çekti tabii. Lütfen kusura bakmayın. Hemen size de söylüyorum. Anladım. Programdan sonra diyorsunuz. Haklısınız, tamam. Bu kadar kişi bize bakarken yemek yemek istememeniz çok güzel. O zaman anlaştık. Başlayalım mı? O zaman Kara, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir banyo sanırım. Yemekten önce yıkanmayacaksın değil mi? Tam da tahmin ettiğim gibi.

Çok iyi başladık Kara. Yemekten önce mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. Ve hatta bitirince de ellerimizi yıkamalıyız. Bu peygamberimizin sünneti. Hem de bize tavsiyesidir. Devam edelim. Keçe, hazır mısın? Hadi bakalım Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Nefis görünüyor. Hadi hemen yiyelim. Neden ama? Her şey hazır görünüyor. Tabii ya. Nasıl da unuttum. Bir şey yiyip içmeden önce mutlaka besmele çekmemiz gerekir. Hatırlattığın için teşekkür ederim. Kara, senden bir çizim daha gelir mi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir sofra. En sevdiğim. Yemek zamanı bütün ailenin bir arada olması ne kadar güzel. İşte bu da çok önemli. Yiyebileceğimiz kadar yemek almak sağlıklı beslenmenin en önemli kurallarından biridir. Kararında yemeli, fazla ya da çok az yiyerek bedenimize eziyet etmemeliyiz. Çok güzel şeylere dikkat çektiniz çocuklar. Aferin. Devam edelim mi? O zaman Keçe, buyur bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Şemsiye mi? Sofra da mı? Bir yanlışlık olmasın Keçe. Allah iyiliğini versin. Çok haklısın. Ağzımız doluyken konuşmamalıyız. Yoksa herkesi rahatsız etmiş oluruz. Teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Daha bitmedi mi? Merak ettim ama şimdi. O zaman son bir tane daha. Aferin. Tabağında yemek bırakmayan bir çocuk. Hemen de bildim. Yaklaştım ama bilemedim demek. Yemek bitmiş. Çocuk bir şey diyor. Tabii ya. Bunu söylemeden program bitmemeliydi gerçekten. Yiyip içtikten sonra nimetleri veren Allah'a şükretmek için elhamdülillah demeyi unutmuyoruz çocuklar. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Murjana.
1: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun,

0: yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
1: Aha! İşte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
2: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
1: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
3: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
1: Ben ne dedim?
3: Büyük babasını.
1: Yo, demedim.
3: Dedin.
1: Ben demedim, sen dedin.
3: Hayır, sen dedin, ben demedim.
1: Ben değil, sen dedin.
3: Sen dedin.
1: Sen.
3: Ben mi?
1: Evet, ben dedim.
2: Hadi Mo, seni bekliyorum.
4: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
2: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
4: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
2: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
4: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
2: Harika.
1: Mo operasyona hazırdır.
3: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
4: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
1: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefaya.
2: Deha olmasın o.
1: Ben ne dedim?
4: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
3: Dolaba koymuştum galiba.
2: Hemen getiriyorum.

0: Yalnız sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
0: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
2: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
3: Zaten bırakmıştık.
2: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
4: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: dosyalar duruyor. Oh be!
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.
2: İyilik için.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stant ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desen?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
6: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
7: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
8: Görüntüler de kanala yüklendi.
1: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
5: Teşekkürler İkbal.
6: Çok yoruldum.
1: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
5: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
2: Evet mi ya?
6: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
2: O zaman hedefimiz iyilik. Parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler. İyilik için varız.
7: İyilik için.
9: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Çok yavaşsın Selim. Son anda yırttın.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
0: Geliyorum. Kaç.
2: Sıkıysa yakala.
0: Benden. Sağ olun arkadaşlar. Lafı bile olmaz. Zaten benim yüzümden oldu sayılır.
2: Yo, esas benim yüzümden. Geri geri koşmamalıydım.
3: Ben de gözlemde Galip, dikkatle mülayim olabilirdim. Neyse ki kimseye bir şey olmadı.
4: Ben hala anlamadım babanın neden bu kadar gazoz kapağı biriktirdiğini.
3: Çocukken gazoz kapaklarıyla oynuyorlarmış. Hepsini de saklamış. Hatırası var dedi.
5: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
5: Aa, gazoz kapakları. Çok güzel. Nereden buldunuz bu kadar kapağı?
3: Babamın çocukluğunda topladığı kapaklarmış hocam.
5: Bizim zamanımızda gazoz kapakları çok kıymetliydi çocuklar. Hem oynar hem koleksiyonunu yapardık.
3: Gazoz kapaklarından koleksiyon.
2: İlginç.
5: Baban çocukluğunda kim...

0: bilir ne oyunlar kazandı bunlarla, ne sevinçler yaşadı.
1: Babamı hiç çocuk olarak hayal edemiyorum hocam.
0: Zaman geçer, oyuncaklar değişir ama insan değişmez çocuklar. Anılarımızı, güzel duygularımızı ve kıymet verdiğimiz şeyleri muhafaza etmek isteriz.
1: Ben de kaykayımı saklarım kırmazsam eğer.
0: Demek ki sevdiklerimize ve tüm canlılara kıymet verdiğimiz gibi eşyalarımız ve çevremiz de kıymet görmeyi hak ediyor.
1: Çevremiz mi? Nasıl yani?
0: Madem merak ettin, hadi gidelim. Bilin bakalım ne ağacı bunlar?
1: Kavak olmadığına eminim.
0: Kesinlikle kavak değil, haklısın. Kestane ağacı bunlar çocuklar.
1: Kocamanlar hocam, acayip salıncak kurulur.
0: Hem de nasıl? Çocukken az sallanmadık burada. Hala aynı şekilde durması çok mutluluk verici.
1: Aa, bakın şurada bir tane salıncak var ve kimse yok. İp sağlam hocam.
0: Bir de oturup dene bakalım.
1: Tedbirde galip, eğlencede mülayim.
2: Hemen gitmeyeceğiz değil mi hocam?
1: Biz de sallanalım lütfen.
0: Acelemiz yok, gün bizim.

0: Ama sizin plan başkaymış.
1: Deremizin balıkları çok lezzetlidir. Size tattırmadan olmazdı.
0: Ay, oltama yine bir şey takıldı. Ay, tutamıyorum.
2: Bu sefer de geçen tuttuğun ayakkabının diğer eşidir belki.
1: Geldim, geldim.

0: 3 tane birden.
1: Sakin ol kardeşim, dereye düşeceksin.
0: Haklısın. Ama nasıl yakaladım balıkları?
1: Elinize sağlık hocam. Çok lezzetli olmuş.
2: Afiyet olsun.
3: İlk defa bu kadar çok balık tutabildik hocam. Fazla olanları geri bıraktık hatta.
2: Deremizin suyu temizdir çocuklar. Herhangi bir zehirli atık bulaşmadığı için şanslıyız.
1: Hocam, ağaçlar, dere, köyünüzün doğası, hatta çocukken gittiğiniz okul bile duruyor.
2: Çocuklar, üzerimizde nasıl insanların hakkı varsa, bu ormanların, bu derenin, şu köprünün hepsinin hakkı var aslında.
4: Onlara kıymet verdiğimiz için ayakta ve temiz kaldılar. Değersiz bulunup kıymet verilmeseydi ne ağaç kalırdı ne dere.
3: Çok doğru hocam. Kıymet bilmek şart.
2: Hadi bakalım. Doyduysak toparlanalım. Az ileride küçücük bir camimiz var. Yaz tatillerinde zaman geçirmekten en çok hoşlandığım yerdi. Abdest alalım, sonra da cemaatle namazımızı kılarız.
3: Hocam, müezzin ben olabilir miyim? Lütfen.
1: Hayır hocam, ben olayım. Geçen galip olmuştum. Sıra bende değil miydi ya?
3: Ben.
2: Anlaşıldı. Oyun zamanı.
4: Müezzini seçmek için kıvrımlı yol oynayacağız çocuklar.
1: Gazoz kapaklarıyla oynuyoruz değil mi hocam?
2: Aynen öyle. Öncelikle ikili gruplar olmanız lazım.
3: Ekipler tamam hocam.
2: Çok hızlısınız maşallah. Gruplar olarak önce kendi aranızda, sonra da grup birincileri kendi arasında yarışacak. Kazanan müezzin. Anlaştık mı?
5: Evet.
2: Herkes birer kapak aldı.
5: Evet.
2: Tamam. Herkesin 3 vuruş hakkı var.
4: Amacımız kapaklarımıza 3'er vuruş yaparak kuyulu yere kadar gelip oradan geldiğimiz yolu geri dönmektir. Kapaklarınız yoldan çıkmayacak ve ortadaki kuyuya düşmeyecek. Yoldan çıkan ya da kuyuya düşen başa döner.
2: Turu ilk tamamlayan kazanır. Kazananlar birbiriyle yarışır. Sona kalan müezzinliği kapar.
3: Kim başlıyor?
2: İç mi dış mı?
5: Dış.

0: Ben kazandım.
1: Süperdin. Tebrik ederim kardeşim.
2: Çok iyiydiniz çocuklar. Müezzin de belli olduğuna göre namazımızı kılabiliriz.

0: Baba, baba iyi misin?
1: İyiyim kızım, iyiyim. Çok şükür.
0: Bir yerin acımıyor ya.
1: Yok kızım, yok. Verilmiş sadakamız varmış. Ters bir şey olmadı. Yumuşak indim yere.
0: Oh, çok şükür.
2: Agah dede, çok korktum sen düşünce.
1: Düşünce mi? Aşk olsun Elifciğim.
2: Neden Agah dede?
1: Canım, ben düşmedim ki. Zaten inecektim.
2: O ne demek Agah dede?
1: Aa, yoksa sen bu fıkrayı bilmiyor musun?
2: Fıkra mı? Yoo.
1: Gel, anlatayım da öğren o halde.
2: Yaşasın.
1: Nasrettin Hoca bir gün eşeğinin sırtında gidiyormuş. Giderken eşeği huysuzlanmaya başlamış. Hoplayıp zıplıyor, hocanın üzerinde durmasını zorlaştırıyormuş. Derken köyün birine gelmişler. Köyde oyun oynayan çocukların yanından geçerken eşeğin huysuzluğu iyice artmış ve hocayı sırtından atmış. Onun eşekten düştüğünü gören çocuklar hemen başına toplaşmışlar. Bakmışlar Nasreddin Hoca iyi. Bu sefer başlamışlar gülmeye. Hoca eşekten düştü diye. Hoca da bakmış etrafta yetişkin kimse yok. Çocukların ağzına laf vermemek için. Aşk olsun çocuklar. Ben eşekten düşmedim ki. Zaten inecektim. Demiş.
2: Şimdi anladım Agah dede. Çok komikmiş.
1: Sevdin mi?
2: Evet. Bir kez daha anlatır mısın Agah dede?
1: Bir kez daha mı?
2: Evet.
1: Olur. Ama hemen yola çıkmazsak geç kalacağız. İstersen giderken anlatayım.
2: Tamam.
1: Nasreddin Hoca bir gün eşeğinin sırtında gidiyormuş. Aşk olsun çocuklar. Ben eşekten düşmedim ki. Zaten inecektim. Demiş.
2: Çok komik. Yine anlatsana Agah dede.
1: Yine mi? Elifciğim, 5 kez anlattım yol boyu.
2: Yine anlat, yine.
1: Nasreddin Hoca bir gün eşeğinin sırtında gidiyormuş. Eşekten düşmedim ki. Zaten inecektim. Demiş.
2: Agah dede, yine.
1: Nasreddin Hoca bir gün eşeğinin sırtında gidiyormuş. Zaten inecektim. Demiş.
2: Çok komik. Agah dede, yine anlatsana.
0: Elif'cim, Agah dedene bu fıkrayı biraz daha anlattırırsan dikkat balonunda dikkat hikayesi anlatmaya mecali kalmayacak.
2: O ne demek Sema abla?
0: Yani Agah deden anlatmaktan yoruldu demek. İstersen bu fıkrayı daha fazla anlatmasın ama dikkat öyküsü olarak bugün fıkra anlatsın. Olur mu?
2: Yaşasın, olur. Fıkralar çok güzel. Lay lay lay dikkat balonu. Hey hey hey bugün fıkra günü. Dans dans dans ediyorum. Çok çok çok mutluyum ben.

0: usulca kalktık Allah'ın izniyle. Şimdi sıra neye geldi biliyor musunuz arkadaşlar?
1: Neye?
0: Dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın.
2: Bugün sizlere bir fıkra anlatacağım çocuklar. Bu fıkrayı dikkatlice dinleyin. Sorular fıkranın içinden gelecek. Evet, fıkramız şöyle. Nasreddin Hoca ve oğlu bir gün yanlarında eşekleri kara kaçanla köylerinden çıkmış gidiyorlarmış. Hocanın oğlu henüz küçükmüş. Oğluna kıyamayan hoca, o yorulmasın diye oğlunu eşeğe bindirmiş, kendi de peşlerinden yürüyormuş. Tam bu sırada yanlarından geçen bir köylü kendi kendine söylenerek...
3: Şuna bak, şu zamane gençleri nasıl da utanmaz. Yaşlı babası yürüyor, oğlu eşeğe binmiş.
2: Bunu duyan Nasreddin Hoca'nın oğlu üzülmüş. Oğlunun halini gören hoca onu eşekten indirmiş ve kendi binmiş. Bir süre böylece ilerlemişler. Tam bu sırada yanlarından başka bir köylü geçmiş ve...
4: Şuna bak, koskoca adam eşeğin sırtında, küçücük çocuk yürüyor. Senin kemiklerin sertleşmiş, inip yürüsen de şu genç fidan binse ya.
2: Demiş. Bunu duyan hoca utanmış ve oğlunu da eşeğin üzerine bindirmiş. İkisi de eşeğin sırtında ilerlemiş. Bu sefer de başka bir köylü onları görüp...
5: Şu vicdansızlara bak. İkisi birden binmişler cılız çelimsiz eşeğe.

0: Eşek ikinizi nasıl taşısın? Sizde hiç vicdan yok mu?
1: Demiş. Ve bunu duyan hoca çareyi oğluyla birlikte eşekten inmekte bulmuş. Bir süre eşek önde, onlar arkada yürüyüp gitmişler. Ama bir süre gittikten sonra başka bir köylüyle karşılaşmışlar. Ve o da demiş ki, şunlara bak. Eşek bomboş oynaya oynaya gidiyor, bunlar da peşinde yürüyor. Allah akıl fikir versin. Bunu duyan hoca durmuş ve dönüp oğluna demiş ki,
2: gördün ya oğul, ne yaparsak yapalım kimseyi memnun edemedik. Elin ağzı torba değil ki büzesin.
3: Evet, bu fıkramızdan da anlaşılacağı gibi çocuklar, başkalarını eleştirmeden önce iyice düşünmeliyiz.
1: Başkalarının işlerine bilip bilmeden karışmamalıyız.
3: Dedikodu ve arkadan konuşma dinimizce olduğu gibi gelenek ve göreneklerimizce de hoş karşılanmaz. Bu davranışlardan uzak durmamız gerekir.
1: Üstelik bir yola çıktıysak, bir işi yapmaya başladıysak, başkaları eleştiriyor, hatalı buluyor diye doğru bildiğimizden şaşmamamız gerek.
3: Evet, elbette fikrine güvendiğimiz insanların düşüncelerine, arkadaşlarımıza, ailemize sorup onların fikirlerini almak gerekir ama...
1: Onun haricinde dışarıdan konuşan kişilerin sözlerine kanıp da yolumuzdan şaşmamak gerek. Neyse, Nasrettin Hoca'nın her fıkrasında bolca anlam vardır. Bunlara dalarsak içinden çıkamayız. Geçelim mi sorulara?
0: Evet.
1: Tamam o halde. İlk sorumuz geliyor. Nasrettin Hoca'nın eşeğinin adını hatırlıyor musunuz?
0: Kara Kaçan.
1: Evet, tebrikler. Bir puan senin oldu. Peki, bu yolculukta hocanın yanında kim vardı?
0: Kara Kaçan ve oğlu.
1: Tebrikler. İkiniz de birer puan oldunuz. Şimdi yeni sorunuz geliyor. Hoca ve oğlu nereye gidiyordu?
0: Köyden şehre gidiyorlardı hocam. Aman Agah dede.
1: Evet, tebrikler. Bir puan senin oldu ve 2-1 öne geçtin. Yeni sorumuz geliyor. Eşeğe ilk kim binmişti?
0: Nasrettin Hoca'nın oğlu. Bir köylü eleştirince de inmişti.
1: Çok güzel. Tebrikler. 3-1 yaptın ve kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
0: Tebrik ederim arkadaşım. Teşekkürler. Ben de seni tebrik ederim.
3: Ben ikinizi birden tebrik ederim. Alın bakalım. Bu rozetleri takmaya hak kazandınız.
0: Ve dikkat balonunun birer üyesi oldunuz.

0: Güzel bir gün, güzel bir gezi, güzel bir yarışma oldu. Ha? Ne dersiniz?
1: Çok şükür baba. Her şey yolunda gitti. Elif, gelsene hadi.
2: Gelemem Sema abla.
0: Neden?
2: Şimdi Fiko'nun üstüne binsem neden bindin diyecekler. Binmesem neden binmedin diyecekler. Of of.
0: Düşünme bunları Elifciğim. Milletin ağzı torba değil ki müzesin.
2: Şaka yaptım zaten Agah dede, geliyoruz. Hadi bakalım Fiko, koş. Agah dede, düşmedim ki zaten, inecektim, fıkrasını anlatsana.
3: Eyvah, yine başlıyoruz.
0: Eyvah ki ne eyvah.
2: Hadi dede, ne olur.
0: Peki, tamam. Nasrettin Hoca bir gün eşeğinin sırtında yolda gidiyormuş.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bir elin nesi var? İki elin sesi var.
1: Degu yine kitaba dalmış. Şşş, sessiz olalım. Mutfaktan da güzel kokular geliyor. Agu bugün ne pişirecek acaba? İşte bu da Hagu. Sizce onu anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi her zaman enerjik. Sanırım Bagu da benimle aynı fikirde. Oo, burada da yetenekli bir çogu var. Olamaz. Balıklar nerede? Tüm keyfimiz kaçtı işte. Durun bir dakika. Bagu duruma el koydu gibi. Ne? Oltalar mı? Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Minik gugular balığa gidiyor. Gugular iş başında. Bakalım kaç balık tutacaklar. Hey, ilk balık geliyor galiba.

0: Çok iyi.
1: Hagu, vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet, evet. Hadi Hagu, hadi. Aa, hayır. Çogu. Hadi bakalım. Şimdi de sıra Çogu'da. Bu işler o kadar kolay mıymış görelim bakalım. Aa, kolay mıymış gerçekten? Hadi Çogu, hadi. Nasıl balık tutulduğunu göster bize. İşte oldu. Aa, olamaz. Sanırım tecrübeli birinden yardım almak en iyisi. İşte bu kadar. Harika. Ah Gugular, bakın birlikte her şey ne kadar da kolay. Gördünüz mü? İşleri çabucak bitti. Sanırım Degu bize bir şey anlatmak istiyor. Sanki biraz anladım gibi. Şimdi anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Hagu ve Çagu bugün birlikte her şeyin daha kolay olacağını anladılar. Peki bu atasözümüzü hatırlayan var mı? İpucu eller. Hatırladınız değil mi? Ve geliyor. Bir elin nesi var? İki elin sesi var.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz nota.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: тай кыша.
1: Çok güzel. İyi doydum.
0: Bana bir çay verir misin?
2: Oo, beyimiz ancak uyanabildi.
3: Ne var enişte ya? Hepinizden çok yoruluyorum.
4: Ne yapıyorsun ki?
3: Ne demek ne yapıyorsun? Herkesin işine ben yardım ediyorum. En çok ben çalışıyorum. Tabii.
5: Ne?
3: Ne demek ne? Ne oldu? Bir şey değil anneciğim. Ne var canım? Bence çok yorucu bu işler.
0: Dayı unuttum.
3: Neyi?
6: Bir düşün bakalım.
3: Tamam. Ellerimi yıkamayı.
0: Bir şey daha unuttun.
3: O zaman tamam ya, siz söyleyin.
0: Besmele çekeceksin dayı. Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin.
3: Tamam, ben de şimdi besmele çekecektim zaten. Hem de euzu besmele. Tabii. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Aferin benim yavrularıma. Peki Yavuz, sen de yemeğini bitirdin. Sen ne diyeceksin?
0: Elhamdülillah.
6: Aferin torunuma. Canım benim.
3: Besmelemi çektim ama canım bu yemekleri çekmedi. Böyle kahvaltı mı olur?
0: Nasıl olur dayı?
3: Omletli olur. Ben omletistan'dayken...
4: Yine başladı.
8: Neredeyken, neredeyken?
3: Omletistan. Omletleriyle ünlü bir ülke. Bu da sarılır mı canım? Hiç mi duymadınız?
7: Allah'tan çocuklar akıllı da buna gülüp geçiyorlar.
3: Neyse işte, omletistan'dayken kahvaltıda hep omlet yerdik. Ben oranın en büyük omlet ustasıydım. Tabii.
6: Nereye oğlum?
3: Yumurta bulmaya. Size omletistan usulü omlet yapacağım. Bu kuşlar da çok tembelmiş ya. Hiç yumurta yapmamışlar. Yaşasın. Harika bir omlet olacak. Tamam, tamam. Bir şey yapmadım.

0: 생귤을 생겨내네.
1: 제키, 너도 얼음 싸나?
2: 내 말 엄마들기 봐봐. 내 gibi bir ejderhanın saldırısına uğradım ya. Kim bana yardım ederse ona ejderha omletimden vereceğim tabi.
3: Ejderhalar benim uzmanlık alanım dayı.
4: Ben de geliyorum. Merak ettim şu ejderhayı.
5: Ben de, ben de. Gelin bakalım. Size de eğlence çıktı.
2: Zerim, sen önden gidip ejderhanın dikkatini dağıt.
4: Tamam dayı.
2: Yusuf, sen de ejderhanın kafasını yakala. Yavuz, sen de kuyruğunu tut.
3: Sen ne yapacaksın dayıcığım?
2: Ha, ben de yumurtalar alıp kaçacağım. İşaret verince siz de kaçarsınız. Ne?
4: Durun.
2: Ne, yine anlamadın? Plan çok basit.
4: Bu toy kuşu, nesli tükenmek üzere olan bir hayvan.
2: Ne olmuş yani? Hayvana zarar vermeyeceğiz ki. Sadece yumurtalarını alacağız.
4: Dayı, hı? O yumurtalardan yavru toy kuşları çıkacak. Böylece hayvanın nesli devam edecek.
2: He, boş ver ya. Biz bunları alalım. O kendisine yine yumurta yapar.
4: Konu kapanmıştır dayı. Anneme haber veriyoruz.
2: Of. Tamam, tamam.
4: Ben baktım nesli tükenmekte olan bir hayvanmış.
6: Aferin Zeynep. O kuşu korumaya almalıyız. Belki de türünün son örneklerinden biridir.
2: Saçma. O kuş bana saldırdı. Beni seviyorsanız ona yardım etmezsiniz.
5: Yumurtalarını almaya çalışmasaydın saldırmazdı.
1: Kuşlar normalde çok ürkektir. Herkesten kaçarlar. Ama yavruları olduğu zaman Allah'ın onlara verdiği merhametle yavrularını korurlar. Kendilerinden çok yavrularını düşünürler.
6: Kaçıp kendini kurtarmak yerine kendilerinden kat kat büyük canlılara bile saldırırlar.
5: Allah tüm canlıların kalbine bu merhameti koymuştur. Ben de senin annenim. Senin kılına zarar gelsin istemem.
2: Ha? Canım annem yaşa.
4: Bana zavallı gelsin ister misin?
5: İstemem tabii. Siz de benim yavrularımsınız.
4: Anne, toy kuşunun nesli niye tükeniyor?
6: Maalesef bazı insanlar onları çok fazla avlıyorlar.
7: Bazen de yaşam alanları yok ediliyor.
3: Bazıları da yumurtalarından omlet yapmak istiyor.
6: İnsanların bu sorumsuz davranışları yüzünden bazı canlılar artık hiç yok. Bazıları ise yok olmak üzere.
4: Toy kuşu çok güzel bir kuş anne. Ona yardım edelim mi?
6: Tabii ki.
2: Tamam. O zaman o kuşa söyleyin. Bir yumurta karşılığında ona yardım ederim. Tamam. Biz Gümbel'e bu konuyu konuştuk. Karşılıksız yardım etmeye karar verdim. Tamam.
6: Toy kuşuna yiyecek vermeliyiz. Böylece yiyecek aramak için uzaklara gitmek zorunda kalmaz.
4: Ve yumurtalarına sahip çıkabilir.
2: O iş bende. Siz durun burada. Bak, buradan atıyorum. Yakala. Ama tut dedim ben sana. Öyle bakıyorsun ya. Bu kadar yeter herhalde. Doyar artık. Bak, yiyecek getiriyorum. Sakin ol, tamam mı? Ay ay ay. Ay. Ay.
7: Beni dinleyin. Eğer nesli tükeniyorsa o kuşa bence...
5: Yine ne oldu Zeki?
2: Yanına yaklaştırmıyor ki. Nasıl yardım edeceğiz?
6: Yuvaya yiyecek koymaya çalışırsan kuş korkar. O yüzden yiyecekleri kuşun etrafına koymalıyız. Hadi hep birlikte kuş yemlikleri yapalım.
4: Yaşasın!
3: Nasıl yapacağız?
6: Aslında birçok farklı şekilde yapabiliriz. Mesela bu portakalı kullanabiliriz.
2: Ne alakası var ya? Portakaldan yemlik mi olur?
6: Portakalı ikiye bölüyoruz. İçini dikkatlice çıkarıyoruz.
4: Çok lezzetli.
6: Çöp şişleri batırıyoruz ve ipleri uçlarına bağlıyoruz. İpleri de bu şekilde bağladık mı yemliğimiz hazır.
4: Hadi yiyecekleri dolduralım. Dede bak işte oldu.
6: Şimdi bunu kuşun karşısındaki dallardan birine asmalıyız.
3: Hadi dayı sen as istersen.
2: Ben asmasam olmaz mı?
7: Tamam tamam ben asarım.
2: Aslan enişte.
3: Dayı yok mu bir şarkı?
2: Olmaz mı? Omletistan hayallerim. Suya düştü heveslerim. Toy kuşuna yardım ettim. Yumurtayı yemeyerek. Sessiz olun ey insanlar. Avlamayın bu kuşları. Allah yaratmış onları. Nesilleri tükenmez.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Hay Hak.
1: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
2: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Din varmici murta?
1: Da, veți zbir, mi s-a afir.
0: Şaşkın
2: patron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
0: Harika bir gün geçiriyorum. Önce balon turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın.

0: aslan parçası Cesur her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yap

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Çok şükür. Nasıl sevindim bilemezsin. Haklısın. Sorma. Aramadık yer bırakmamıştım. Sabrın sonu selamet derler.

Tamam. Allah senden razı olsun. Olur. Hemen aldıracağım. Kapatmam gerek. Sağ ol.

0: Buraya yazdım. Dükkanı da güzelce tarif ettim.
1: Tamam Arif baba. Şıp diye bulurum dükkanı.
0: Gidince selamımı söyle. Sana nadir bir el yazması verecekler.
1: El yazması mı?
0: Matbaa icat edilmeden önce bazı kitaplar elde yazılarak çoğaltılırdı.
1: Ah, hepsi tek tek mi?
0: Tek tek. Bu yüzden el yazması eser bulmak kolay değildir. Onca zamandır arıyorum. Bugüne kısmetmiş. Aman dikkat et.
1: Sen hiç merak etme. Göz açıp kapayıncaya kadar dönerim.
0: Göreyim seni.

Hah, işte burası. Burada bekle Rıkkıbız. Hemen dönerim. Hadi uykucu, doğruca sahafa.

0: 선어디오름. 응?
1: Nasıl oldu? Anlamadım. El yazmasını tuvaletin kasasına koymuştum. Geri geldiğimde yoktu.
2: Tamam evlat. Önce bir nefes al, sakinleş.
1: Çok üzgünüm Arif baba. İstemeden oldu. Merak etme. Gerekirse bütün şehri arar, yine bulurum el yazmasını.
2: Dur bakalım, dur. Eşyalarımı alayım, birlikte ararız.
3: İşte şimdi cümbüş başlıyor.
1: Ne cümbüşü?
3: Sen hiç dedemi gizem çözerken gördün mü?
1: Görmedim. Bilmeceleri, bulmacaları hep o sorar, ben çözerim. Yani çözmeye çalışırım.
3: Gün bugün Ali. Canlı canlı işin ustasını izleyeceksin.
1: O zaman el yazmasını kesin buluruz.
3: Orasını Allah bilir. Sen fırsatı iyi değerlendir. Gözünü dedemin üstünden ayırma.
1: Olur, ayırmam.
2: Heh, hadi bakalım hafiyeler, düşün peşime.
1: İşte burası. Tornet buradaydı. El yazmayı tornetin sepetine bıraktım. Rıkkabızı sevdim. Tam tornete atlayıp sahafa doğru yola çıkmıştım ki rıkkabız havlamaya başladı.
2: El yazma tornetteydi. Sahafa doğru. Ya ileride ya da belki buradan...
1: Ne yapıyor?
3: Düşünüyor.
1: Gözümün önünden hiç ayırmayacaktım el yazmasını. Benim suçum.
3: Söyleme öyle. İsteyerek olmadı ya.
1: Baksana, yüzü asıldı sanki. Bulamayacağız herhalde.
3: Ali.
2: Evlat, sen rıkkıbız diyordun. Neydi o konu?
1: Arif baba, tam sahafa geri dönecekken havlayarak şuraya doğru koşmaya başladı.
2: Bak sen şu işe.
3: Ne oldu dede?
2: Bir ipucu yakalamış olabiliriz. Ali, bizim şu el yazması nasıl görünüyordu?
1: Deri bir kılıfı vardı. İple de bağlıydı. İpin ucunda sarı püskülleri ve siyah siyah boncukları vardı.
2: Nereye çocuklar?
1: El yazmasını aramıyor muyuz?
2: Siz daha ipucunu çözmediniz ki. Çözün, belki sonra beni yakalarsınız.

0: Yalnız. Sizin için söylüyorum. Geç kalırsanız bütün eğlenceyi kaçırırsınız.
1: Merak etme dede.
2: Birazdan yanındayız.

0: Şu izlere bak Ali.
1: Arif baba bunu görmüş olmalı.
0: Bir şey çarpmış da iz bırakmış gibi.
1: Hah, tornet. Tornetin tekerini çarpmıştım.
0: Belki el yazması tornetten o zaman düşmüştür.
1: Rıkkı kız da peşinden gitmiş olmasın. Hah? İşte ilk ipucu.
0: Ne duruyoruz? Gidip Rıkkı kızı ve el yazmasını bulalım.

0: ルックブース。Ha? Burada pati izleri var.
1: Rakımız olabilir.
0: Dondurma bizimkinin dikkatini çekmiş olacak.
1: Yalnız değilmiş. Kargalar yine rahat vermemiş.
0: Ya da bizimki onlara. İnşallah el yazması Rıkkıbız'dadır.
1: İnşallah. Eğer öyleyse doğru ipucu üstündeyiz demektir. Şuraya bak. Dedem bize ipucu bırakmış.
0: Gizem içinde gizem. Bakalım Rıkkıbız'ın sonraki durağı neresiymiş?
1: İzler gittikçe siliniyor. Sen bir şey görüyor musun?
0: Buraya kadar gelmiş. Sonrası belirsiz.
1: Bu iyi olmadı.
0: Tam da umutlanmaya başlamıştım. Şimdi nasıl bulacağız el yazmasını?
1: Hemen vazgeçme. Etrafa iyice bir bakalım.

0: Harfler, Arif Baba buradaymış.
1: Bunlar ip mi?
0: Evet, hem de el yazmasının kılıfının ipleri.
2: Demek oluyor ki hala doğru yoldayız. Bir dakika, kılıfın ipleri nasıl çözülmüş?
0: Bilmem, belki rıkkıbız yapmıştır.
1: Dedem harfleri bilerek kargo yuvasının altına bırakmış. Rıkkıbızın kargalarla uğraşmasının bir nedeni var.
0: Ah, bu boncuk kılıfın üzerindeki süslerden. Demek kargalar da el yazmasının peşine düşmüş.
1: Rıkkıbız da kargaların.
3: Rıkkıbız!
1: Koş Ali, ses şu taraftan geldi.
0: Rıkkıbız!
1: Neredesin sen? Korkuttun bizi.
0: Söyle bakalım, nerede el yazması?
1: Kılıf boş ama bir ipucu var. Ali çabuk, neydi diğer harfler?
0: Şuraya yazmıştım. Buraya bir de N harfi ekleyelim.
1: Ben çözdüm bile.
0: Ben de. Arif Baba, nasip diyor.
1: Hadi dedemi bulalım.
4: Nasip, birinin payına düşen şeydir. Elde edebildiğin, sahip olabildiğin her şey nasibin. Ne bir eksik, ne bir fazla.
1: Demek bu el yazmada senin nasibinmiş dede.
4: Şükürler olsun öyleymiş.
0: Biraz uğraştırdı ama sonu iyi oldu.
4: Sen çalışacaksın, mücadele edeceksin, pes etmeyeceksin, nasibin için hazır olacaksın. Sonrası Allah'ın takdiri.
0: Tamam, tamam. Günün kahramanı sensin.

0: bayramımız kutlu olsun.
1: Haklı karınca.
2: Eğer mantarlara uygun miktarda yaprak yapası veremezsek verim alamayız.
0: Formülü açıklıyorum. Mantarın şapkasının çapı artı sapının çapı bölü mantarın uzunluğu.
2: Hadi herkes kendi mantarı için uygun miktarı hesaplayıp toprağına sersin. Peki, senden başlayalım Hayta.
0: Emin misin dostum?

0: Sıradaki. Ciddi olamazsın. İster misin hepsi ortalığa saçılsın?
1: Çıkan sonucu mantarın lezzetiyle çarpmışsın Dalyan.
2: Formüle göre benim mantarım için bu ölçekte bir lapa gerekiyor. Ama Dura yakında yağmur yağacağını söyledi. O yüzden daha az lapa gerekeceğini düşünüyorum.
3: Kura haklı. Hava durumunu hesaba katmadık.
4: Kura zaten hep haklı. Onun adı Haklı Karınca.
2: Ben yalnızca görevimi yapmak istedim.
4: Ne dedim ki ben?
1: Hava durumunu da değişken olarak denkleme eklerse...

0: Şöyle oluyor. Bulduğumuz sonucu bağın nemden düşeceğiz.
1: Harikasınız çocuklar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Ancak mantarlarınızı her gün kontrol etmeyi sakın unutmayın.
2: Ya, öğretmenim, Dura'yı unuttuk.
1: Aa, evet Dura. Hadi bakalım.
3: Geliyorlar.
1: Kim geliyor evladım?
3: Böcek sürüsü.

0: Duran'ın ses algılayıcılarının 2 günlük mesafeye ulaşabildiğini düşünüyoruz.
1: Yiyeceklerimizin büyük bir kısmı henüz açıkta. Bir kısmı kış için depolara kaldırılırken diğer kısmı yarınki bayram kutlamalarında servis edilecek.
2: Yarın meydandaki yiyeceklerin kokusu böcek sürüsünü yuvaya çekebilir.
3: Böcek sürüsü zaten yuvaya yönelmiş vaziyette kraliçem.
4: Bayram zamanı yakınlarda böcek sürüsü olmazdı. Bir şey onları rotalarından çıkarmış olmalı.
1: İklim değişikliği Şurana. Artan yağışlar bütün canlıları rotalarını değiştirmeye zorluyor.
2: Sürünün yiyeceklerin kokusunu almasını engellemeliyiz.
4: Acı akasya şurubu onları uzaklaştıracaktır. Yarına hazır olur kraliçem.
0: Biz de bu arada şurubu yayacağımız rotayı belirleriz.
2: İnşallah tedbirlerimiz işe yarar ve güzel bir bayram geçiririz.
4: Allah'ın izniyle işe yarayacak kraliçem. Biz de gönül huzuruyla yarın hep birlikte şükredeceğiz. Bugün çok sessizsin Kura. Her akşam okulda yaşadıklarını anlatırdın. Şimdi ağzını bıçak açmıyor.
5: Bugün pek bir şey olmadı.
4: Nasıl yani? Ders işlemediniz mi?
5: İşledik de işte sıkıcıydı.
4: Ne kadar daha su çeker bu Kura?
5: Bilmem ki.
4: Bilmen gerekmiyor. Ne görüyorsan söyle. Tahminlerinde hep haklı çıkıyorsun.
5: Öyle mi? Bilip bilmeden konuşuyorum işte.
4: Konuşacaksın tabii. Sen bakmayı biliyorsun. Öyle olunca da görüyorsun. Gördüğünü elbet söyleyeceksin.
5: Peki o zaman. Bence bu kadar su yeterli.
4: Çok haklısın çocuğum.

0: endişelenmeyin kraliçem. Bayramımız kutlu olacak.
1: Öyle olmasını dilerim. Zorlu kış günlerinden önceki en büyük eğlencemiz bu bayram. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek kışa girmeliyiz.
0: Elbette.
2: Görev tamamlandı kraliçem. Böcek sürüsü yön değiştirdi. Yuvadan uzaklaşıyorlar.
1: Oh, çok şükür. Güzel yuvam, bu yılda çok çalıştık ve kış hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi hep birlikte şükredeceğiz ve bu güzel günü kutlayacağız. Rabbimize hamdolsun.
3: Rabbimize hamdolsun.
1: Bayramımız kutlu olsun.
3: Bayramımız kutlu olsun.

0: Üzülürüm, üzerim.
1: İster misin bu tabakta?
2: Sakın ha Nazlı, sakın bir şey söyleme.
3: Bilip bilmeden konuşuyorum işte.
4: Konuşacaksın tabii. Sen bakmayı biliyorsun. Öyle olunca da görüyorsun. Gördüğünü elbet söyleyeceksin.
3: Bırak Nazlı fikrini söylesin Hayta. O olacakları önceden görebiliyor.
5: Öngörü sahibi diyorsun.
3: Aynen öyle. O öyle söyledi diye olmuyor aksilikler. O çok dikkatli olduğu için aksiliklerin olacağını önceden kestirebiliyor.
1: Ah, çok teşekkür ederim Kuracığım. Nihayet beni gerçekten anlayan biri çıktı.
3: Rica ederim Nazlı.
5: Peki ya Dalyan? O da çok cömert olmalı bu hesaba göre. Bizim de yememize izin veriyor sonuçta.
3: Dalyan aç kalınca kan şekeri düşüyor ve çok sinirli oluyor. Acı kuvvetiyle kimseye zarar vermemek için yemeği erteleyemez.
0: Bunları sizin için ayırdım. Gerisi bana yeter.
1: Ah, o şıra ateş böcekleri için Haytacığım. Gecemizi aydınlatmak istiyorsan devam et.
5: Peki ya Hayta? Bütün bu yaramazlıkları hangi yüce amaç için yapıyor acaba?
3: Ne için yapacak canım? Yaramazlık yaptığımızda başımıza gelecekleri görmemiz için.

0: Üzülmeyin kraliçem. Onun kaderi bu.
1: Onu öyle iyi anlıyorum ki Şura Ana. Zamanında aynı acıları ben de yaşadım.
0: Ama bakın, şimdi neredesiniz? Bu tablo sizin eseriniz. Karınca alemindeki en mutlu ve huzurlu yuva bizim sayenizde.
1: Rabbime şükürler olsun.
0: Anka'da bir gün böyle sarayının balkonundan mutlu yuvasını izleyecek sizin gibi ve şükredecek.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam dostum.
1: Bitti mi okuman?
2: Bitti bitti.
1: Hadi bahçeye gidelim. Hava çok güzel.
2: İyi gidelim madem.
3: Ha? Nasıl ya?
1: İtiraz etmeyecek misin?
2: Yo, niye edeyim?
1: Ama çok kolay oldu seni ikna etmek.
2: Zor mu olsaydı?
1: Zevki olmuyor ki böyle.
2: Hadi başa alalım o zaman.
1: Tamam alalım. O zaman ben yeniden gireyim içeri.
2: Hadi bakalım.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam Harun.
1: Hava çok güzel. Hadi bahçeye gidelim. Ha?
2: Hadi dostum. Tüm gün seni mi bekleyeceğim?
1: Böyle daha kolay oldu ama. Allah Allah.
2: Böyle şaşırtırlar.

0: güzelmiş hava.
1: Güzel tabii. Yalan mı söyleyeceğim sana?
0: Estağfurullah. Aa, kuşlara bak. Aa. Çok kalabalık.
1: Hakikaten çok kalabalık. Sülalecek geziyorlar herhalde. Baksana, şu en baştaki niye ayrı gidiyor? Bor! Ne oldu ya?
2: Çiçeğe basacaksın.
1: Hangi çiçeğe? Ha, bu mu? Korkuttun beni ama iyi oldu. Basacaktım az kalsın.
2: Ne güzel bir şey bu ya.
1: Ben bunu biliyorum. Bak şimdi.
2: Hey!
1: Ne yapıyorsun?
2: Koparma sana çiçeği.
1: Onu da nereden çıkardın? Hem böyle uyarılır mı insan?
2: Ya bir insan çiçeği niye el uzatır başka?
1: Sadece koparmak için mi?
2: Bence öyle.
1: Sen benimle ilgili kararını vermişsin bile. Sana çiçeğinle birlikte mutluluklar dilerim.
2: Özür dile...
1: Özür falan dileme.

0: istemedim ki. Harun deli doludur ama duygusaldır.
1: Ben de istemezdim öyle olmasını. Koparmaya çalışınca bir an kendimi kontrol edemedim.
0: Koparacağından emin miydin?
1: Evet.
0: Özür dileseydin bari.
1: Diledim ama kabul etmedi.
0: İnat işte.
2: Oo gençler, vereyim mi birer kitap?
0: Hiçbir fırsatı da kaçırmıyorsun.
2: Canımız mı sıkkın?
1: Biraz işte.
2: Hayır mı?
1: Hayır. Yani hayır derken hayır değil anlamında hayır.
0: Canımız sıkkındı, şimdi kafamız da karıştı.
2: Allah dilerse işlerimizi hayra çıkarır. Sabretmek lazım.
1: Doğru diyorsun Fatma abla. Bana müsaade.
0: Selametle.
2: Şimdi anlat bakalım. Neler oldu?
0: Ya şimdi bu ikisi medreseden çıkınca...
2: Yapma ya.
0: Ne yapacağız peki?
2: Vallahi su akar yolunu bulur Zehracığım.
0: Su mu?
2: Bir deyim bu. Zamanla her şey çözülür demek.
0: Ha.
2: Çok kitap okusaydın bilirdin. Getireyim mi bir kitap?
0: Aman Fatma abla ya.
2: Aranan kan bulundu. Ne yapacağımızı Harun bilir.
1: Hayırdır?
0: Emin'le senin durumunu konuşuyorduk.
1: Aman.
2: Yapma Harun. İyi arkadaşsınız siz.
1: Öyleydik.
0: Bu kadar mı?
1: Evet bu kadar. Daha fazla konuşurum ama gıybet etmek istemiyorum.
2: Bak ne güzel. Gıybetin kötü olduğunu bilecek kadar iyisin maşallah. Bunu bildiğine göre küslüğün kötü olduğunu da biliyor olman lazım.
1: Ama kalbimi çok kırdı Fatma abla.
0: Zaman zaman hepimiz birbirimize kırılabiliriz Harun.
1: Her neyse ya. Sizden yardım istemeye geldim. Ama bunu konuşacaksak gideyim ben.
2: Tamam tamam. Kızma. Otur bakalım. Ne konuda yardım lazım?
3: Kafanı takma. Düzelir.
1: İnşallah hocam. Çok üzüldüm böyle olmasına.
3: Bakalım ben de bir konuşurum Harun'la.
1: Konuşmayı denedim ama inadı inat.
3: Olmadı, topu Hakkı Baba'ya atarız. Onun gole çeviremediği hiçbir pas yoktur.
1: Doğru.
3: Peki bu bahsettiğin çiçek çifte minareli medresede mi?
1: Evet hocam.
3: Allah Allah. Merak ettim şimdi. Ne çiçeği acaba?
1: Ben de onu sormaya geldim.
3: Görmeden ben de bilemem.
1: Aslında yanına gelmemin sebebi de bu hocam.
3: Hayırdır inşallah.
1: Çiçek çok ayak altında. Üstüne basarlar diye korkuyorum. Tahtadan küçük bir çit yapsak korumuş oluruz.
3: İyi düşünmüşsün. Ben bir taşhana gideyim. Hakkı Baba ile konuşayım. Oradan da çarşıya gidip çit için tahta alırız.
1: Tamam hocam, Allah razı olsun.
3: Cümlemizden. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Hakkı Baba. Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam Selim.
3: Kusura bakma Hakkı Baba. Sen selamı duymayınca fişi çekmek zorunda kaldım.
4: İyi ettin. Selam almak farzdır zira.
3: Müsaitsen bir iki dakikanı alacağım.
4: Tabii buyur.
3: Harun'la Emin'in durumunu duydun mu?
4: Duydum.
3: E'si
4: yok. Gençlikte

0: Olur böyle şeyler.
1: Barışırlar mı diyorsun?
0: Muhakkak. Eğer küslük uzarsa o zaman müdahale ederiz.
1: Hayırlısı olsun. Bu arada çarşıya gideceğim de tahta falan almaya. Çarşıda var mı bildiğin bir yer?
0: Bugün çarşı günü galiba.
1: Nasıl yani?
0: Az önce Fatma da geldi. Çarşıda nereden cam ve silikon alabileceğini sordu.
1: Cam ve silikon mu?
0: Evet.
1: Ne yapacakmış?
0: Bilmiyorum. Sormadım. Sana sormadığım gibi. Kazım Usta'nın yeri. Çarşıya inince sol kolunun üzerinde.
1: Bak Emin, millet senin çiçeğe bakıyor hayran hayran. Seninki burada Emin.
2: Selamun aleyküm.
3: Oo, aleyküm selam. Sizler de mi buradaydınız?
1: Açılın bakalım, çiçeğimize çit yapacağız.
2: Aa, bu ne?
3: Camdan muhafaza.
2: Kimin fikri?
4: Harun'un fikri. Kimse basmasın diye yaptık.
1: Hmm, şimdi anlaşıldı cam ve silikonu ne için aradığınız. Harun nerede?
3: Aa, gitmiş. Emin'i görünce gitti sanırım.
2: Ben Harun'un bunu düşünebileceğini tahmin etmezdim.
4: Harun bize anlattı olanları. Bu çiçeğin yapraklarına dokununca yaprakları kapanıyormuş. Onu göstermek için çiçeğe elini uzatmış.
3: Sen de koparacak sanıp itmişsin Harun'u.
2: Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum.
1: Ne duruyorsun? Harun'u bul da tekrar özür dile.
2: Kabul eder mi?
3: Denemeden bilemezsin.
2: Doğru.
4: Taşan'a gitmiş olabilir. Hadi gidelim.
1: Demek bizim tahtadan çit işi yattı.
2: Öyle görünüyor hocam.
1: Bu iş bedavaya geldiğine göre ben de gidip tahtaları iade edeyim.
2: Bence dursun hocam. Çünkü caminin arka bahçesinde de gördüm aynı çiçekten. Onun için yaparız.
1: Doğru diyorsun. Harun'dan da yardım isteriz belki.
2: İnşallah hocam. Hele bir barışalım da.
1: Barışırsınız Allah'ın izniyle.
4: Ama gecikme bence. Harun eve gitmeden yakalaman lazım.
3: Doğru. Gidelim hemen.
0: Çok güzelmiş hakikaten. Küstüm çiçeği bu.
2: Küstüm çiçeği mi?
0: Evet. Yaprağına dokununca küser gibi kapanır yaprakları. Bu yüzden küstüm çiçeği denir.
1: Yapraklarını kapatmasa da biz anlardık zaten. Emin ve Harun'u küstürdü.
0: Merak etmeyin çocuklar. Barışır onlar da.
2: Barıştık bile.
0: Oo, gözünüz aydın çocuklar.
5: Aslında barışmazdım da dondurma ısmarladı.
3: Oo.
4: Aa, Emin, ben de küstüm sana.
0: İyi ettiniz çocuklar. Müslümanın Müslümana küs kalması doğru değildir. Hele ki sizinki gibi bir yanlış anlama yüzünden.
2: Gerçekten de yanlış anlamışım.
5: Ya bir daha özür dilesene. Çok sevdim ben onu.
2: Harun.
5: Tamam gerek yok.
1: Barıştıysanız şu bizim çit işine bir el atın artık. Yoksa iade edeceğim ona göre.
5: Ne çiti?
2: Aa, ben sana söylemeyi unuttum. Caminin arkasında da var aynı çiçekten.
5: Gerçekten mi? Hadi gidelim, ne duruyoruz?
2: Koparmayacaksın değil mi?
5: Emin.
2: Şaka.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümümle hepinize selam ederim.

0: iyi niçin fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna, nasıl da güzel sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
2: Hayda Zikri, Zikri. Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya, ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendime aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
2: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
1: Fazla mı? O halde at gitsin.
2: Hoppala.
1: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
2: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
1: Üzüm yiyorum.
2: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.
1: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
2: Zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek. Olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca, lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
1: Canım, bütün bunlar benim zayi ettiğim 2 salkım üzümle mi olacak?
2: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
1: Kelebek mi, ben kelebek miyim Fikri? Kuşum ben, kuş.
2: Örnek olarak söyledim Zikri.
1: Örnek olarak, örneğin yani misalen. Bolca buldum, şımardım. Fazla fazla kopardım. Doydum, bıktım, usandım. Nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş, yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de. Bak ben dersimi aldım.
2: Aferin. Herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
1: Aldım tabii. Hadi şimdi bana yardım et.
2: Yardım mı? Ne yardımı?
1: Bak, yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım, karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin, üzümler israf olmasın.
0: Yiyin için fakat israf etmeyin.

0: bir hayat. Yaşayalım, kardeşçe paylaşalım, kardeşçe.
1: Bu sabah çok erken kalkmışsın. Üstelik çok neşeli görünüyorsun.
0: Çünkü sürpriz yapmak istiyorum.
1: Kime?
0: Elbette anneme.
1: Nasıl bir sürpriz yapacağını merak ettim doğrusu.
0: Benimle mutfağa kadar gelirsen görürsün.
1: Kahvaltıyı sen hazırladığına göre annene hazırladığın sürpriz de bu olmalı.
0: Evet, nasıl? Sürprizimi beğendin mi?
1: Çok beğendim. Eminim annen de bu sürprizi görünce çok sevinecektir.
0: Peki ben sofrayı hazırlarken sen bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
1: Bugün sana Nasreddin Hoca ile ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum.
0: Nasreddin Hoca'yı ve fıkralarını çok seviyorum. Çünkü o beni güldürüyor.
1: Nasreddin Hoca aynı zamanda bizi düşündürüp olaylardan ders çıkarmamızı da sağlar.
0: Hikayeyi anlatmaya ne zaman başlayacaksın?
1: Hemen başlıyorum.
0: Ay!
1: Ne oldu?
0: Az kalsın reçel düşürüyordum. Neyse ki yere düşmeden tutabildim. Sen nerede kalmıştın?
1: Nasreddin Hoca bir gün evinde hanımıyla otururken... Yarın güneş açarsa tarlaya, hava yağmurlu olursa oduna gideceğim demiş. Karısı da ona... Şöyle yaparım böyle ederim deme. İnşallah Allah nasip ederse yaparım veya ederim de demiş.
0: Peki Nasreddin Hoca ne yapmış?
1: Bunun inşallah maşallah olur mu? Yarın hava ya kapalı olur veya açık olur. Ben de ya tarlaya ya da oduna giderim diye karşılık vermiş. Daha sonra hocanın başına neler gelmiş bir bilsen.
0: Neler gelmiş?
1: Nasreddin Hoca sabah uyandığında havanın kapalı olduğunu görmüş. Eşeği Küheylan'a semeri vurduğu gibi ormanın yolunu tutmuş. Ormana gelince de ilk işi rüzgardan devrilen bir ağaç bulmak olmuş.
0: Peki aradığı ağacı bulabilmiş mi?
1: Hem de ormanın girişinde bulmuş. Çok yol yürümemiş yani. Hemen baltasını bilemiş ve o ağacın dallarını kesmeye başlamış. Tam odunları Küheylan'a yükleyeceği sırada...
0: O ağacın kökleri topraktan çıkıp Küheylan'ın ayağını mı dolanmış? Yoksa rüzgar başka bir ağacı daha mı devirmiş?
1: Bu söylediklerinin hiçbiri olmamış ama hocanın yanına eli silahlı bir eşkıya gelmiş.
0: Eşkıya mı? O da nedir?
1: Dağda kırda yol kesen hırsıza veya hayduta eşkıya deriz. İşte bu eşkıya Nasreddin Hoca'ya uzaktaki bir köyün yerini sormuş. Hoca da bilmiyorum deyince adam kaşlarını çatmış, süt gibi kabarmış, köpürmüş yani.
0: Eyvah!
1: Eyvah ki ne eyvah! Bu eşkıya hocayı önüne katmış ve o köyü birlikte aramaya başlamışlar.
0: Küheylan dağda tek başına mı kalmış?
1: Küheylan zaten evin yolunu biliyormuş. Yol kenarındaki otları yiyerek eve doğru gitmiş.
0: Nasreddin Hoca ne yapmış?
1: O eşkıya ile 3 gün boyunca yürümüş. En sonunda o köyü bulmuşlar da hoca eşkıyanın elinden kurtulabilmiş.
0: Öyleyse Nasreddin Hoca evine dönebilmek için de 3 gün boyunca yürümüştür.
1: Yürümez olur mu hiç? O kadar çok yürümüş ki hocanın ayaklarına kara sular inmiş.
0: Anlamadım.
1: Yani çok yorulmuş. Eve varınca da kapıya güçlükle vurabilmiş. Tak tak seslerini duyan karısı içeriden "Kim o?" diye seslenmiş.
0: Nasreddin Hoca ne cevap vermiş?
1: "Kapıyı aç hanım, aç. İnşallah ben geldim." demiş. Hocamız o günden sonra bir iş yapacağı zaman "İnşallah Allah nasip ederse" demeyi hiç unutmamış.
0: İğne miğne yuvarlak düğme, ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık. Nasreddin Hoca'nın evine dönmesine çok sevindim. Ayrıca bu hikayeyi de çok beğendim.
1: İnşallah daha ben sana ne hikayeler anlatacağım.
0: Hani sen bana bu hikayeleri kimden öğrendiğini söyleyecektin?
1: Ayşe, ben bu hikayeleri babamdan öğreniyorum.
0: Beni de babanla tanıştırır mısın? Ondan da güzel hikayeler dinlemek istiyorum.
1: Elbette tanıştırırım. Zaten kendisi de seninle tanışmak için can atıyor.
0: Yaşasın. Beni onunla ne zaman tanıştırırsın?
1: İnşallah yarın tanıştırabilirim.
0: Ne oldu?
1: Sanki yanık koku sallıyorum. Bir şeyler yanıyor ama ne?
0: Aynı kokuyu ben de alıyorum.
1: Yoksa...
0: Olamaz.
2: Kahvaltı sofrası da hazırlanmış. Kim hazırladı bunları?
0: Ben hazırladım anne. Sana sürpriz yapmak istedim. Senin için ekmek bile kızartmıştım ama.
2: Yandılar galiba.
0: Evet, sürpriz yanığı oldu bunlar. Şimdi ne yapacağız?
2: Üzüldüğün şeye bak. Şimdi nasıl oldu?
0: Eski haline göre çok daha güzel oldu.
2: Şu pencereyi açalım ki hem içeri temiz hava girsin, hem de şu yanık kokusu dışarı çıksın.
3: Domates var, biber var. Gel vatandaş gel. Rıfkı'nın bostanından bunlar.

0: Yumurcalı! Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
1: Hemen hızlanıyorum.

0: 2, 1, kayıt! Belgeselimizin bu bölümünde yavru balıkları inceleyeceğiz. Bu iri balık bir köpek balığı.
1: Yengeç, ne yapıyorsun?
0: Şşş! Belgesel çekiyorum, poz ver, poz ver!
2: Şuraya bakın! Yengeç kamerayla güçlüyü çekiyor.
3: Hadi, biz de poz verelim.
4: Yengeç! Yengeç, bizi de çek, bizi de!
0: Durun, durun. Sırayla çekiyorum. Kıpır! Mercanya'nın en kıpır kıpır balığı sayın seyirciler.
2: Çekilin, çekilin. Benden bahsediyor.
5: İncilerim, hayırlı sabahlar. Ne yapıyorsunuz böyle?
0: Artık yönetmen olmaya karar verdim öğretmen hanım.
3: Neyi yöneteceksin?
0: Belki bir belgesel ya da bir dizi film.
4: Oo, çok eğlenceli.
5: Hayırlı olsun yengeç.
0: Allah razı olsun öğretmen hanım.
1: Keşke biz de dizi film yapabilsek.
0: Neden olmasın? Öğretmen hanım, muhteşem bir fikrim var. Yavru balıklarla bir film çeksek, sonra akşam keyifle izlesek.
2: Başrol kıpır. Ne havalı değil mi?
5: Kulağa çok hoş geliyor. Peki, madem bir film, çekin bakalım. Ben de sınıftaki işlerimi halledeyim. Merakla filminizi bekliyor olacağım.
4: Sütlaç henüz gelmedi ama.
3: Sütlaç, yüzüne ne yaptın?
0: Sanırım sivilce çıkmış.
6: Hiçbir fikrim yok ama çok kaşınıyorum.
0: Hadi yavru balıklar, filmimiz için önce bir hikaye bulmamız lazım. Siz düşünün, ben de hazırlıkları yapayım.
2: Buldum. Filmimizin adı Sisli Orman Kahramanı. Bize bir kahraman ve birkaç arkadaş lazım.
7: Ben kahraman.

0: isteriz.
1: Tamam.
2: Bizler de arkadaş oluruz.
3: Sütlaç, beneklerin iyice artmış. Bu şekilde biraz garip görünüyorsun.
2: Anladım. Ben en iyisi

0: Çünkü kurtarılacak hiç kimse yoktu. Ben de her kahraman gibi enerjimi toplamak için uyuyordum.
1: Çıkış ne tarafta acaba?
2: Bu bir tuzak!
3: Yardım edin!
1: Dayan güçlü, geliyoruz!
2: Biz de tuzağa düştük! Ne yapacağız şimdi?
3: Buradan nasıl kurtulacağız? Bize kim yardım edecek?
1: Buldum! Kahraman Kıpır!
0: Bu bir yardım çağrısı! Kıpır göreve hazır! Neden kaşınıyorum ki şimdi? Her neyse, Kıpır göreve hazır.

0: yetiştim.
1: Teşekkürler kahraman kıpı.
2: Biz de buradayız.
3: Kahraman kıpır.
4: Buradan çıkamıyoruz. Bize yardım et.
5: Kahramanlar cesur olduğu kadar zekidirler de. Sizler balıksınız dostlarım. Yukarıya doğru yüzün ve tuzaktan çıkın.
4: Aa, gerçekten zekice bir fikir.
2: Başın dertteyse eğer, kahraman kıpırı çağırman yeter.
6: Kestik. Harika bir film oldu.
5: Bir kahraman için sıradan bir gündü. Çünkü kurtarılacak hiç
7: sütlaç nerede yok. İncilerim?
4: Sahi ya, sütlaç yok.
6: Sütlaçta kırmızı benekler çıkmıştı. Sonra...
4: Sonra ona bu şekilde pek iyi görünmediğini söyledik.
1: Ha? Kıpır, Puf, Lila ve Yengeç, sizde de kırmızı benekler çıkmış.
7: Ve o beneklerden sende de çıkmış güçlü.
4: Ne?
7: Hepiniz kızamık olmuşsunuz. Yavru balıklar kızamık olabilir. Bu geçici bir rahatsızlık.
6: Ama ben yavru değilim ki. Yavruyken de kızamık olmadım.
7: Demek ki şimdi kızamık geçiriyorsun.
3: Ah! Sütlaca iyi görünmediğini söyledik ve kalbini kırdık.
7: Ve şimdi sütlacı daha iyi anlıyorsunuz, değil mi?
2: Evet!
7: Çünkü sizler de tıpkı onun gibi kızamık oldunuz. Yüzünüzde benekler çıktı. Böyle bir durum yaşamadan da bir başkasını anlamak mümkün, biliyor musunuz?
5: Bu nasıl olabilir ki?
7: Onun yerine kendimizi koyarak onun nasıl hissettiğini anlayabiliriz. Buna empati diyoruz.
3: Sütlacın yerine kendimi koydum ve çok üzüldüğünü anladım.
4: İşte geliyor. Sütlaç, biz üzgünüz. Empati yaptık. Kalbini kırdığımızı şimdi anladık.
5: Bak biz de kaşındık. Aynı durumu yaşadık. Olduk biz de kızamık. Seni anladık.
6: Koy kendini sen de arkadaşının yerine. Duygularını anla. Empatiyle.
2: Empati yaptık. Seni anladık. Empati yaptık. Seni anladık.
7: Bu kadar yeterli. Şimdi tüm kızamık balıklar dinlenmeye. Hadi bakalım.
6: Koca yengeç kızamık olur mu yahu? Demek ki oluyormuş.
2: Uzun kısa.
3: Yine olmadı.
8: Hehehehe.

0: Ve yeniden!
1: Güçlü, her seferinde sen atıyorsun.
2: Biz potaya bile ulaşamıyoruz.
3: Çünkü güçlü, uzun incilerim.
4: Biz de kısayız.
1: Güçlü bizden çok uzun.
3: Bazı canlılar veya nesneler uzun veya kısadır.
2: Keşke ben de upuzun olabilsem.

0: ben çok uzunum. Bul bakalım.
1: Teşekkürler Kıpır. Keşke ben de senin kadar uzun olsam.
0: Aha! Yapacak bir şey yok ki sütlaç. Ben uzunum, sen de kısa. Uzunum, uzun.
2: Uzunum, uzun. Uzun. Uzunum, uzun.
0: Hayır, bizimle neredeyse aynı boydasın.
3: Ben boyumu seviyorum.
0: Aa!

0: kardeşim. Ben daha kısayım ve oraya girebilirim.
1: Gördünüz mü? Minicik ve kısa olmak da çok güzel.
2: Elbette kendimizi olduğumuz gibi sevmeliyiz incilerim. Hepimizin farklı boylarda olması farklı kolaylıklar da sağlar. Önemli olan her birimizin benzersiz olduğunu bilmek. Uzun veya kısa ne fark eder? Şimdi şehre doğru gezintiye çıkalım. Uzun ve kısa ne varsa araştıralım. Tamam mı?
3: Yaşasın!
4: Aa, şuna bakın! Upuzun bir bina!
1: Bu binaya göre şu ev ne kadar da kısa.
4: Uzun.
1: Benden bile uzun bir deniz yılanı.
0: Ve uzun yosun. Bu da kısa yosun. Ha?
4: Uzun çubuklarla uzun kıpır.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Şu güneşin güzelliğine bakın. Ne kadar da parlak. Sapsarı. Hem de sıcacık. İyi ki buraya geldik anne, dedi Ayla.
1: İri gövdeli iki ağacın arasında uzanan hamağına yatmış, bu güzel tatil gününün keyfini çıkarıyordu. Bera kardeşini sallıyor, anne ve babaları da piknik masasını hazırlıyordu. Gölün kenarında, ağaçların altında, rengarenk çiçeklerin arasında, kartpostallardaki gibi bir yerdi burası. Birçok hayvanı kendi doğal ortamında görmek, tanımak, dokunmak, göldeki balıkların suda süzülüşlerini izlemek, kuşların cıvıltısını dinlemek, herkes gibi onlara da huzur veriyordu. En çok da Ayla'ya, çünkü hamakta olan oydu. Tabii bu uzun sürmeyecekti.
2: Hadi sıra bende, kalk, dedi Bera. Yoruldum.
1: Biraz daha devam etsen olmaz mı diye sorsa da olumlu bir cevap alamadı kardeşinden Ayla.
0: Üf, 5 dakika çok kısaymış. Hemen bitti. Bir dahakine 15 olsun,
1: deyip kalktı yerinden. Nöbetini devraldı kardeşinden. Anne ve babaları önce onlara, sonra da birbirlerine bakıp mutlulukla gülümsediler. Ne kadar da iyi anlaşıyorlar diye düşündüler. Kuşların söylediği şarkıları dinleyerek keyif yapma sırası Bera'daydı şimdi. O da bir süre yukarı bakıp sordu.
2: Güneş o kadar uzaktan bizi nasıl ısıtıyor?
3: Çünkü o çok büyük, dedi babası ve onlara güneşi anlatmaya başladı.

0: Baba ve çocukların sohbeti annenin sözleriyle noktalandı. Yemek hazır.
1: Yaşasın!
0: Diyerek yerinden zıpladı Bera. Kocaman bir çınar ağacının gölgesindeki sofralarına oturdular hep beraber.
2: Hiçbir şey yapmadım ama kurt gibi acıktım,
0: dedi Ayla.
2: Her şeyi tek başıma yiyebilirim.
0: Yemek bittiğinde, hadi şimdi şükretme vakti. Kim dua etmek ister, diye sordu anneleri. Bera,
1: ben,
0: diye atıldı öne. Anneannesinden öğrendiği yeni duayı tekrarlamaya başladı.
1: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiğin nimetler için sana şükürler olsun.
0: Hep beraber sofrayı topladılar sonra.
2: O kadar doydum ki göbeğim şişti,
0: dedi Ayla.
1: Hadi biraz oyun oynayıp şunları eritelim,
0: diye yanıtladı kardeşi.

0: Etraf o kadar güzeldi ki bir süre sonra oyun oynamayı bile unutmuşlardı. Bera topu kolunun altına aldı. Yürümeye başladılar.
1: Annemlerin yanından ayrılmayalım,
0: dedi Ayla. Bera ise,
2: bir şey olmaz, gidelim,
0: diye cevap verdi.
2: Hem ne olabilir ki?
0: Birkaç adım attıktan sonra babaları geldi yanlarına. Hep böyle oluyordu. Ne zaman gözden kaybolsalar, babaları çıkıveriyordu bir yerlerden.
3: Nereye gidiyorsunuz çocuklar? Buralar bilmediğimiz yerler. O yüzden yanınızda biz olmadan uzaklaşmamalısınız.
1: Sana söylemiştim,
0: dedi kardeşine. Bu sırada topraktaki karıncalara gözü takıldı. İki sıra halindeydiler. Birileri giderken diğerleri dönüyordu. Dönüş yolundaki karıncaların her biri bir şey taşıyordu. Kimisinde bir tohum, kimisinde bir meyve parçası, kimisinde ekmek kırıntısı. Bazılarının yükü o kadar büyüktü ki zorlukla hareket ediyorlardı.
2: Ne kadar da güçlüler,
0: dedi Bera.
2: Ben de öyle olmak istiyorum.
0: Babası güldü.
3: Karıncalar doğadaki en kuvvetli hayvanlardandır oğlum. Kendi ağırlıklarının çok daha fazlasını kaldırabilirler,
0: diye cevapladı. Karıncaların yolu dallarından meyveler sarkan vişne ağacının altındaki bir delikte bitiyordu. Getirdikleri yiyecekleri oradan içeri sokuyorlardı. Bera merakla,
2: ''Nereye gidiyorlar acaba? Şu küçücük delikte nasıl yaşıyorlar ki?''
0: dedi. Babası bir yandan minik karıncaları izlerken bir yandan da cevapladı.
3: ''Biz sadece bu kadarını görebiliyoruz oğlum. Bazı karınca yuvaları yaşadığımız evden bile büyüktür. Birbirlerine bağlı onlarca oda, koridorlar, geçitler, yerin altı da suyun altı da bilmediğimiz dünyalardır. O deliğin içinde yüzlerce hatta binlerce karınca olabilir. Ayrıca onlar tüm bu hazırlığı kış için yapıyorlar. Bütün yaz çalışıp yemek biriktiriyorlar. Karlı ve soğuk günler geldiğinde de yuvalarından çıkmalarına gerek kalmadan biriktirdikleri yiyecekler sayesinde yaşıyorlar.''
0: dedi. Bu bilgiye ikisi de çok şaşırmıştı. Minik adımlarla kocaman yükleri taşıyan karıncaları gözlemeye devam ettiler.

0: Karıncalar alemi çok farklı, çok renklidir. Yakından bir bakınca elleri mucizedir.
1: Gülüştüler. Hep beraber karıncaları biraz daha izleyip gölün kenarına doğru ilerledikleri sırada bir kaplumbağayı ters dönmüş şekilde gördüler. Hayvancağız çaresizce ayaklarını kollarını çırpıyor ama kendini bir türlü düzeltemiyordu. Ayla herkesten önce vardı kaplumbağaya.
2: Ah zavallı, kim bilir ne kadar zamandır böyle duruyor.

0: Gülsüm hemen çevirdi onu. Üzüntüsü sevince döndü sonra. Bir canlıya iyilik yapmanın verdiği mutluluk okunuyordu gözlerinden. Göle ulaştıklarında top oynamaya karar verdiler tekrar. Fakat bir sorun vardı. Vera futbol, Ayla voleybol oynamak istiyordu. Anlaşamadılar. Babaları ise her zamanki gibi herkesi mutlu edecek bir çözüm sundu onlara. İki tane taşı aralıklı bir şekilde yere koydu.
1: "Hadi çocuklar, ben kaleciyim." deyip topu Ayla'ya doğru attı.
0: Gelen topu Ayla eliyle karşıladı, Vera'ya yolladı. Vera da kardeşinin havadan attığı pası ayağıyla kaledeki babasına gönderdi. Herkesin istediği olmuş gibiydi. Aa, top suya kaçtı. Çok sevdikleri kırmızı oyuncakları suyun ortasında kala kalmıştı. Gölde akıntı yoktu. O yüzden top düştüğü yerde duruyordu. Ama yine de ona ulaşmaları mümkün görünmüyordu. Vera sordu.
2: Şimdi ne yapacağız? Uzunca bir dal olsaydı belki topa ulaşabilir ve onu kıyıya çekebilirdik.
0: Hey, bu bir dal. Ellerindeki dalla topa ulaşmaya çalıştılar. Ama topu kendilerine doğru çekmeyi başaramadılar.
3: Aklıma güzel bir fikir geldi. Hani şu balıkçıların kullandığı kepçeden olsa, topu içine alıp kolaylıkla çekebiliriz.
0: Hey, bu bir kepçe. Top rüzgarın etkisiyle kıyıdan biraz daha uzaklaşmıştı. Ama ellerindeki şey yeterince uzundu. İşte bu sefer olmuştu. Topa ulaşmışlar, kepçenin yardımıyla kıyıya çekmişlerdi. Ayla ve Vera beraberce bu sorunun da üstesinden gelmişlerdi. Dönüş yolunda herkesin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Eve vardıklarında hava iyice kararmıştı. Vakitlice yataklarına geçip her zaman yaptıkları gibi yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Ne güzeldi ormanda dolaşmak, çiçekleri koklamak, hayvanlarla tanışmak. Minik karıncalar yemek taşıyordu, boyları büyük engelleri aşıyordu. Uzun uzun izledik onları, minicikti elleri ayakları. Ve kırmızı topumuz göle kaçtı, onu kolayca kurtaran kahraman babamızdı. Her fırsatta gezeriz birlikte, fark etmez kış, ilkbahar, yaz. Böyle bir ailemiz olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek az. Hadi onları artık yalnız bırakalım, uyusunlar. Görüşürüz arkadaşlar.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Yine gitti odun.
1: Getiriver Hacı Cavcav.
0: Beygir, odunu getir. Nerede kaldı bu ya?
1: Keçi! Git bak bakalım. Beygir nerede kalmış?
2: Be!
1: Keçi de gelmedi.
0: Ne yapacağız?
1: Ne demek ne yapacağız? Sen gidip getireceksin.
0: Oldu paşam. Sen fırlat, ben gidip getireyim.
1: O zaman sen odunu kır, ben fırlayan parçaları getireyim.
0: Olmaz. Benim gücüm yetmez.
1: Ben hem odun kırıp hem fırlayan parçaları mı getireceğim?
0: Hayır efendim. Hem kıracaksın hem de fırlamasına müsaade etmeyeceksin.
1: Allah Allah. Nasıl olacak o iş?
0: Ben bilemem efendim. Ben uyuyorum. Odun kırma işi bitince uyandırırsın.
1: Yok ya. Ben de kırmıyorum odun filan. Şimdiye kadar kırdıklarım bana yeter. Sen de kendi odununu kendin kır.
0: Aman gözüm. Hiç şakadan da anlamıyorsun.
1: Tabii tabii.
0: Aklıma bir fikir geliyor aslında.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten ya. Karagöz, yeter bu kadar.
1: Tamam Hacivat. Ben de yoruldum zaten.
0: İşin çoğunu ben yaptım ya. Neye yoruldun?
1: Hı?
0: Şaka şaka. Dur aşağı ineyim de odunları götürelim. Anam anam anam.
1: Yine yırttı odun taşımaktan. Bir dakika ya.

0: Yeter yahu.
1: Daha bir tane yedim ama.
0: Bir tane bile yetti.
1: Ama acı var. Burada bir sürü but var.
0: Yahu hepsini ye. Hiç önemli değil. Ama... Ama elinle yemesen...
1: Ayağımla mı yiyeyim?
0: Öyle değil. Şunu kullan diyorum.
1: İyi de onunla nasıl yiyeyim budu?
0: Biraz görgü, biraz edep, biraz saygı yahu.
1: Bunun görgüyle ne alakası var?
0: Sadece yemek değil, her yerde böylesin sen.
1: Ayıp oluyor mu Hacı Cavcav?
0: Evet, ben de onu diyorum. Kaba saba hareketlerine herkese ayıp ediyorsun. Yürümeyi bilmiyorsun, oturup kalkmayı bilmiyorsun, yemek yemeyi bilmiyorsun. Konuşmayı bile bilmiyorsun. Kaba saba birisin. Kaba saba birisin. Kaba saba birisin.

0: Karagöz. Görgü önemlidir.
1: Örgü mü?
0: Görgü, görgü.
1: Ha, çok mu önemlidir?
0: Çok.
1: Ne kadar mesela?
0: Aha böyle, kocaman. Tövbe estağfurullah.
1: Demek önemli.
0: Elbette.
1: Peki, bir şey soracağım.
0: Sor bakalım.
1: Görgü ne ya?
0: Allah'ım ya Rabbim, bu kara göz ile ne yapacağım ben ya?
1: Aman çocuk, iyisin inşallah.
2: Dizim acıyor.
1: Bakayım. Ha, bir şey yok, üzülme. Bunu da al bakalım.
2: Teşekkür ederim amca.
1: Hadi bakalım.
0: Evet, ne diyorduk? Evet, görgü önemlidir Karagöz. Her insanda bulunması gereken bir şeydir. Değil mi? Karagöz. Oo! Karagöz, sana diyorum. Bak işte, bir haber bile vermeden gitmiş ihtiyara yardım ediyor. Görgü yok ki adamda. Evet.
1: Ne oldu ya?
0: Bu ne?
1: Çatal.
0: Tabaktan çatalla alacaksın, elinle değil.
1: He, tamam.
0: Ha? Evet. Hayda.
1: Yine ne oldu ya? Tabaktan çatalla al dedin, aldım.
0: Ağzına da çatalla koyacaksın kara gözüm.
1: Ha, şimdi anladım. Amanın.
0: İşte gördün mü? Yine yaptın. Burada bir şey konuşurken çektin gittin. Bir de gülüyorsun. Oo, neye gülüyorsun?
1: Hay Allah'ım ya. Şu tatlılığa bak.
0: Hayda.
1: Keçi, beygir. Köfte attık diye moralinizi bozmayın. Şimdi Hacivat bana sebze yemeyi de öğretir. Sizin de karnınız doyar.
0: Hem görgü öğrenmemekte diretiyor, hem de dalga geçiyor. Bak şimdi Karagöz. Mesela bir kilo soğan almak istersin. Ne diyeceksin?
1: Bir kilo soğan diyeceğim.
0: Olmaz.
1: Ne demek olmaz ya? Bir kilo soğan alırken iki kilo soğan mı diyeceğim?
0: Öyle değil. Bak şimdi. Harun Efendi, bana oradan bir kilo soğan veriniz lütfen.
3: Hay hay efendim.
0: Gördün mü Karagözlüm?
1: Gördüm, gördüm. Harun abi, hayrına bana oradan bir kilo soğan veriver.
0: Hayda, olmadı.
1: Neresi olmadı ya?
0: Harun Efendi senin babanın oğlu mu da onunla böyle rahat konuşuyorsun? Biraz daha resmi olmak lazım.
1: Ya sen benim babamın oğlu musun da beni sürekli azarlıyorsun?
0: Ha? Şey, yani demek istiyorum ki.
1: Dur Harun abi dur. Tek başına kaldıramazsın. Yardım edeyim.

0: Bak ya, yine sözümü yarıda kesti.
1: Hay Allah senden razı olsun kara gözlü.
2: Senden de Harun abi.
1: Şimdi de bakalım, kaç kilo istersin?
3: Çocuklar hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de davetimi kabul ettiniz.
2: Sen bize her gün kuzu pişir, biz sana her gün geliriz.
4: Oho, Çelebi Efendi, bizim çocuk düşmüş, bir bakıver.
3: Geldim hatun, geldim. Çocuklar kusura bakmayın. Siz soğumadan yemeye başlayın, ben hemen gelirim.
0: Ha? Karagözüm, kaldık mı baş başa? Şimdi sana yemek yeme adabını öğreteceğim.
2: Yahu adamcağızın çocuğu düşmüş. Belki bir yerini incitti. Senin derdine bak. Tutturmuşsun bir adam görgü.
0: İyi de kendisi dedi. Siz soğumadan yiyin diye.
2: Der tabii. İnce düşünceli bir adam o. Görgüyü adabı iyi biliyor.
0: Ne yani? Ben bilmiyor muyum?
2: Biliyorsun tabii. Ama sadece öğretmeyi biliyorsun. Ben Çelebi'ye yardım etmeye gidiyorum.
0: İyi de şimdi senin dediğine göre... Bak işte yine sözümü yarıda kesti. Oy oy oy oy. Ne de güzel duruyor. Hayda. Çatal koymayı unutmuşlar. Of. Şimdi onları beklesem... Kim görecek ki?
2: İşte öyle. Ayağı kırılmış yavrucağın Hacı Cavcav.
0: Yahu nereden bileyim ben? Bilsem gelmez miydim?
2: Gelmezsen bilebilir misin Hacı Vat?
0: O da doğru.
2: Hacı Cavcav, elbette görgü dediğin şey önemlidir. Ama ondan daha önemli şeyler de vardır.
0: Mesela?
2: Yardım, iyilik, samimiyet.
0: Aslında doğru söylersin Karagöz. Şöyle bir düşündüm de sözümü her kestiğinde muhakkak bir yardıma koştum. Boşa kesmedin sözümü.
2: Allah Allah.
0: Ne oldu ya?
2: Sen hatanı kabul ettin. Hayret.
0: Demek ki sen de bana bir şey öğrettin Karagöz. Bak sana ne diyeceğim. Çelebi'yle sen odadan çıktıktan sonra ben ne yaptım biliyor musun? Baktım ki çatal yok, kaşık yok. Aldım elime budu, başladım yemeğe. Karagöz, Allah Allah, yine kaybolmuş. Kesin yine bir iyilik peşinde. Koşup sevabın ortak olayım. Karagöz, bekle.

0: Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesur! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine.

geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Niye dediğimi yapmıyorsunuz? İşte böyle yapacaksınız. Hadi kapatın gözlerinizi. İşte böyle. Şimdi güneşin tatlı enerjisinin içinize dolduğunu hissedin. Şşt. Seni gördüm. Lütfen kapa gözlerini hemen. Şimdi tek ayağınızı kaldırın. Olmuyor, olmuyor. Her şeyi tek tek göstermek zorundayım. İşte böyle yapacaksınız. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kaldır ayakları.
1: Bonnie amca mı?
2: Evet. Başına bir şey geldi herhalde. Koşun çocuklar.
1: Bonnie amca iyi misin?
0: İyiyim aziz. İyiyim.
1: Ama hiç iyi görünmüyorsun.
2: İstersen bugün biz ilgilenelim deve kuşlarıyla.
1: Sen biraz dinlen.
0: Bakın görüyorsunuz. Hiçbir şeyim yok işte. Merak etmeyin. Sıraya geç. İzleyin şimdi çocuklar. Deve kuşlarına tek ayak üstünde durmayı öğrettim.
1: Eyvah.
0: Tek ayak kaldır.
2: Gani amcacığım gel bizi dinle. Sen bugün eve gidip dinlen. Biz idare ederiz.
3: Evet sen merak etme. Biz hallederiz.
0: Ama Furkancığım deve kuşlarının bakımı ihmale gelmez.
2: Endişe etme Gani amca.
3: Yemini suyunu vereceğiz o kadar.
0: Olur mu Cemil? Deve kuşu bakımı profesyonellik ister.
3: Nasıl yani?
0: Öğle yemeklerini tam 12.47'de vermelisiniz.
2: Saat 1'de versek ne olur ki?
0: Olmaz. Tam vaktinde olmalı.
3: Tamam kızma. Saati kurarız.
0: Akşam yemeği de tam 18.03'te verilecek.
2: Tamam amcacığım hallederiz. Başka?
0: Taze otları çok severler. Çayırdan taze ot toplayın. Ama taşlarını ayırın. Dişlerine zarar gelmesin.
3: Başka?
0: Suları ne sıcak ne soğuk olmalı. İçme sularını 21.5 derece yapın.
2: Gani amca, sence de biraz abartmadın mı?
0: Evet, haklısın Furkan. Biraz abarttım galiba. 19.5 derece yeterli olur.
3: Hadi amcacığım, sen biraz dinlen.
2: Biz her şeyi hallederiz.
0: Tamam çocuklar, size güveniyorum. Öğlen 13.52'de güzellik uykusuna yatsınlar. Üstlerine de battaniye örtün, üşümesinler. Bir de elma seviyorlar ha. Ara önde elma verin.
3: Tamam.

0: Deve kuşlarının sularını biz vereceğiz. Hayır, bu bizim işimiz.
1: Ay, of. Aa. Ne? Ay, aa.

0: içiyor yumurtayı. Bak boğazına iyi gelir.
1: Deve kuşu yumurta içer mi? Aziz, sen anlamıyorsun bu işlerden.
0: Sen çok mu anlıyorsun Burak? Soğan mı yedireceksin hayvancağıza?
1: Evet, al bakalım. Bu soğan sana güç verir.
0: Dur, kaçma.
1: Gel buraya.
2: Arkadaşlar ne oluyor burada? Siz ne yaptınız böyle?
0: Biz...
1: Durun söylemeyin. Bu işi de rekabete çevirdiniz değil mi?
0: Maalesef öyle oldu.
2: Rekabete gerek yok. Bu işi hep birlikte yapabiliriz.
0: Ama nasıl?
2: Su getirme... Kerim. Su verme... Önder. Ot toplama... Hami. Ot verme... Burak. Elma toplama... Vefa.
3: Elma verme... Tüy bakımı Ziya. Uyutma Veli. Tırnak bakımı Serhat. Ve masaj yapma Nihal.
2: Herkes görev başına.

0: Efe, sence bu kadar ot yeter mi?
1: Bakayım hamicim. Bence...

0: Etmezse biraz daha elma, aman o topla.
1: Tamamdır kardeşim ama aşağı inmeden de söyleyebilirdin.
2: Eyvah! Koş gelip koş!

0: Sıra bizde.
1: Of. Oo, şu elmaların güzelliğine bak.
2: Ben mi yesem acaba?
1: Bari bir tanesini yiyeyim. Dur, gelme üstüme. Bak, hiçbirini vermem ha. Dur.

0: Çakıl taşları da ayıklamadınız mı?
1: Çakıl taşı mı?
2: Ben aceleden biraz dikkat etmemiş olabilirim.
3: Tüy bakımı da bende.
1: En iyi işte bana düştü.
2: Olamaz.
4: Boşum. Evet, uyuma zamanınız gelmiş. Şimdi herkes sessiz olsun bakalım.
5: Çocuklar, ne oldu burada?
4: Aman hocam sessiz olun. Deve kuşları uyuyor. Uyanmasınlar.
6: Sormayın hocam. Bir günlüğüne Gani amcanın yerine bakalım dedik.
0: Başımıza gelmeyen kalmadı.
5: Ne demişler? İşi ehline vereceksin. Gani Bey işini severek ve hakkıyla yapıyor.
0: Gerçekten öyleymiş hocam. Halimiz kalmadı.
1: Hazır deve kuşları uyumuşken biz de eve gidip biraz dinlenelim.
5: İyi fikir. Hadi bakalım.
0: Durun. Durun. Beni de bekleyin.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya.

0: Hayırdır, küs müyüz?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

0: İşte bu. Caminin kubbesi bitti.
1: Evet, çok güzel oldu.
0: Kubbe aynı topa benziyor, değil mi?
1: Topun yarısı gibi yüz yuvarlak. Bir de kocaman.
0: Şimdi sıra minarede.
1: Minare. Hop, uzun.
0: Minare kolay.
1: Parçaları da az, hemencecik biter.
0: Minarede ezan okunur değil mi abla?
1: Evet. Mezin amca mikrofonla ezan okur. Herkes de duyar.
0: Hadi çabuk bitirelim de ben ezan okuyayım.
1: Ama senin mikrofonun yok ki.
0: Var, odamda.
1: Tamam ama en güzel sesinle oku. Herkes duysun, olur mu? Halan bile.
0: Hı hı.
1: Rüzgar nasıl da kuvvetli esiyor.
0: Rüzgar her şeyi uçuruyor.
1: Olamaz, ağaçların tüm yaprakları bitecek.
0: Ağaçlar rüzgar yüzünden yapraksız kalacak.
1: Çorap mıydı o?
0: Evet, uçan çorap.
1: Yürümekten yorulan çoraplar artık istediği yere uçarak gidiyor.
0: Üstelik kanatları olmadan.
1: Kanatları olmadan uçamaz akıllım.
0: Nasıl uçtu o zaman?
1: Görünmez kanatlarla.
0: Oo, çok havalı.
1: Bir uçan çorap daha.
0: Galiba o benim çorabım.
1: Eren'in uçan çorabı bizleri selamlıyor.
0: Ama benim çorabım uçamıyordu ki.
1: Artık uçuyor demek ki. Yaşasın. Geri geri uçabiliyor mu acaba?
0: Sanmam.
1: Yolun açık olsun uçan çorap. Güle güle.
0: Bence kendi uçmuyor abla. Çoraplarımızı rüzgar uçuruyor.
1: İşte bu kötü haber.
0: Anneme haber vermeliyiz.
1: Doğru. Koş.
0: Anne.
2: Şunları da aldık mı tamamdır.
1: Rüzgar da yavaşladı zaten.
0: Az kalsın bütün çoraplar gidiyordu değil mi anne?
2: Sorma. İyi ki haber verdiniz. Ben tamamen unutmuşum çamaşırların bahçede olduğunu.
1: Çamaşırları kurtardığımıza göre sıra geldi ikinci bölüme.
2: Hayırdır küçük kafa darlar?
1: Hayırdır anne.
0: Merak etme.
2: Anlaşıldı. Sizin işleriniz var. Üşümeyin değil mi?
1: Tamam. Ne?
2: Buyurun. Kime bakmıştınız?
3: Sürpriz.
2: Adem?
3: Evet.
2: Hay Allah iyiliğini versin. Nereden çıktı şimdi bu balonlar?
3: Caminin köşesinde bir amca satmaya çalışıyordu. Rüzgar adama rahat vermedi. Ben de hepsini aldım. Nasıl?
2: Süper. Ne güzel düşünmüşsün. Çocuklar çok sevinecek.
1: Ah!

0: Bir sürü yaprak oldu Eren.
1: Evet, ağaç buna çok sevinecek.
0: Hepsini bulamazsak yine de sevinir, değil mi?
1: Bence sevinir.
0: Hadi devam edelim. Ben şu tarafa gidiyorum.
1: Ben de şuraya bakayım.

0: Bahçedeler değil mi?
1: Evet. Bir planları vardı ama anlamadım. Otursana. Yorulmadın mı?
0: Haklısın. Oturayım. Hay! Hay Allah. Ödüm patladı.
1: Uçan balon muydu bunlar?
0: Evet. Şimdi gel de tavandan balon topla.
1: Çok güzel oldu ama ya.
0: Bence de. Hatta bundan çocuklara güzel bir oyun bile çıkabilir.
1: Çıkar çıkar. Sana güvenim tam.
2: Bu kadar yeter değil mi abla?
3: Yeter bence.
2: O zaman hadi gidip ağaca verelim de sevinsin.
3: Hadi.
0: Emel. Hı?
1: Efendim canım.
0: Trambolinin ayaklarını bulamıyorum. Sen gördün mü?
1: Yok. Ayaklarını mı çıkarmıştın?
0: Evet. Hani geçen sene çocuklar oynamaktan sıkılınca kaldırmıştık. Şimdi tam zamanı.
1: Aklına bir oyun geldi galiba.
0: Geldi geldi. Uçan balonları trambolinle yakalayacağım. Nasıl?
1: Dikkatli olmak şartıyla güzel. Adem.
0: Efendim canım.
1: Trambolinin kendisi neredeymiş peki?
0: Depodaydı.
1: Yok. Hiç görmedim orada.
0: Demek sadece ayakları değil kendi de kayıp. Gidip önce kendini bulayım öyleyse.
1: Ben de bakarım birazdan işim bitince.
0: Tamam.
2: Daha hızlı olmalıyız.
3: Elimden geleni yapıyorum ama rüzgar çok hızlı esmeye başladı.
2: Başaramayacağız. Bütün yapraklar uçuyor.
3: Haklısın.
2: Bunlar çok az. Ne yapacağız şimdi?
3: Anneme soralım.
2: Anne!
3: Anne!
2: Anne.
1: Efendim? Neyiniz var? Üşüdünüz mü?
2: Hayır.
1: Tartıştınız mı yoksa?
2: Hayır.
1: Ne oldu peki?
2: Hepsi gitti.
1: Kim gitti?
3: Rüzgar bütün yaprakları götürdü anne. Hiçbirini yakalayamadık. Yani ağaçta hiç yaprak kalmadı.
2: Yaprağı kalmayan ağaçlar hep üzülür anne.
1: Demek üzülürler. Kim dedi öyle olduğunu?
3: Kimse demedi.
2: Biz tahmin ettik.
1: Sonra da ağaçlar üzülmesin diye dökülen yaprakları toplayıp geri vermek istediniz öyle mi?
2: Evet.
1: Rüzgar hepsini uçurunca da üzüldünüz. Sizi yerim ben. Düşünceli, akıllı bıdıklarım. Ama kendinizi boşuna üzmüşsünüz. Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döker çünkü Allah ağaçları böyle yaratmıştır. Gelin bakayım benimle. Ağaçlar neyle besleniyordu?
2: Su. Evet, su.
1: Peki ağaçlar suyu nasıl içiyor?
2: Pipetle. Şaka yaptım. Komikim değil mi?
3: Çok komikti Eren.
2: Sağ ol abla. Sen de komiksin bazenleri.
3: Sağ ol Eren.
1: Minik şakacı kuşlar. Ağaçlar diyorum. Suyu neyle içiyordu?
2: Ağaçlar kökleriyle su içer anne.
1: Aferin oğluma. Peki kışın topraktaki su donmaya başlayınca ne olur?
3: O zaman donmuş su içer ve boğazı şişer.
2: Çok komikti demiştim. Bazenleri komiksin demiştim.
1: Ay bugün de şaka üstüne şaka. Ne güzel.
2: Sen de bazenleri komiksin anne.
1: Sizin kadar değil tabii.
3: Donmuş su pipetle içilmez ki. Yani ağaçlar donmuş suyu kökleriyle ememez.
1: Yani kışın donmadan kalan suyla yetinmek zorundadır. Bunun için tedbir almaları lazım.
3: O yüzden yapraklarını dökmesi gerekir.
1: Böylece az suyla kışı atlatır ve baharda yeni yapraklarına kavuşurlar.
2: Çok mantıklı. Abla, hem komik hem de zekalısın. Maşallah.
3: Sağ ol. Sen de zekalısın kardeşim.
1: Zeki yavrularım benim. Nasıl da birbirlerine güzel sözler söylüyorlar. Hem komik, hem zeki, hem de kibarlar.
0: Birilerinin benden bahsettiğini duydum sanki. Ha? Sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın.
3: Hoş geldin baba.
0: Hoş buldum canım. Emel, içerideki sürprizden bahsettin mi çocuklarıma?
2: Sürpriz mi?
1: Evet. Bakalım beğenecek misiniz?
0: Doğru eve. Marş marş.

0: Plan. Plan. Plan.
1: Aha! Benno, kalk. Mot vach, so.
2: Nee.
1: Mot vach, fosch. Kalk.
2: Mot vach. Eva!
1: Hop.
2: Philo! Kok! Ben!
3: Selam! Bak!
2: Gago! Bu ne?
3: Bu! Sen! Bu! Philo!
2: Oh.

0: Kulak?
1: Güzel.
2: Ha? Aa! Baskı! Ha? Ha? Bu ne ha?
1: Şey yok. O şu bak yok. O. Bak. Gel gel gel. Bu.
2: Aa!

0: Ya git mutfak.
1: Mutfak.
0: Nerede? Aha! Bu! Ha. Bu ne? Bu ne? Bu ne bu?
1: Ben... O... Ben o. Evet. O... Ben.
0: Ben... Filo... Kızkan...
1: Kızdı. Devam. Elma. Aha. Filo. Hmm.

Ah!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Allah'ım, beni, ailemi, tüm sevdiklerimi bütün kötülüklerden koru. Amin. Anne, dua mı ettin?
1: Aferin benim kızıma. Ben de namazımı kıldım. Allah dualarımızı kabul etsin.
0: Amin. Anne, artık başlayalım mı?
1: Olur. Hadi bakalım küçük aşçı, iş başına.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Arkadaşlar, yine nefis bir tarifle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi bugün cuma ve biz her cuma olduğu gibi pişi yapıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet canım. Nefis pişiler yapıp tüm komşularımıza dağıtacağız.
0: Peki, neden cuma günleri yapıyoruz anne?
1: Çünkü cuma çok hayırlı bir gündür yavrum. Peygamber Efendimiz üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür demiş.
0: Biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün babam Tuna'yı cuma namazına götürdü. Tuna çok heyecanlıydı. Biz de heyecanlıyız çünkü biz de cuma günü için güzel yiyecekler yapıp dağıtacağız.
1: Hadi bir an önce başlayalım o halde.
0: Arkadaşlar, pişi için önce hamurunu hazırlayacağız. Biz tüm komşulara dağıtacağımız için çok yapacağız. Ama siz isterseniz ölçüleri azaltarak daha az miktarda yapabilirsiniz. Değil mi sultanım?
1: Evet, aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, hadi sıvayın kollarınızı. Pişi tarifi geliyor.
1: Pişi çok kolay yapılan hem bereketli hem de leziz bir yiyecektir. Yapmak için sadece 4 malzemeye ihtiyacımız var. Peki bunlar neler şefim?
0: Un, su, tuz ve hamurun şişmesi için maya. İşte bu kadar. Bu 4 malzeme her evde bulunan malzemeler. Hadi pişiciler, başlıyoruz. Önce eller yıkanıyor.

0: Büyük bir kaba malzemeleri koyup yoğuracağız.
1: Un burada şefim.
0: Ne kadar koyuyoruz sultanım?
1: Bu kürek 200 gram un alıyor. Bize 1 kilogram un lazım. Yani...
0: 1 kilogram kaç gramdı? Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Tüm...

0: kilogram 1000 gramdır.
1: Tebrikler şefim.
0: Arkadaşlar, bize 1 kilogram yani 1000 gram un lazım. Bu kürek 200 gram un aldığına göre... kaç kürek un almamız gerekiyor? Bir bakalım. Bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Bu da 5. İşte 5 kürek. Yani 1000 gram un.
1: Aferin şefim. Harikasın.
0: Un hazır olduğuna göre sırada tuz var. 1 çay kaşığı tuz ekliyoruz.
1: Şimdi de mayayı ekleyelim.
0: Arkadaşlar, bu gördüğünüz kuru maya. Bu maya sayesinde hamurumuz bekledikten sonra kocaman olacak.
1: Evet. Sadece büyütmüyor. Aynı zamanda yumuşacık pişiler yapmamızı sağlıyor.
0: Evet. Mayayı da ekledik. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: İyice karıştırıyoruz.
0: O iş bende. Süperlina karıştırıcısıyla hemen hallediyorum. Bakın ne kadar kolay. Karışım tamamdır sultanım.
1: O zaman su için karışımın ortasını aç bakalım.
0: Anlaştık. Arkadaşlar bakın, yanardağ gibi oldu.
1: Yanardağın ağzı doluyor.
0: Lavlar yerine su akıyor. Bakın. 1 bardak daha. Toplamda 2 bardak su koyuyoruz. Ve tüm malzemeler eklendiğine göre sıvayın kolları. Hamur yoğurma zamanı. Gördüğünüz gibi iyice yoğuruyoruz. İşte böyle.
1: Yorulduysanız ben devam edeyim şefim.
0: Arkadaşlar, hamur büyük olduğu için biraz yoruldum. Neyse ki mutfakta sultanım var.
1: Her zaman şefim, ne de olsa yamağınızın.
0: Ellerim yapış yapış oldu. Ben onları temizlerken Tuğba Sultan da hamuru iyice yoğuracak. Bunun için biraz bilek gücü gerekiyor.
1: Biraz un serper misin şefim?
0: Hemen.
1: Evet, hamurumuz kıvamını aldı.
0: Peki, bunu nasıl anlıyoruz sultanım?
1: Bak, parmağını hamura sapladığında böyle yeniden aynı şekli alıyorsa hamur olmuş demektir. Hadi sen de dene. Nasıl bir kıvam olduğunu anlayacaksın.
0: Aa, bakın arkadaşlar, tekrar düzeldi. Arkadaşlar, hamur ne çok sert ne de çok yumuşak. Aynı kulak memesi kıvamında.
1: Aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, biz hamur için gereken her şeyi yaptık. Artık sıra mayada. Hamurumuzun üstünü iyice örteceğiz ve dinlendireceğiz.
1: Evet şefim, artık bekleme zamanı. Biz dinlenirken bırakalım da biraz maya çalışsın.
0: Arkadaşlar, 1 saat bekleyeceğiz. Arkadaşlar, gösteriye hazır mısınız? O zaman... Ta-da-da-dam! İşte pişi hamuru. Vay canına dediğinizi duyar gibiyim. Küçücük hamur ne kadar da büyümüş.
1: Bu mayanın sırrı.
2: Ah, anne, beni de mayalasak çabucak büyür müyüm?
0: Dev gibi olursun.
2: Gerçekten mi?
0: Tabii ki hayır Tuna. Maya sadece yiyecekler için.
2: Of, bizim için de olsaydı ne güzel olurdu.
1: Neden bu kadar çabuk büyümek istiyorsun?
2: Bir an önce büyüyüp babam gibi olmak istiyorum. Ben de onun gibi her gün namaza gidebilirdim.
1: Bunun için büyümene gerek yok oğlum. Yine gidebilirsin.
2: Yaşasın!
0: Babam nerede Tuna?
2: Beni bırakıp pişe geçti. Beni de götürecekti ama pişiyi kaçıramazdım. Ne zaman yiyeceğiz?
1: Sen üstünü değiştirip ellerini yıkayana kadar yemeğe hazır olur.
2: O zaman hemen gidiyorum.
0: Uçtu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Derin bir tavada hamurları kızartıyoruz.
0: O halde sen yapıyorsun. Arkadaşlar, sıra pişirmeye geldiğinde biz ocaktan uzak duruyoruz. Böylesi çok daha güvenli.
1: Aynen öyle. Ama bu aşamada senin de yapacağın bir iş var. Hamurdan yuvarlaklar koparıp iki eline bastıracaksın. Hah, bak böyle. Küçük bir parça hamur. İyice yuvarla. Sonra da bastırarak bir daire yap.
0: Kolaymış. Hemen yapıyorum.
1: Senin hazırladıklarını ben de kızartıyorum.
0: İşte oldu. Arkadaşlar, iyi bir takım çalışmasıyla kısa sürede harika pişiler yaptık. Siz de evinizde deneyebilirsiniz. Biz şimdi bu pişileri komşularımıza dağıtacağız. Başka bir tarifte görüşene kadar hoşça kalın.

0: Hadi canım, pişiler soğumadan dağıtalım.
1: Durun, benimkileri ayırdınız mı? Merak etme Tuna, bütün mahalleye yetecek kadar yaptık. Bir tane yeseydim bari.
0: Oğlum sıcaktır.
1: Olsun, ben sıcak da yerim. Yandım, of, çok sıcakmış. Dedik sana.
0: İç şunu, hemen iç.
1: Of, bu pişi ağzımı pişirdi.
0: Ah, sabırsız oğlum. Beklemeyi ne zaman öğreneceksin?
1: Anne, keşke sabırmaya soğusa da Tuna'yı içine koysak, değil mi?
0: Hmm, güzel olurdu.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. 3

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Oh, Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: Yeter bence bu kadara.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok.
2: Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Ninem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Burnuna havuç takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Kes kes. İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
2: Oy nenem, oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya?
0: Dur, bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Ninemin çörekleri. Durun. Bir de bekleyin. Bana da bırakın.
2: Ellerine sağlık nine. Yine döktürmüşsün.
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe, evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
4: Göz göz neredesin?

0: Vuramadın ki, vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
1: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
0: Şimdi görürsün sen. Köz köz.
1: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
2: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
1: Temtem, dön.
0: Tam isabet.
1: Bu nedir?
2: Yumurtalı köstebek.
0: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
3: Bu gıt gıtın ayak izi.
4: Ama gıt gıt hep kümese yumurtlar.
3: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
5: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
4: Bakın bir ayak izi daha var.
5: Bu ayak izi kime ait acaba?
4: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
5: Keşke. Keşke.
3: Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
0: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
1: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
0: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak nasıl da özlem dolu bakıyor.
1: Ay. Kaç kaç. Kapılacak.
0: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş göz göz koş.
3: Gelen giden yok. Gıt gıt kümesinde.
4: Demek ki gıt gıt yumurtalarını götürmüyor.
5: O zaman kim?
0: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
1: Sadece gıt gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
0: Umarım gıt gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
3: Hay Allah, elektrikler gitti.
5: İşte, işte biri geliyor.
3: Kim bu acaba?
4: Gidip bakalım. Yumurtaları alıyor.
3: Hadi koşun, kaçıyor.
5: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
3: Durun, burası.
5: Buz tutmuş.
3: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
0: Hop, hop, hop.
1: Gıt gıt, bu yumurtalar senin mi?
0: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt gıt da sinirlendi galiba.
1: Hayır dostum hayır. Yumurtalar gıt gıtın. Bu görevde başarılı.
0: Epey yorulduk bugün.
1: Bolca da gagalandık.
0: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
1: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.

0: Ay, Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
1: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
2: Bir yeri işaret ediyor.
3: Biri Tömtöm, diğeri de Ozan.
4: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
0: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
4: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
3: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
4: Aa, evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
2: Dünden beri Gıt Gıt'ın yumurtaları kayboluyor çünkü.
4: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
3: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: Uykunuz geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: Eski bir orman havası. Temiz hava gibisi yok. Buradan aşağısı da bir değişik görünüyor. Ha? O da ne? İnip baksam mı? Yoksa bizimkilere mi haber versem? Aman! Benim adım bakıcı değil, haberci. Ben bakmam, haber veririm. Ha? Haberlerim var!
1: Hadi teleskop, al artık şu kamerayı.
0: Geldim, geldim.
1: Ha? Oldu. Başlıyor muyuz?
0: Kayıttayız zaten.
1: Ha? Kayıtta mıyız? Buraları keseceksin ama, değil mi?
0: Tabii tabii. Başla sen.
1: Evet sevgili duyarlı dostlar. Şu an aldığımız bir habere göre orman içerisinde yerde garip bir cisim varmış. İşte şu yoldan gittiğimizde garip cismin olduğu yere varmış olacağız. Tabii varabilirsek. Yol biraz zorlu görünüyor. Hadi bakalım, macera başlasın. Burada garip şeyler oluyor. Habercinin tarif ettiği yer burası. Kasıt yok gibi görünüyor. Kırılmış bu.
0: Tilki.
1: Efendim teleskop.
0: Hani sen atlardın, zıplardın, koşardın, uçardın.
1: Uçma kısmı hariç hepsini yaparım, evet.
0: O zaman üzerinden atla da yolumuza devam edelim.
1: Ha? İnanamıyorum teleskop. Gerçekten inanamıyorum. Sana inanamıyorum.
0: Ne dedim ben ya?
1: Ne dediğin değil, ne demediğin önemli teleskop.
0: Ne demeliymişim?
1: Tilkicim, şu ağacı yoldan kaldıralım da kimseye engel olmasın demen gerekiyor.
0: İşte bunu düşünemedim.
1: Aman teleskop, duyarlı bir ekibiz biz.
0: Doğru söylüyorsun. Öyleyse yapalım şu işi.
1: Hadi. Olmuyor.
0: Öyle kalkar mı o?
1: Doğru diyorsun. Bir yardım eden gerek.
0: Beni kastediyorsan boşuna uğraşıyorsun. Kuşum ben, fil değil.
1: O da doğru.
0: Hey, kurye buna kesin çözüm bulur.
1: Ha, doğru ya. Evet duyarlı dostlar, bakalım kuryemiz bunun için nasıl bir şey getirecek.
2: Böyle olmayacak, bekle.
1: Birini daha mı çağıracaksın?
2: Komiklik yapma tilki, bekle.
1: Bir, iki, üç. Hadi! Bir, iki,
2: bu o.
1: Bu ne acaba?
2: Hasır şapkaya benziyor.
1: Yarım kesilmiş kavuna da benziyor.
2: Kesilmiş kavun olsa kokardı.
1: O zaman ne?
0: Of! Nasıl bilemezsiniz?
1: Neymiş?
0: Kuş yuvası.
2: Kuş yuvası mı?
0: Evet, yerden kaldırırsanız anlarsınız.
1: Hakikaten de doğru.
2: Nasıl bildin teleskop?
0: Ben de bir kuş olduğum için olabilir mi acaba?
1: Ama haberci bilemedi.
0: Bu kadar yakından bakmadığı içindir.
1: Çok yazık. Kim bilir yuvayı yapan kuş ne kadar üzülmüştür. Acaba nereden düştü? Evet, benim duyarlı, maceracı ve dikkatli dostlarım. Şimdi sıra bu yuvanın nereden düştüğünü bulmaya geldi. Ha? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun?
2: Bu sorunun cevabını bulmak için dikkatli olmaya gerek yok tilki. Maceracı olmaya da.
1: Bak sen. Neymiş peki cevabı? Doğru.
0: Bugün havanda değilsin tilki.
2: Peki yuvayı ne yapacağız?
1: Tabii ki sağlam bir ağacın üzerine koyacağız.
2: Nasıl? Doğru.
1: Havamda mıymışım teleskop?
0: Hakkını yiyemem. Güzel fikirdi.
1: Öyleyse ne duruyoruz? İşte bu.
2: Bu mu?
1: Gülme kurye, gülme. Umarım yuvanın sahibi sevinir.
0: Umarım tekrar düşmez.
1: Teleskop.
0: Kızma kızma.
2: Kuşun yeri yuva, yuvanın yeri ağaçtır.
1: Ama her kuş yuvası ağaçta olmaz kurye. Bazıları da çatıda olur.
0: Evet, çatıda, ağaçta, ağaç kovuğunda, bazen de direklerin üzerinde.
2: Neden hep yüksekte?
1: Yüksekteki yuvaya uçarak gidip gelmek daha kolaydır kurye. Üstelik yüksekte olurlarsa vahşi hayvanlardan da korunurlar.
0: Çok güzel özetledin tilki.
2: Peki bunu ne yapacağız?
1: Madem düştü, boşa gitmesin.
0: Ne işe yarar ki?
1: Aa, aşk olsun. Çok işe yarar.
2: Mesela?
1: Evet çocuklar, ağaçtan neler yapılır hep birlikte bakalım. Kalem, kağıt, ev, direk, oyuncak, yer döşemesi ve bunun gibi birçok eşya.
2: Hakikaten de çok işe yarıyormuş.
0: Öyleyse bu ağacı da işe yarar bir şeylere dönüştürmeleri için insanlara verelim.
2: Ama önce küçültmemiz lazım.
1: İyi de nasıl?
2: O iş bende.
1: Ha? Bununla mı?
2: Şaka şaka.
1: Yaşa!
0: Bunu nasıl yapıyorsun kurye?
2: Ben sana nasıl uçuyorsun diye soruyor muyum? Hadi başlayalım.
1: Hadi.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Yuva senin miydi?
0: He? Hayır, olamaz. Sizi izlemek için oturmuştum.
1: Oh.

Sıkmalar da çok leziz görünüyor. Hanımımın eline sağlık. Aa, soğan. Eşeğin heybesinde kaldı. Onu da alıp geleyim bari. Soğansız olmaz tabii. Soğan, soğan, soğan. Soğan candır. Nereye koymuştum ben onu?

0: Oo, çok güzeldi.
1: Ne? Öyle yemeğim. Seni gidi köfte hor seni. Şimdi ne yiyeceğim ben?
0: Soğan. Soğan ye.
1: Al da sen ye.

0: vur bana.
1: Oh olsun, işte böyle hıçkırırsın.
0: Hıçkırmak? Daha önce hiç hıçkırmamıştım ben. Çok kötü bu.
2: Selamun aleyküm. Hayrola hocam, ne yapıyor bu?
1: Aleyküm selam Sait efendi. Hıçkırığa yakalandı beyimiz.
2: Yazık garibe.
1: Dur bakayım. Biraz sarsarsak geçer belki. Daha sert bir sarsıntı lazım buna. Hadi kara kaçan, şu Kadri'yi biraz zıplat da kendine gelsin.

0: Bu kadar kâfi, indirebilirsin. Olamaz.
1: Hocam bir dakika. Su. Su işe yarar.
0: Daha fazla verelim.
2: Evet.

0: Allah Allah.
1: Göle mi atsak acaba hocam?
0: Buldum. Nefes tutma metodu.

0: Neyse, sen de biraz mandalla gezersin canım. Ne olacak? Ne yapsak, ne yapsak?
1: Hocam, bazen güldürünce de hıçkırık geçermiş derler. Gıdıklayalım.
0: Dur sana bir fıkramı anlatayım. Bir gün adamın biri bana geldi. Dünyanın merkezi neresidir hocam dedi. Ben de işte tam sağ çarığımın altındaki yerdir dedim. Olur mu hocam dedi. Ben de inanmazsan ölç de bak dedim.
1: İşe yaradı hocam. Ah yine olmadı. Hocam?
0: Aparol!

0: Sanırım bu işe yaramıştır.
1: Hocam sen miydin? Aşk olsun ya.
2: Ahi, ahi.
1: İşte demek korkutmak gerekiyormuş. Tabii ya.
0: Olamaz.
1: Ah, bütün yöntemleri denedik. İşe yaramadı hiçbirisi. Hocam ne oldu da bu adam böyle hıçkırığa tutuldu yahu?
0: Hanımımın hazırladığı öğlen yemeğini ben arkamı döndüğüm vakit midesine indiriverdi. Üstüne bir de ayranımı içti. Bir de soğan var tabii.
1: Delice bir iş yapmış.
3: Hocam affet beni. Senin yemeğini yedim. Nefsime yenildim. Hakkını helal et. Ne olur.
0: Önemli değil deli efendi. Bir daha kimsenin aşını izinsiz yeme yeter. Hakkım helal olsun. Helal olsun.
1: Hocam. Geçti mi ne?
0: Bilmem.
1: Vallahi geçti.
3: Evet, evet geçti. Allah razı olsun hocam.
1: Demek helalleşmek gerekiyormuş. Önceden yapsaydın ya şunu hoca.
0: Ben de bilemedim ki. Böylece hepimiz öğrenmiş olduk. Haram lokma yeme oğul, hıçkırıktan duraman, helallik de almazsan, huzur saadet bulaman.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Bölüm 13. İnci gibi dişler.
1: Profesör.
0: Efendim Civan?
1: Kaşifi diyorum. Bir günde biz mi kullansak?
2: Evet evet, harika olur. Kaşifi kullanmak çok zevkli.
0: Ama çocuklar, kaşifi kullanmak için pilotluk eğitimi almanız gerekir.
2: Siz öğretirsiniz bize hem...
0: Bir şey mi oldu Yaman?
1: Ne diyorsun Yaman? Hiçbir şey anlamıyoruz. Dişim düşüyor galiba. Dilimle dişimi tutuyorum. O yüzden konuşamıyorum.
0: Aç bakalım ağzını. Yamancığım korkma. Sadece bakacağım. Merak etme. Bu sallanan dişin süt dişi.
2: Süt dişi mi?
0: Evet. Bebekken süt dişlerimiz çıkar. Daha sonra bu dişlerimiz düşer ve yerine çok daha güçlü olan kalıcı dişler çıkar.
1: Kalıcı dişlerimiz çok mu güçlü?
0: Evet. Allah'ımız dişlerimizi çok güçlü yaratmıştır. Onlarla birçok yiyeceği parçalarız ve ezeriz.
2: Harika. Profesör, bugün dişleri öğrenebilir miyiz?
0: Elbette. Neden olmasın? Kaşif.
1: Peki profesör, kaç tane dişimiz var?
0: Bu sorunun cevabı çok farklı olabilir.
1: Nasıl yani?
0: Kısaca, sizde 20 tane, bende 32 tane diyebilirim.
2: Benim yakında 19 tane kalacak.
1: Neden ama profesör? Niye bizim dişlerimiz sizinkinden az?
0: Merak etmeyin, sizin de 32 tane dişiniz olacak.
1: Nasıl?
0: Çocukken 20 tane süt dişimiz olur. Sonra bu dişlerin yerine 32 tane kalıcı diş çıkar.
2: Yaşasın! Harika! Bizim de 32 dişimiz olacak.
0: Şimdi bu dişleri tanıyalım
2: mı? Evet!
0: En önde bulunan dişlerimize kesici dişler denir. Bunlar üst ve alt çenemizde dörder tanedir.
1: Peki ne işe yarıyorlar?
0: Bu dişlerin görevi yiyecekleri kesmektir. Elma, havuç gibi yiyecekleri bu dişlerle keseriz.
2: Peki ya onun yanındaki dişler?
0: Bu dişlerin adı da köpek dişleridir.
2: Ya ne işe yarıyorlar peki?
0: Bu dişlerimizle yiyecekleri koparır.
1: Peki ya arkadaki dişler?
0: Arka taraftaki dişlerimizin adı da azı dişleridir.
2: Peki?
0: Onlar da besinleri ezer ve öğütürler.
1: Harika. Tam bir takım çalışması.
0: Evet Civancığım. Rabbimiz tüm organlarımızı bir uyum içinde yaratmıştır. Dişlerimiz besinleri keser, koparır, ezer ve midemizin sindirimi için daha uygun hale getirirler.
2: Profesör, bir şeyi çok merak ettim. Sorabilir miyim?
0: Elbette Yamancığım. Merak ilmin hocasıdır. Sor tabii ki.
2: Dişlerimiz nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? İçinde

0: bir şey mi var? Yoksa taş gibi tek parça mı?
1: Çok güzel bir soru Yaman'cığım. Bunu da görelim şimdi. Kaşif, kesit görünümüne geçelim. Bakın, bu en dıştaki beyaz kısma diş minesi denir. Dişimizin görünen kısmı budur ve çok serttir.
0: Yani bu kısım.
1: Evet Yaman'cığım, aynen öyle.
0: Peki ya minenin altındaki bölüm? O da mı çok güçlü ve sert?
1: Hayır Civan'cığım, minenin altındaki tabakaya dentin denir. Bu tabaka çok narin.
0: Peki en alttaki kablolar ne?
1: Onlar kablo değil Yaman'cığım. Bu tabakanın adı da pulpa. Bu tabakada damarlar ve sinirler bulunur. Dişi besleyen tabaka bu.
0: Dişimiz hiç de dışarıdan göründüğü gibi değilmiş. Rabbimiz ne de güzel yaratmış. Profesör, azı dişlerinin üzerindeki siyah noktalar nedir?
1: Ne? Siyah noktalar mı?
0: Evet, evet. Bakın, küçük siyah noktalar var.
1: Yakından bakalım. Eyvah! Dişlerde çürüme başlamış.
0: He? Niye çürümeye başlamışlar ki?
1: Uzun süredir buraya gelip temizlik yapmamıştım. O yüzden.
0: Ne olacak şimdi profesör?
1: Dişleri fırçalamam lazım. Düzenli olarak fırçalamazsam dişleri kaybedebiliriz.
0: Biz de yardım edelim mi profesör?
2: İyi fikir. Hep birlikte yapalım.
1: Hadi o zaman iş başına. Ben diş fırçalarına macun süreyim, siz de dişleri fırçalayın.
0: Nereden başlayalım profesör?
1: Önce dişlerin dış yüzeylerini fırçalayın.
2: Böyle iyi mi profesör?
1: Evet, iyi gidiyorsunuz. Şimdi de üst kısımlarını fırçalayın.
0: Buraları da iyice fırçalayalım. Siyah nokta kalmasın.
2: Ben de güzelce fırçalıyorum.
1: Şimdi de dişlerin arka yüzeylerini fırçalayın.
2: İyice fırçalıyorum. Tertemiz olsunlar.
0: Oo! Mis gibi oluyorlar.
1: Evet. Şimdi de dişleri durulama zamanı. Harikasınız çocuklar. Görev tamamdır. Artık laboratuvara dönebiliriz. Diş temizliği son derece önemlidir çocuklar. Dişlerimizi sabah ve akşam fırçalamalıyız.
2: Ben hemen eve gidip dişlerimi fırçalamak istiyorum.
0: Ben de... Bir dakika... Canım süt dişim. Profesör, bu dişimi de fırçalamam gerekir mi?
1: Süt dişini değil ama yerine gelen kalıcı dişini güzel fırçalarsan iyi edersin.

0: neden Çufi?
1: Aldım verdim, ben seni yendim. Buradaki en iyi oyuncuyu sarı kızın yemini almaya geldim. Baksana buraya, yenmeye geldim. Geldim gördüm, yenmeye geldim. Bir şeyler yapmaya geldim.
2: Ha? Oho! Hayırdır inşallah Meto? Uydura uydura kafama çıktın.
1: Ne var canım? Tekerleme bitince zıplayacağız demedik mi?
2: Buraya mı zıplayacaksın? Helal olsun. Çok atletiksin. Çekil Meto. Ben okuyacağım tekerlemeyi. Aldım verdim. Ben seni yendim.
0: Allah Allah. Yeter artık ama. Bir oyun oynayacağız. Sabahtan beri aldım verdim yapıyorsunuz. Furkan olsaydı oyuna başlamıştık şimdiye.
3: Sahi o nerede?
0: Bilmem. Bir işi varmış.
2: Aldım verdim. Ben seni yendim.
0: Bu son bir haftadır pek bir meşgul nedense. Geçen basket oynamaya da gelmedi.
2: Buradaki en iyi oyuncuyu almaya geldim.
0: Tamam işte. Abim istemsizce de olsa sınıra kadar sıçradı. İlk o seçecek.
2: Ama ne uğraşıyorsunuz ya zaten. Müçtebe abiyi birimiz alalım, siz ikinizi de diğeri.
0: Ne demek bu?
1: Bence de mantıklı. İkinizin toplamı kilo olarak Müçteba abiye eşit zaten.
0: Bence hepimizin toplamı Müçteba abiye eşit ama neyse.
3: Ben o kadar ağır değilim bir kere. Kemiklerim iri.
0: Tabii abi. Ben öyle demek istemedim. Neyse biz oynamaya başlayalım artık.
1: Biz zaten yakan top için neden takım seçtik ki? Biz hariç herkes ortada olacak.
2: Hadi o zaman.

0: seferinde bunu nasıl başarıyorsun İsmail? Bu da bir beceri yani.
1: Abim benim çok üreticidir. Acayip sorun üretir.
2: Ben maceracı olduğum için böyle oluyor. Bu sakarlık değil. Bu bir yöntem. Deneme yanılma.
0: Sen de daha çok yanılma olarak kendini gösteriyor galiba.

0: Furkan. Selamun aleyküm.
1: Sen bunca zamandır burada mıydın? Bunlar çufilin parçaları mı?
2: Evet, bu tamamen

0: falan çıkmıştı. Bir ipucu bulabildin mi?
1: Bu puzzle'ı oluşturan parçaların ilkini bulamıyorum arkadaşlar.
2: Chuffy ilk nasıl kayboldu bilmenin imkanı yok. Ne zaman olmuştu bu olay?
1: 2 yıl önce. Makbule teyzenin doğum gününde. Cami avlusundayken kaybolmuştu.
3: 2 yıl önceki doğum günü mü dedin? Bende o yılın görüntüleri var.
2: Harika.
3: Eskiciden aldığım el kamerasıyla çekmiştim.
1: Gerçekten mi? Bunu daha önce söylememiştin.
3: Sormadın ki Furkan'ım.
1: Bu bir ipucu olabilir.
4: Hadi gel Allah aşkına. Hayırlısıyla şu bilmeceyi çözelim. Senin gidişin gidiş değil başkomiserim. Burası ne böyle, iyice dedektife bağlamışsın maşallah.

0: Oğlum neden bu kadar abarttın mum olayını? İlle de yaşım kadar koyman mı lazımdı?
1: Biraz ileri saralım.
0: Ha? Ne kadar da küçükmüşüz. Meto aynı gerçi.
2: İşte Müştebe abi dur dur. Biraz geri. Ha şimdi dur. Yavaşça oynatalım.
0: İşte yine bizim parktaki köpek.
2: O gün bir parçayı onun zulasında bulmuştuk. Hadi arkadaşlar parka gidelim. Bu işi aydınlatmak için nereye bakmamız gerektiğini biliyorum.
3: Aa, çok heyecanlı. Tıpkı dedektif hikayelerindeki gibi.
1: Meraklanmayın çocuklar. Bodu şimdi sizi çıkarır. Ben de biraz kestireyim. Uzun bir sabah oldu. Hadi. Allah rahatlık versin bana. (Gülüyor)

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Bekleyeceğiz. Daha ne kadar bekleriz? Ben biraz acıktın mı? Merak etme Meto. Birazdan... Hı?
2: Bakın.
1: İşte, hadi peşine düşelim.

0: geçeceğiz şu duvarları.
1: Selamün aleyküm çocuklar. Hayrola?
0: Aleyküm selam Makbule teyze. Bir kargayı takip ediyorduk da gökyüzüne bakmaktan önümüze bakmamışız.
1: Bizim türbenin kargalarını mı takip ediyordunuz?
2: Türbenin kargası mı?
1: Evet, bakın. Yıllardır şuradaki yuvalarda yaşarlar. Ne bulurlarsa hep buraya yavrularına getirirler.
3: Ne bulurlarsa mı?
1: Evet, yavrular yediklerini yiyorlar. Yemediklerini ise...
4: Bakın.
0: Ha,

0: Bizim mahallenin kağıt toplayıcısı Kadir Bey bu. Eğer sizin aradığınız şey buralara geldiyse onun haberi vardır.
1: Hadi o zaman hemen yetişip kendisine soralım. Belki hatırlar.
0: Senin pilin bitmiş. Al bakalım.
1: Allah razı olsun Makbule teyze. Senin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Beni bekleyin.
2: Eyvah!
3: Olamaz!
1: Yine oldu! Bundan bir kez daha deneyeyim.
3: Dursun! Bir süre bir şey deneme.
2: Hayırdır çocuklar? Ne bu telaş böyle? Durun, sakin olun. Önce bir nefesinizi toplayın bakalım.
3: Hayırlı günler Kadir amca. Kusura bakma, böyle birden yoluna çıktık. Bizim tuhaf bir sorumuz olacaktı.
2: Hayırlı günler çocuklar. Sorun bakalım. Sorun sorunuzu da öyle karar verelim, tuhaf mı değil mi?
3: Ben 2 yıl önce oyuncak trenimi kaybetmiştim. Cufi.
2: Demek trenin ön kısmı buna benziyordu.
3: Demek Cufi'yi tanıyorsunuz.
2: Evet. 2 yıl önce onu aynı bugün bu helikopteri bulduğum yerde bulmuştum.
3: Yani sizde mi?
2: Maalesef çocuklar. Onu o günden beri görmedim. Bulduktan az sonra sizin yaşlarınızda bir çocukla karşılaştım. Sizin kırılmış oyuncak treninizi o kadar beğendi ki dayanamadım, verdim. İşte böyle. Ben artık gideyim çocuklar. Hadi hayırlı günler.
1: Üzgünüm Furkan. Ama en azından biz yapacağımızı yaptık. Ne dersin?
3: Evet. Hem Cufi belli ki onu seven bir çocuğun oyuncağı artık.
4: Tam olarak onun oyuncağı da sayılmaz. En nihayetinde yarısı da sende kaldı.
3: Haklısınız. Ben en iyisi bu parçaları elimden geldiğince güzelce birleştirip Cufi'yi eskisinden de güzel hale getireyim.
0: Evet, evet işte bu. O zaman biz de bu konuda sana yardımcı olacağız.
4: Aman abi, sen en iyisi biraz uzaktan yardımcı ol.

0: yine akıl almaz bir olayı çözmek için yollara düştük ve yolumuz bu sefer Kayseri'ye çıktı. Şimdi olayların odağındaki pastırmacıdayız. Evet Ahmet Bey, bize neler olduğunu anlatır mısınız?
1: Ne oluyor? Biz de anlamadık. Akşam lan pastırmayı dükkana koyuyoruz. Kapıları sıkı sıkı kapatıyoruz. Sabah geliyoruz ki bir tane pastırma kalmamış.

0: Evet sayın seyirciler, yine bir sır daha. Pastırmaları uzaylılar mı aldı? Aldılarsa yediler mi? Yedilerse beğendiler mi? Beğendilerse daha çok pastırma için geri dönüp dünyayı istila ederler mi?
1: Hasan hocam, maşallah senin oğlan da gezmedik yer bırakmadı.
2: Ya öyle. Tüm ülkeyi gezdi ama yolu buraya hiç düşmedi.
1: Yapma hocam ya. Senin oğlan da amma da vefasızmış.
2: Öyle deme be Süleyman. İşleri güçleri yoğun belli ki. Yoksa arayıp sorardı.
1: Amanın. Telefonda mı açmıyor hocam?
2: Çocukken öpüp kokluyorsun ama büyüyünce elinden kayıp gidiyorlar. Kendi hayatlarını kuruyorlar.
1: Sen ara bari hocam. Özlemini giderirsin. Belki utanır. O da seni aramaya başlar.
2: Evladın da olsa rahatsızlık vermemek lazım Süleyman.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
2: Aziz Allah. Hadi bakalım Süleyman'ım. Bir an bile bizi yalnız bırakmayan huzuruna çağırıyor.
1: Olur hocam. Hemen abdest alıp geliyorum.
3: Eşhedü en la.
4: Arkadaşlar, Hasan Hoca'ya yardım etmeliyiz.
5: Camiye yardım diye sadaka mı toplayalım?
6: Onu böyle üzgün görmek kalbimi yaralıyor.
7: O bizi sevindirmek için elinden geleni yapıyor. Biz de elimizden geleni ardımıza koymayalım.
8: Hocanın telefonundan oğlunu arayın, olsun bitsin.
4: Aslında iyi fikir ama biz telefon kullanmayı bilmiyoruz ki nasıl arayacağız?
5: Yani aslında ben biraz biliyorum sanki.
7: Nasıl?
5: Gözlem yeteneği diyelim kısaca.

0: Evet sayın seyirciler, yüzyıllardır çözülemeyen bir bilmeceyi çözmek için Tokat'tayız. Acaba Tokat'a neden Tokat denilmiş? Şimdi bu sorunun cevabını iki Tokatlı'dan alacağız. Evet amcacığım, 80 milyon sizi izliyor. Tokat'a neden Tokat denilmiştir?
1: Evladım, Tokat surlu şehir demektir. Bu şehir kale surlarıyla meşhurdur. O yüzden Tokat denmiş.
2: Yok oğlum, yok. İşin aslı şu. Eskiden buralarda bir sürü atlar yaşarmış. Toprakta bereketli olduğu için atlar hiç aç kalmazmış. Hep tok gezerlermiş. O yüzden tok at demişler.
0: Hay aksi. Tam sırasıydı sanki. Ah baba ya. Mahvettin güzelim röportajı. İşteyken arama dedim kaç kere. Tamam iyiydiniz. Bir daha alıyoruz. Amcacığım sen tokat diyeceksin. Teyze sen de atlardan bahset. Hadi bakalım.

0: Arkadaşlar, o kırmızı yazı kötü bir şey demek. Genelde insanlar onu görünce karşılarındakine kızıyorlar.
1: Bu çocukta hiç merhamet yok mu? Neden babasına böyle davranıyor?
2: Var ya, bir elime geçirirsem kafasına oturacağım onun.
3: Ben de burnunu tırmalayacağım.
4: Belki de ona küçüklüğünü hatırlatmalıyız.
1: O küçük bir çocukken Hasan Hoca onunla ilgileniyordu.
5: Onun da şimdi babasıyla ilgilenmesi gerekir.
2: Verin şu fotoğrafı bana. İstanbul'a gidip oğluna vereyim. Belki küçüklüğünü hatırlar da aklı başına gelir.
5: Emin misin? İstanbul Türkiye'nin öbür ucunda.
2: İsterse dünyanın öbür ucunda olsun.
5: Hı?

0: Keşke kanalın adresini de alsaydım. Koca İstanbul'da nasıl bulacağım şimdi?
1: İstanbul'a gidemiyoruz madem, çocuğu Diyarbakır'a getirelim.
2: Nasıl olacak o? Daha telefona bile cevap vermiyor.
3: Onu buraya çekecek bir şey bulmalıyız.
4: Gelmek zorunda kalacak.
2: Peki ama ne?
1: Şimdi biliyorsunuz normalde kediler fareleri yer.
4: Bu konulara girmesek.
1: Ama biz Bıyıklı ile arkadaşız. Beraber bir gösteri yapsak insanların ilgisini çekebilir.
3: Belki bizim yardımımız olur.

0: Kerem kalk. Hemen Diyarbakır'a gidiyorsun. Süper bir haber bu.
1: Derhal müdürüm. Haber ne?
0: Diyarbakır Ulu Camii'nin avlusunda garip şekiller çizen karıncalar.
1: Ya Diyarbakır Ulu Camii mi?
2: Evet, bir sorun mu var?
1: Yok. Ha.
3: Hadi artık gidelim. Neyi bekliyoruz?
1: Acele etme ya, gideriz. Daha akşama çok var.
3: Pes yani. Kaç saattir boşu boşuna güneşte bekliyoruz. Hadi yapalım şu haberi de gidelim.
4: Oo, Kerem Bey hoş geldiniz. Buyursanız.
1: Kusura bakmayın, imza veremiyorum.
4: İyi ya, ben de imza istemiyorum zaten.
1: Niye? Hayranım değil misin?
4: Aman Allah korusun. Sen hayran olunacak bir insan mısın ki? Korkma, gir içeri. Baban yüce gönüllü bir insan. Seni affeder. Yeter ki sen küçük bir adım at.
1: Bilmem ki. Aramadın, sormadın, iş olunca geldin derse...
4: Zaten öyle değil mi? Ama yine de demez, merak etme. Hasan hocam, bak kim gelmiş.
5: Oğlum.
1: Baba, affet beni.
6: Burada sen devreye giriyorsun. Camiyi içten fethedeceğiz.
7: Sonra da cami ikimizin olacak.

0: geldik. Geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Merhaba çocuklar. Kara, Keçe, nasılsınız? Maşallah, daha iyi olun inşallah. Hiç zaman kaybetmeden hemen başlayalım mı? Konumuz cami. Sağ olun, sağ olun. Konuyu seveceğinizi biliyordum. Ben de camileri ve camide olmayı çok seviyorum. Bakalım Kara ve Keçe neler çizecek? Hazırsanız başlayalım mı? O zaman Kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir cami. Hemen de anladım. Evet, şimdi buldum. Camiye girerken güzel ve temiz kıyafetler giymeye özen göstermeliyiz. Devam edelim. Keçe, hazır mısın? Hadi bakalım Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Cami avlusu. En sevdiğim mekanlardan. Kendimi hep çok huzurlu hissederim. Bakalım ne çıkacak? Çok merak ettim. Yo, olamaz. Keçe, lütfen gerekeni yap. Oh, çok şükür. Ayağındaki çamurla caminin avlusuna girecek sandım. Ödüm koptu. Her yeri temiz tutmamız gerektiği gibi camilerimizi de temiz tutmalıyız. Hem içini hem de bahçesini. Çamur, çöp, kir, bunlar camilerimizden uzak olmalı. Sağ ol Keçe. Çok önemli bir noktayı çizdin. Evet, kapışma devam ediyor. Hazır mısın Kara? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Camilerimizin olmazsa olmazı insanlar, yani cemaat. Caminin bizlerle anlamlı hale geldiğini hatırlattığın için teşekkür ederiz Kara. Bitmedi mi? Oo, şimdi anladım. Çok önemli bir noktayı bize çizdin Kara. Camide en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de cep telefonlarının sesini kapatmaktır. Kimsenin kimseyi rahatsız etmemesi gerekir. Evet, çok güzel şeyler çiziyorsunuz her zamanki gibi. Keçe, devam edelim mi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Camide namazlarımızın farzlarını bu şekilde saf tutarak kılarız. İşte bu. Önümüzdeki safta yer varsa orada namaza durmalıyız. Çünkü hep birlikte namaz kılmak aslında aynı safları paylaşmak demektir. Harikasınız çocuklar. Daha neler çizeceksiniz merak ediyorum. Kara, buyur bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir soğan ve sarımsak.
1: Soğan mı? Kara, soğan?
0: Yemek tarifi mi vereceksin Kara? Soğan, sarımsak böyle nereye? Şimdi anladım. O kadar doğru ki. Camiye gitmeden önce soğan, sarımsak gibi kokusuyla insanları rahatsız edecek hiçbir gıda tüketmemeliyiz. Teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Daha bitmedi mi?
1: Namaza gidecektim ama.
0: Saate bakayım. Bir çizimlik daha vaktim var. O zaman son bir tane daha. Hep birlikte camiye gelen bir aile. Ailece camide olmak. Hele de çocuk seslerinin camide olması paha biçilemez bir şey. Yine çok güzel bir kapışma oldu. İkinize de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: İlahi Mona hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Başta sinir bozucu bir oyuncak gibi gelmişti ama çok eğlenceliymiş. Bakkalda da kalmamış.
2: Böyle şeyler de hemen bitiyor.
0: Aslında çok gereksiz şeyler ama çoluk çöteviyor demek. Hepimiz oynamak istiyoruz, kabul edin.
2: Allah'ım, keşke şundanımız olsa.
0: Amin.
3: Bundan mı?
0: Evet.
2: Sen de mi aldın?
3: Evet. Çok çocuk işi ama eğlenceli. Kalmamış mı bakkalda?
0: Maalesef.
3: Çok mu istiyorsunuz?
0: Evet.
3: Bunda ne var ya? Ben hepinize yaparım.
0: Sahi mi?
3: Sahi tabii.
2: Bizim yardım edebileceğimiz bir şey var mı?
3: Yok, sağ ol. İkindiye kadar sabredin.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Yapabildin mi Cemile?
1: Kaçar mı?
0: Eline sağlık Cemile. Çok güzel görünüyor.
1: Hadi deneyin. Bakalım olmuş mu?
2: Olmuş. Çok iyi hem de. Duamız kabul oldu resmen. Eline sağlık Cemile.
1: Lafa bile olmaz.
0: O zaman oynayalım. Hadi. Buradan 10 adım ileri düşürmeden götüren kazanır.
1: Ben de adımlarınızı sayayım. Bir, iki, üç, dört.
2: Nefesim yetmedi ya.
1: Yedi, sekiz, dokuz, on ve kazanan Selim.
0: Nefesim kesildi. Zormuş be.
2: Hadi bir daha, bir daha. Bu sayılmaz.
3: Aa, o ne Salih?
2: Üflemeli top.
3: Ver bakayım.
1: Dur, seninkini de vereyim. Sana da yapmıştım.
3: Sen mi yaptın? Zahmet etmeseydin keşke.
0: Süper olmuş kardeşim, öyle deme.
3: Çok basitmiş ya.
1: Aha, evet.
2: Hadi oynayalım.
3: Çok önemli bir işimiz var. Karton oyuncaktan ciddi bir iş.
1: Ya! Neymiş bakalım, söyle de bilelim.
3: Ay tutulması olacakmış. Hem de tam ay tutulması.
2: Ya!
3: Ya! Ya.
2: Hani bir sonraki 152 yıl sonra olacak olan tutulma mı?
3: Evet. Gazetede görmesem kaçıracaktık. Neyse ki bilgide galip, okumada mülayimim.
1: Çok şükür. Neyse ki. Ne oldu şimdi? Neden sustunuz?
2: Ne olacak? Yine ne teleskop var ne dürbün.
4: Hadi teleskopu geçtim. Bari dürbünümüz olsaydı.
0: Allah'ım bu sefer kaçırmayalım lütfen.
5: Amin.
3: Hadi namaza geçelim.
0: Dua etmek için en güzel fırsat.
2: Hadi.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleykümselam hocam.
0: Hayırdır çocuklar? Dualarınız, aminleriniz bugün ayrı bir coşkulu.
2: Duaya çok ihtiyacımız var hocam. Siz de bizim için dua eder misiniz?
0: Ederim tabii ama ne istediğinizi bir anlayalım önce.
2: Bugün öğrendik hocam.
0: Tam ay tutulması diyor.
1: Evet.
0: Ülkemizden de izlenebilecekmiş.
1: Evet.
0: Ne güzel işte. Hep beraber izleriz.
2: Ama nasıl hocam? Ne teleskop var ne dürbün.
0: Tamam şimdi anlaşıldı yana yakıla ne istediğiniz.
2: Duada galip, sabırda mülayim olmalıyız hocam.
0: Ne güzel söyledin Galip. Dua Allah'la aramızdaki en özel irtibattır. Peygamber Efendimiz her vesileyle dua etmemizi tavsiye eder. Hem de her şey için. Sağlık için, afiyet için, başarı için.
2: Teleskop için?
0: Tabii.
2: Peki ya dürbün?
0: Her güzel şey için Allah'a dua edebiliriz çocuklar.
2: Dualarımız kabul olsun Allah'ım lütfen.
0: Amin.
2: Allah'ım tutulmayı teleskopla izlemeyi nasip et ya Rabbim.
1: Amin.
0: Amin. Duamızı ettiğimize göre harekete geçebiliriz. Elimizden bir şey gelir mi bir bakalım. Ama şimdi hava çok güzel. Bahçeye çıkalım.
2: Hocam ne zamandır akşam gezmesi yapmamıştık. Çok iyi oldu ama nereye gittiğimizi hala söylemediniz.
0: Söylemem. Sürpriz.
2: Her zamanki çay bahçesine gidiyoruz bence.
0: Bilemedin Salih.
2: İpucu verebilir misiniz hocam? O zaman kesin biliriz.
0: Sabreden derviş muradına ermiş diyebilirim sadece.
2: Bir muradımız vardı ama eğer oysa yanlış yöne gidiyoruz hocam. Üstelik bagajda ne teleskop var ne dürbün.
0: İşte geldik.
2: Cami? Namazı da yeni kılmıştık ama.
0: Camide şimdilik işimiz yok çocuklar. Daha ziyade minare ile ilgiliyiz bu akşam.
1: Teleskop?
0: Evet.
2: İnanamıyorum.
3: Yaşasın.
2: Gerçek mi bu? Ama nasıl olabilir hocam?
0: Allah ol deyince olur çocuklar. Hem de hiç ummadığınız şekilde. Bu caminin imamı Metin Hoca'nın sosyal medya hesabında teleskoplu minare resmi gördüm. Ne kadar heyecanlandığımı ve şaşırdığımı tahmin edersiniz. Görüştük, ayarladık. Şimdi sizi bekliyor.
2: Çok şükür.
4: Hocam çok sağ olun. O kadar isteyip dua ettik ki ağlayacağım şimdi.
0: Ağlamak yok. Duada galip, sabırda mülayim çocuklar için mutlu son diyelim. Hadi bakalım. Tutulma gerçekleşmek üzere. Doğru minareye.
2: Derim. Hayır, kura çekeriz.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayız.

0: Selamun aleyküm dostlar. Ne oldu size böyle? Bir şey mi kaçırdım?
1: Aleyküm selam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
0: Güvercinden mi korktunuz? Onu bırakın da şimdi toplanın size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
2: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
0: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdiklerini anlattı.
3: Yardım yaparken incitmemek mi?
0: Evet Mia. İhtiyacı olanlara para verirken incinmesinler diye parayı sadaka taşı denilen yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor. Yani veren kişiyle alan kişi birbirini görmüyor.
4: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
0: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.
3: Bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
0: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
1: Gerçekten harika bir şey.
2: Ve dostum sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
3: Gerçekten bunu yapabilirsek harika olur.
4: O zaman ne duruyoruz?
5: İyilik için.
4: İyilik Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi. Sadaka taşı. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma bu eşsiz geleneği neden yeniden canlandırmayalım? Herkesi bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
1: Kimse yoksul ya da borçlu olmasın. Hiç kimsenin derde düşmesin başı. Davete gelmeyen kimse kalmasın. Yeniden canlansın sadaka taşı.
2: Bu işi size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar. Şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum.
6: Buyurun.
2: Mo'nun malikanesi. Affedersiniz. Buyurun, iyilik habercileri evi.

0: Evet. Doğrudur. Videonun sonundaki benim. Evet dostum. Teşekkürler. Sağ olun. Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi... Alo? Alo? Hat kesildi galiba.
1: Evet. Evet. Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar, daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
3: Kanala da yorum yağıyor. Herkes Sadaka Taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
2: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka Taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız. Eski fotoğraflar, günümüzde hala nerelerde var, hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Camii imamıyla konuşalım bu konuyu.
1: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.
0: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
2: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
4: İyilik için.
2: Selamun aleyküm imam amca. Neler oluyor burada böyle?
5: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz? Sizin haberi duyan mahalleli buraya gelmiş.
1: Bu kadar çabuk mu?
0: Ben size demiştim dostum. İçimden de demiş olabilirim.
5: Çocuklar, çok güzel bir geleneğimizi anlatmışsınız. Aferin size. Fakat sorun şu ki, bizim camideki sadaka taşı çok eski ve harap bir halde. Mahalleli de bu taşı onarmak ve eskisi gibi kullanılır hale getirmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
1: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
2: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.

0: zamanından kalma bu tarihi cami avlusundayız. Sadaka taşını onaran insanları görüyorsunuz. Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
1: Evet, sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş, insanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
2: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
3: Nasıl? Çalmışlar.
2: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar?
3: Hayır. Yok. Çalmışlar.
2: Ne dediğin anlaşılmıyor Mia? Tamam. Evet, çok net duyuyorum Han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?
3: Hayır dostum, hayır.

0: yapmaya çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadaka taş uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet. İki adam sadaka taşını sökmüş. Şimdi onların peşindeyiz. Tamam.
3: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
4: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz? Ne demek? Tamam. Ha. Tamam da sıkıntı yok. Tamam.

0: Ne oldu? Neden durdun?
1: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.
2: Sessiz ol Mo. Neredeyse adam duyacaktı. Tamam.
3: Tamam arkadaşlar. Burada işimiz bitti.
4: Badem ne yapıyorsun? Gel buraya.
0: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?
1: Bir köpek patron.
3: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar, merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem bademi hem de sadaka taşlarını geri alacağız.
5: İyilik için.
6: Sağ olun çocuklar. Bu çeteyi ne zamandır arıyorduk. Camilere sürekli zarar veriyor bu adamlar. Şimdi sayenizde sökülmüş bütün sadaka taşlarını da yerine götüreceğiz.
4: Peki badem?
6: Badem?
4: O bizim köpeğimiz.
6: Üzgünüm çocuklar. Ama sanırım köpeğiniz burada değil.
4: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
7: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
3: Çocuklar üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider arar buluruz.
7: Efendim? Evet benim. Öyle mi? Çok sevindim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
8: Kimmiş Asen? Kim aradı? Ne dedi?
7: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
3: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk.
5: Badem! İyilik!
3: Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.
2: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor.
9: Çocuklar, şöyle bir kulak kestim de haberlere. Gerçekten iyi iş çıkardık.
2: Kulak kesildim diyecektin.
9: Ben ne dedim?
5: Sen de öyle dedin Mo.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Sema, biraz yavaş olalım kızım. Ben daha temizliğe başlamadan yoruldum.
1: Babacığım, sana söylüyorum sen otur dinlen ben hallederim diye.
0: Olur mu öyle şey kızım? Allah sağlık sıhhat versin. Gücüm kuvvetim yerindeyken sana yardım edeyim.
1: Allah seni başımızdan eksik etmesin babacığım. Ben bakarım.
2: Hayırlı sabahlar Sema abla.
1: Sana da Elif'cim. Bugün temizlik var. Uçuş olmayacak. Gelmene gerek yok demiştim. Unuttun mu yoksa?
2: Unutmadım Sema abla. Baksana bezime. Temizliğe yardıma geldim.
1: Ama küçüğüm yorulursun.
2: Bir şey olmaz Sema abla. Balona binip gezerken iyi. Temizliğe gelince kaçmak olmaz.
0: Aferin sana Miço. Gördün mü Sema ablası? Bizim Miço'muz maydanozu yerken... sapına gelince yapacak Miço'lardan değil.
2: O ne demek Agah dedi.
0: Bu bir atasözü Elifciğim.
2: Maydanozu yerken sapına gelince... Ne anlama geliyor bu atasözü?
0: Anlamını sen az önce söyledin Miço. Bir işin güzel, keyifli, eğlenceli taraflarını yaparken iyi... ama meşakkatli taraflarına gelince kaçan kişiler için söylenir.
2: Anladım, ne güzelmiş. Sapına gelince

0: Sevgili dikkat balonu mürettebatı. An itibariyle temizlik sahasına ulaşmış bulunuyoruz. Köşe bucak işe girişip tertemiz yapalım dikkat balonunu.
1: Anlaşıldı kaptan.
0: Müslüman temiz olur arkadaşlar. Hadi sıvıyın kolları da koyulalım işe. Siz temizlik yaparken ben de onarılacak yerleri halledeyim.
1: Anlaşıldı kaptan.
0: Hadi Allah kolaylık versin.

0: Hepinizin ellerine sağlık. Allah sizden razı olsun. Tertemiz oldu dört bir taraf.
1: Allah senden de razı olsun baba. El birliğiyle tertemiz yaptık dikkat balonunu.
0: Hadi öyleyse gidelim evimize de biraz dinlenelim.
2: Durun durun, nereye?
1: İşimiz bitti. Eve gidelim Elif.
2: Bugün dikkat öyküsü yok mu?
0: Bugün temizlik günü Elif.
2: Ama dikkat

0: öyküsüz olmaz.
1: Ama hiç yolcumuz yok ki. Kime anlatacağız? Kim yarışacak?
0: Agah dede ve sen yarışın. Bugün öyküyü ben anlatayım.
2: Güzel fikirmiş. Üstelik Elif haklı Semacığım. Dikkat öyküsüz dikkat balonu olur mu hiç?
1: Olmaz tabii. E hadi o halde. Sizi şöyle alalım Elif Hanım.
0: Ben de sizi karşı tarafa alayım arkadaşlar.
1: Ben balonu havalandırıp geleyim.

0: arkadaşlar. Dikkat balonuna hoş geldiniz. Çok şükür sorunsuzca havalandığımıza göre sıra geldi dikkat öyküsüne. Şimdi size bir öykü anlatacağım. Çok dikkatlice dinleyin. İçinden sorular soracağım.
1: Soruları bilirsek ne olacak Elif Hanım?
0: Doğru cevap veren bir puan alır. En çok doğru cevap veren de kazanır.
1: Peki ya kaybeden?
0: Bu yarışın kaybedeni yoktur ki. Güzel manzaranın tadını çıkartıp güzel bilgiler öğrenirsiniz. Ne anlatsam? Ninemin anlattığı öyküyü anlatayım. Bir varmış bir yokmuş. Evlerden birinde Mumu adında 5 yaşında küçük bir çocuk yaşarmış. Bu Mumu suyu hiç sevmezmiş. Bütün gün gezer dolaşır oynar ama elini yüzünü yıkamaya gelince hep kaytarırmış.
2: Aa, ama bu doğru değil ki.
0: Evet, annesi Mumu'yu oğlum dışarıdan geldiğinde elini yüzünü yıkayıp temizlemelisin deyince Mumu da anneciğim artık eve geldim kimse görmez ki kirli olduğumu demiş.
1: Ama temizliği başkaları için yapmayız ki.
0: Evet Agah dedi. Mumu bunu bilmiyormuş. Annesi de ona oğlum temizliği kendi sağlığımız için yapmalı. Hijyen kurallarına uymalıyız demiş. Mumu da istemeye gitmiş ellerini yüzünü yıkamış.
1: Aferin Mumu'ya.
0: Ama suyu hiç sevmiyormuş. Yıkandığı için oturup ağlamış. Sonra bir gün banyo günü gelmiş. Soba yanıp sular ısıtılmış. Herkes yıkanmış. Yıkanma sırası Mumu'ya gelince Mumu mızmızlık yapmış. Annesi ısrar etse de Mumu banyoya girmek istememiş.
2: Aa, ama olmaz ki.
0: Mumu bakmış ki annesinden kaçış yok. Aklına bir fikir gelmiş. Kendi kendine banyoya girer biraz beklerim. Sonra havluya sarılıp çıkar yıkandım derim diye düşünmüş.
1: Eyvah, herkesi kandıracak.
0: Evet, çok kötü bir şey bu. Ama Mumu öyle olduğunu bilmiyormuş. Banyoya girmiş, biraz bekleyip havluya sarılıp çıkmış ve herkesi kandırmış. Sonra bu durumu çok sevmiş Mumu. Ne zaman elini yıkaması gerekse banyoya gidip geri geliyor, yıkadım diyormuş. Sabahları yataktan çıktığında yüzünü yıkamak yerine gözlerini ovuşturup banyodan çıkıyor. Annesi sorduğunda yıkadım diyormuş.
1: Bak sen şu haylaz Mumu'ya.
0: Ya işte böyle. Mumu işin kolayını buldum sanıp herkesi kandırıyormuş. Ama bilmediği bir şey varmış.
2: Neymiş o?
0: Aslında kendini kandırıyormuş. Mumu yıkanmaya iyice kötü kokmaya başlamış. Sokağa çıkıp arkadaşlarının yanına gittiğinde arkadaşları ondan kaçar olmuş.
1: Eh, olacağı buydu.
0: Mumu da benimle oynamazsanız oynamayın. Ben de kendi kendime oynarım deyip arkadaşlarının yanına gitmemiş.
2: Gördün mü? Yapayalnız kaldı.
0: Üstelik hiç temizlenmediği için öyle kirlenmiş ki bu kadar kirlenmek onu hasta etmiş. Yataklara düşmüş. Hastalıktan kıvranırken bir gece rüya görmüş. Rüyasında hamamda bol köpüklü sular içinde yıkanıyor. Bu da onu iyileştiriyormuş. Sabah olur olmaz annesine, anne beni hamama götürün demiş. Annesi buna çok şaşırmış.
2: Götürmüşler mi hamama?
0: Evet, bir güzel yıkanmış, paklanmış, tertemiz olmuş. Temizliğine dikkat ettikçe onu hasta eden zararlı mikroplardan arınmış. Hastalığından da kurtulmuş. Arkadaşlarının yanına gitmiş. Mis gibi sabun koktuğu için arkadaşları ondan kaçmamış. Hep birlikte oyunlar oynayıp mutlu olmuşlar. Mumu da temiz olmanın ne kadar önemli olduğunu anlamış ve o günden sonra hiç kirli gezmemiş.

0: öykümüz bitti. Sıra geldi sorulara.
1: Yaşasın.
0: Mumu kaç yaşındaydı?
2: 5.
0: Aferin Sema abla. 1 puan oldun. Agah dede dikkatli dinle. Doğru cevap vermen gerek. Mumu neden ağlamıştı?
3: Mumu suyu iç.

0: değmiyordu. Elini yüzünü yıkadığı için de ağlamıştı.
1: Evet Agah dede, doğru cevap. Bir berabere. Son sorunuz geliyor. Mumu neden hamama gitmek istemişti?
2: Hastayken rüyasında hamamda yıkandığını görmüştü. Temizlenince iyileştiğini görüp hamama gitmek istemişti.
1: Evet Sema ablacığım, tebrikler. Çok dikkatli bir dinleyicisiniz. Bugünün kazananı siz oldunuz.
2: Ne kazandım?
1: Normalde balon maketi veriyoruz, bir de rozet. Ama onlar yanımızda değil. O yüzden bugünün kazananı olarak bizden kucak dolusu sarılmak ve öpücük kazandınız.
2: Ay, ne güzel.
0: Hani bu yarışmanın kaybedeni yoktu?
1: Tabii ya Agah dede. Sen de gönüllerin şampiyonusun.
0: Bugün için hepinize çok teşekkür ederim. Allah gönlünüze göre versin.
2: Amin. Senin de babacığım.
0: Güzel bir gün oldu. Temizlik yaptık, tadilat, tamirat yaptık.
2: Yarışma yaptık. Dünyanın en tatlı miçosundan öpücük kazandık.
1: Ben de çok eğlendim. Ninemin hikayesini size anlatmama izin verdiğiniz için de teşekkür ederim.
0: O nasıl söz? Biz teşekkür ederiz.
1: Sayende bir kez daha hatırladık temiz olmanın değerini.
0: Temiz olmak hem bizlerin görevidir hem de sağlık için önemlidir. Biliyor musunuz çocuklar? Bundan yüzyıllar önce Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir yabancı rahip Osmanlı'ya gelmiş. Ülkesine döndüğünde bir kitap yazmış. İstanbul'daki temizliğe hayran oldum demiş. Müslümanların günde 5 vakit abdest alarak temizliklerine dikkat etmelerinden, sokakların tertemiz oluşundan, esnafın elbiselerinde tek bir leke dahi bulunmayışından söz etmiş.
2: Ya, üstelik bu 1500'lü yıllarda oluyor. Birçok ülke temizlik konusunda çok çok gerideyken biz temizliğimizle dünyaya nam salmışız.
0: Ve bunu başka ülkelere de öğretmişiz. Müslüman temiz olur. Rabbimizin ona verdiği bedenine iyi bakar. Sağlığına, sıhhatine de dikkat eder.

0: Nasılsınız çocuklar?
1: Efendim Temel amca.
0: Nasılsınız diyorum.
2: Anlamıyoruz ki.

0: Nasılsınız diye sormuştum.
1: Ben de aslansınız anladım.
2: Aslan mı? İyiyiz Temel amca. Hatta şimdi daha iyiyiz.
1: Evet, denizde dolaşmak iyi geliyor.
0: Allah iyilikler versin çocuklar.
3: Amin.
0: Hadi takamızı kıyıya bağlayıp evimize gidelim.
3: Tamam, tamam Temel amca.
0: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Temel amca.
0: Ne var ne yok bakalım?
1: İyiyiz.
2: Evet, iyiyiz çok şükür.
0: Neden bu kadar şaşırdınız çocuklar?
1: Ne var ne yok demek için mi geldi?
2: Ben de anlamadım. Sabah da sordu nasılsınız diye.
1: Allah Allah.
2: Sakın unutuyor olmasın.
1: Olabilir. Yoksa neden tekrar tekrar sorsun ki?
2: Ne yapsak acaba?
1: Bilmem. Unutkanlığa ne iyi gelir?
2: Buldum.
1: Neymiş?
2: Gel benimle.
1: Oldu mu?
2: Oldu bence.
1: Güzel oldu.
2: Bu sefer kesin hatırlayacak.
1: Evet.
0: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Temel amca.
1: Dur Temel amca. Sen sormadan biz söyleyelim.
0: Bunlar ne çocuklar?
1: Her seferinde unutup tekrar tekrar soruyorsun ya Temel amca. Nasılsınız? Ne var ne yok? Ne yaptınız gibi şeyler.
2: Artık unutmayacaksın.
0: Ben unuttuğum için tekrar tekrar sormuyorum ki.
3: Neden peki?
0: Hal hatır sormak peygamberimizin de sıkça yaptığı güzel bir davranıştır.
2: Öyle mi?
0: Evet. Başkalarının nasıl olduğunu anlar, sıkıntıları varsa onlar için elinden geleni yapar. Bunun için de arada sırada insanlara hal hatır sormalı.
1: Biz de sandık ki...
0: İyilik yapmak istemeniz güzel ama kağıtlara hiç gerek yok.
2: Böylece biz de güzel bir davranış öğrenmiş olduk.
1: Evet, artık biz de hal hatır sorarız.
0: Aferin benim akıllı çocuklarım.

0: yap, iyilik bul.
1: Hoppa! Toplar havada. Gugular güne oyunla başlar. Gökte kuşlar, yerde gugular. Aa, Degu da burada. Hey, dikkat et. Güzel başlamıştık oysa. Ah, şu Hagu'nun sakarlığı da olmasa. Çogu. Hagu oyuna devam etmeye kararlı görünüyor. Hey, bu harika bir atış. Ama pek atış olmadı galiba. Ah, Çogu. Yine kıyamadı kardeşine. Ah, hayır. Bu bir köpek balığı ve sanırım yardıma ihtiyacı var.
2: Çogu.
1: İşte Hagu da geldi. Dayan köpek balığı. Gugular yardıma geliyor. Ve kahraman Gugular sahnede. Hadi çocuklar, yapabilirsiniz. Durun bir dakika. Degu'nun bir tavsiyesi var. İşte böyle çocuklar. Gugular bunu da başardılar. Ve bir dansı hak ettiler. Tebrik ederim çocuklar.

0: Ah, Hagu. Ama sen çok tatlısın. Herkes çok mutlu görünüyor, değil mi? Güle güle köpek balığı. Kendine çok dikkat et. Evet, şimdi herkes için dinlenme zamanı. Hagu, Çogu. Sanırım birileri hiç yorulmamış çocuklar.
1: Hagu, Bagu, Togo.
0: Öyleyse biraz daha eğlenelim, değil mi? Gugular iş başına. Çogu bu duruma biraz üzüldü galiba. O ses de ne? Ters giden bir şey mi var? Neler oluyor dersiniz? Ben çok heyecanlandım çocuklar.

Aa, bu balıklar da nereden çıktı? Şunlara bakın, bir sürü balık. Aa, sanırım balıkların nereden geldiği belli oldu. Bunlar köpek balığının hediyesi. Bu bir teşekkür olmalı. İyilik yapan Google'lar iyilik buldu. Bu pek de güzel bir mutlu son oldu.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Bon, Wetter!
1: Böğürtlen yeter herhalde.
2: Aa, bu işte bir iş var.
3: Abla, niye aldın sandviçimi?
1: Ben almadım ki.
3: Yalan söyleme. Ha? Burada senden başka kimse yok.
1: Yusuf, ha? Sen ne zaman benim yalan söylediğimi gördün? Ben şaka bile olsa asla yalan söylemem.
3: Tamam, sakin ol. Kim aldı o zaman?
1: Bilmiyorum, benim de böğürtlenlerim gitti.
3: Aa, yoksa...
1: Uzaylılar değil tabii ki.
3: Dinozorlar?
1: Hayır.
3: Kim o zaman?
1: Bilmiyorum ama bu yemek canavarını bir an önce yakalamalıyız. Yoksa aç kalacağız.
3: Yemek canavarı ha? Süpermiş. Peki nasıl yakalayacağız?
1: Bir planım var. Hadi yardım et bana. Dikkatli bakın. Yemek canavarı mutlaka bu sandviçi alacaktır.
3: Tüh be! Sadece elini gördüm. Yüzünü gören var mı?
0: Hayır.
1: Böyle olmayacak. Yakına gidelim. Üzerine atlayıp yakalayalım onu.

0: 침대.
1: 예컬러든 아마 예맥 전화번호 니 일레 잘 전화번호 예컬러든.
2: 아빠.

0: sefer işe yarayacak mı?
1: İnşallah. Bakın şimdi. Yemek canavarı sandviçi aldığı anda bu ip serbest kalacak. Bu ağda onun üzerine düşecek ve onu yakalayacak.
2: Harika bir plan. Hadi saklanalım.
3: Çocuklar, ne haber?
0: Dayı!
4: İmdat! Abla! Esir alanda imdat! Yardım edin!
5: Zeki, ne yaptın yine?
3: Babacığım, önce beni şu tuzaktan bir kurtarabilir misin? Sağ ol enişteye.
2: Oh. Yiyeceklerimizi aldı.
0: Hem de izin almadan.
3: Ne var canım bunda? Çocuklara paylaşmayı öğretiyordum. Sağ mı?
1: Böyle öğretilmez dayıcığım. Başka bir yol bulmalısın.
3: Tabii.
2: Böyle olmaz dayı. Bu senin yaptığına ne denir biliyor musun?
3: Ya ne denirmiş?
2: Ne denir anne?
6: Buna parazit yaşam denir oğlum.
3: Parazit yaşam mı? O da ne demek ya?
6: Yani başkasının sırtından geçinmek. Ona zarar vererek hayatını sürdürmek. Doğada bu şekilde yaşayan parazit canlılar vardır ve...
3: Al işte. Doğada da varmış. Yani çok doğal benim yaptım. Sağlıklı, faydalı. Abi.
7: Doğada olan her şey sağlığımız için faydalı değildir Zeki.
8: Virüsler ve bazı bakteriler gibi.
6: Evet, bunlar insan, hayvan ya da bitkilerin besinine ortak olurlar. Misafir oldukları canlıyı hasta ederler.
9: O yüzden kontrol altına alınmaları ve canlıdan uzaklaştırılmaları gerekir.
0: İşte biz de dayımı kontrol altına aldık.
3: Tamam. Bundan sonra kendimi parazit yaşamla mücadeleye adıyorum. Dünyada bir tane bile parazit bırakmayacağım. Tabii.
0: Tabii.
3: Akıllı ol, parazit olma. Seni. İşte ilk parazitimizi yakaladık. Çiçek kardeş, artık rahat edebilirsin. Sen şimdi görürsün gününü. Hey!

0: Ne oldu Sincap Efendi? Bakıyorum da hiç gülmüyorsun.
1: Zeki, bu ne?
0: Harika değil mi enişte? İtiraf et hadi. Hayran kaldınız. Hayran kalmadınız ama gurur duyuyorsunuz değil mi? Takdir. Teşekkür.
2: Oğlum niye bu hayvanlara eziyet ediyorsun?
3: Yazık.
0: Ne eziyeti baba? Bunlar parazit hayvanlar. Ben ormanı bu parazitlerden koruyorum.
4: Bunlar parazit değil ki.
0: Olur mu anne ya? Bak mesela bu arıyı bir çiçeği sömürürken gördüm. Çiçeğe zarar verecekti bu.
5: Zekicim sen biraz karıştırmışsın. Arılar çiçeklere zarar vermez. Aksine çiçeklerin üremesini sağlar.
0: Nasıl ya?

0: Arılar çiçeklere konduklarında çiçeklerin polenleri arının bacaklarına ve vücuduna yapışır. Sonra bu polenleri başka çiçeklere taşırlar. Böylece çiçekler kolayca üreyebilir.
1: Yani bu iki tarafında faydası.

0: Bekicim, sincaplar da fındık ağaçları için çok önemlidir. Sincaplar fındıkları yiyerek hayatta kalır. Ama bazen bu aldıkları fındıkları toprağa gömerler ve unuturlar. O unutulan fındıklar da çimlenir, büyür ve fındık ağacı olur. Böylece fındık ağaçlarının sayısı artar.
1: Bu ormandaki fındıkların bir kısmı sincapların ektiği fındıklardır. Onlar olmasa biz de bu fındıkları yiyemezdik.
2: Allah kainatta her varlığa bir görev yüklemiştir. Böylece her şey bir düzen içinde ilerler. Sincapları ya da arıları yok edersen kainatın düzeni bozulur.
3: Şimdi şöyle, ben kaçtıktan sonra serbest bırakın bunları, olur mu?

0: Aman.
1: Ne oldu dayı?
2: Yeterince hızlı koşamadın mı?
0: Hayır, siz erken bıraktınız hayvanları. Onlar da laftan anlamıyorlar ki. Yanlış anladım diyorum. Hala üstüme geliyorlar.
2: Ay. Al oğlum, iyi gelir.
0: Sağ ol anne. Oh, ay. He, parazit yaşamlar. Çok zararlı, çok zararlı. İki tarafta mutluysa pek yararlı, pek yararlı. Güzel tatlı çocuklar. Kimseye yük olmayın. Sincapları, arıları kafeslere kapatmayın. Doğadaki canlı hayvanlar denge verir kainata. Onlar bizim dostlarımız. Yaşayalım hep birlikte.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata.

0: Sana bir sır vereyim mi?
1: Ne yapayım ben sırtı? Benim sırtım bana yeter.
0: Sırt demedim yahu. Sır dedim.
1: Aa, sır. Ver bakalım. Bayılırım sırlara. Ay, aman ayağım. Ayağım.
2: Sanırım artık bu sahne bize yetmiyor hanım.
3: Öyle görünüyor Abidin. Baksana, dekordan hiç yer kalmadı. Sahneden düşecek çocuklar.
2: Yapabilir miyiz bunu garip?
4: Yaparız, yaparız usta. Tıpkısının aynısını yaparız.
2: Hadi öyleyse, bismillah diyelim. Artık düdüğün sahnesi bize yetmiyor. Genişletelim, büyütelim.
4: Güzelleştirelim usta, güzelleştirelim.
2: Evet, her şey tamam. Şimdi çalışıp çalışmadığını kontrol edelim.
4: Dur dur usta, bak bunu unutmuşuz.
2: Ama düt düt tas tamam görünüyor. Hem ne demişler? Ustanın iyisi parça arttırır. Ben basıyorum düğmeye. Bismillah. Eyvah! Ne oldu öyle?
4: Usta, parçayı takmadık dedim sana.
2: Evet, demek ki usta bu sefer iyiliğinden değil, bilgisizliğinden parça arttırmış. Hadi garip, tekrar işe koyulalım. Akşam gösteri var. Bunu halledemezsek yandık. Bu sefer tamam gibi ha garip?
4: Hayırlısıyla bu sefer tamam gibi usta.

Allah, maşallah. Ay, ne güzel oldu usta. Harika oldu usta.

0: Teybeli Tiyatro. Düttüt'ün yenilenmiş halini görmeye hazır mısınız?
1: Evet.
0: O halde basın düğmeye.
2: Bir, iki, üç.
0: Ta ta ta tam. Açılmadı.
3: Ey ahali, Heybeli Tiyatro köyümüzdedir. 5 dakika içinde meydanda toplaşalım.
4: Eyvah, anons da yapıldı. Ahali 5 dakika içinde gelecek.
5: Neden açılmadı? Şimdi ne yapacağız? Yandık.
6: Mahvolduk.
0: Herkes sakin olsun. Sakin olsun herkes. Olsun sakin herkes. Sakin herkes olsun. Eyvah, iş açtık. Başımıza iş açtık.

0: güzel.
1: Size sakin olun demedim mi? Neden telaş yapıyorsunuz ki? Nasıl çalıştı bu garip?
2: Güvenlik için otomatik kilidi koyduk ya usta.

0: Unuttun mu?
1: Sahi ya. Hay Allah. Ay yükseldi. Ateş böcekleri minicik ışıklarını yaktı. Seyirci yerini aldı. Perdemiz kalktı. Işıklarımız da yandığına göre demek ki oyun vakti geldi, çattı. Efendim, bugün sevimli kamyonetimiz Düt Düt'ün yenilenmiş sahnesiyle karşınızdayız.
2: Pek güzel olmuş. Geniş geniş.
3: Heybeli tiyatro. Heybeli tiyatro. Hep heybeden seçiyorsunuz konuyu ama bugün Düt Düt'ün yeni sahnesi için oynayın.
2: Öyle ya. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Bu konuyu oynayın.
3: O ne demek teyze?
2: Şey demek kızım.
1: Bulunduğu mekanı değiştirmek insana iyi gelir anlamında bir söz küçüğüm. Mekan değişikliği yapmak ya da mekanın kendisinde değişiklik yapmak gibi durumlarda kullanılır.
3: Tamam o zaman, çok güzelmiş. Oynayın hadi tepkili mekanda. Tepsili mekan. Ne mekanıydı teyze?
2: Tebdili kızım, tebdili. Yani değiştirmek.
1: Tamam tamam. Biz mekan değiştirmek, mekanda değişikliğe gitmek olarak oynayalım. Tabii tüm seyircilerimiz de kabul ediyorsa.
0: Usta, diyorum ki şu bakkal dükkanımızı bir elden geçirsek.
1: Nereden çıktı şimdi o?
0: Baksana usta, yerler eski. Toz kalkıyor, ürünler toz oluyor.
1: İyi ya işte. Ürünler toz olduysa sen de siliyorsun.
0: Ama raflar da eski usta.
1: Eski ise eski canım. Rafları satmıyoruz ya. Rafın üzerindeki ürün yeni olsun yeter. Durduk yere masraf çıkarma.

0: Hayırlı işler Garip Efendi.
1: Teşekkür ederim Hacer Hanım. Buyurun.
0: Elhamdülillah.
2: Yerha mükellah.
0: Burada ne çok toz var. Benim toza alerjim var.

0: Hm? Ay.
1: Aman Allah. Ne oldu öyle?
0: Ne olacak? Dükkanda her şey öyle eski ki nereye el atsak elimizde kalıyor. Neyse. Sen ne alacaktın kardeşim?
1: Aman aman kalsın abi. Bir şey almayacağım ben. Dükkan tepemize yıkılmadan gideyim bir an evvel.
0: Sabahtan beri her gelen müşteri bir şey almadan gidiyor. Bu gidişle batıp gideceğiz.
2: Evet, bakalım bugün ne kadarlık satış yapmışız. Amanın, aman diyeyim. Ne oldu garip? Hırsız mı girdi dükkana?
0: Ne hırsızı usta?
2: Kasada hiç para yok. Belli ki hırsız girmiş.
0: Usta, bizim dükkana hırsız girse buranın virane haline acır da kasamıza para koyar.
2: Neden kasada hiç para yok öyleyse?
0: Satış yapamıyoruz usta. Müşteriler kaçıyor. Her şey eski. Neye el atsalar ellerinde kalıyor. Onlar da kaçıp aşağıdaki bakkala gidiyorlar.
2: Ne? Aşağıdaki bakkala mı? Onun ne özelliği varmış ki?
0: Ne özelliği olacak usta? Tertemiz dükkan. Rafları yepyeni. Boyası badanası tertemiz. İnsanın baktıkça içi açılıyor.
2: Sen nereden biliyorsun öyle olduğunu?
0: İş görüşmesi için gittim bugün.
2: Ne? Beni bırakıp gidecek misin?
0: Ben seni bırakmam usta. Ama bu gidişle sen beni bırakmak zorunda kalacaksın.
2: Niyeymiş?
0: Bir iki güne dükkan komple yıkılacak da ondan. Baksana ayakta zor duruyor.
2: Ama abarttın canım. Boşuna masraf çıkartma.
0: Bu masraf...

0: Ah, hayırlısıyla bugün de gösterimiz bitti.
1: Seyirci çok alkışladı, çok.
2: Düdüt'ün sahnesi de çok güzel oldu.
3: Şu ekibin güzelliğine bak maşallah. Allah ağzımızın tadını bozmasın canım.
0: Amin.
3: Hanım, diyorum ki yarın da evi biraz genişletelim.
0: O nasıl olacak?
3: Balkonu salona katalım mesela.
0: Abidin, yine başladın abartmaya.
3: Abarttım değil mi? Evet, abarttım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ayşe, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut, işte geldim.
2: Burası bildiğin hazine.

0: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Aslında hoş gidiyorduk ama.
0: Alsın alsın, hoş tuttum. İçeri aldım sizi. Güzel oldu. Tabi bana lazımsınız.
2: Of dayı, istemiyoruz.
0: Allah aşkına önce bir dinleyin ya. Dinlemeden anlamadan hayır demeyin.
2: Tamam, dinliyoruz.
0: Ya bir dinleyin önce. Ha? Dinliyorsunuz. Tamam, tamam. Dünya tarihinin...
1: Bizi yazmasını istemiyoruz.
0: Çok...
2: Zengin olmak istemiyoruz.
0: Tüm mahalle...
1: Bizden bahsetmezse çok seviniriz.
0: Öf. Ama çocuklar, size çok ihtiyacım var. Siz olmadan bu icadı yapamam. Tabii.
2: Ben babam dayım.
0: Sen yetmezsin bana. Bu icat için Yusuf ve Zeynep'i de kullanmam lazım.
2: Ne? Ha? Kullanmak derken?
0: Evet. Bu sefer bana yardım etmenizi değil, icadımın içinde yer almanızı istiyorum. Tabii.
1: Allah Allah, merak ettim şimdi. Nasıl bir icat bu?
0: Anne babaların bayılacağı bir icat.
1: Anne babalar neye bayılır? Çay makinesi mi?
0: Hayır.
2: Kahve makinesi?
0: Hayır.
2: Yalamaz çocukluğu susturma makinesi.
0: Güzel fikirmiş aslında. Onu da başka zaman yaparız ama bugünkü icadımız o değil.
2: Tamam, pes ettik. Allah rızası için sen söyle. Neymiş o anne babaların çok seveceği icat?
0: Anne babalar işten yorgun argın geliyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Oturdukları yerden kalkmak istemiyorlar, değil mi?
1: Evet.
0: Bazen oturup televizyon izlemek istiyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Ama yerlerinden kalkmadan televizyonun sesini açmak, kanal değiştirmek istiyorlar. İşte icadım buna yarıyor. Yerlerinden kalkmadan televizyonu kontrol edecekleri harika bir alet. Tabii.
2: O icat yıllar önce yapıldı dayıcım. Hı? Boşa yorulmuşsun.
1: Adı da televizyon kumandası. Bak.
0: Hayır hayır. Basit düşünüyorsunuz. Hı? Kumanda çok klişe. Hem elektrikler gidince ne yapacaksın kumandayla? Ha? Söyle.
2: Allah iyiliğini versin dayıcım. Elektrikler giderse televizyon da çalışmaz ki zaten.
0: Doğru ya. Buldum. Pil. Pili bitince çalışmaz ama benim icadım elektriksiz çalışıyor. Sıfır elektrik, sıfır problem. Tabii.
2: Yani bilemedim dayıcım.
0: Benim icadım çok orijinal hem de nostaljik.
2: Nasıl yani?
0: Bana eski güzel günleri hatırlatıyor. Babam söylerdi, ben yapardım. Zeki televizyonu aç, Zeki televizyonun sesini kıs, Zeki kanal değiştir. Hey gidi günler, hey. Neyse, hadi bakalım icadımızı deneyelim. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Açtım.
2: Dayı bu ne?
0: Asrın icadı. Hadi bakalım, gelin. Zeynep, sen buraya otur. Yusuf, sen de bu sandalyeye.
2: Ya ben dayı.
0: Sen de şuraya geç bakalım. Harika oldu. Şimdi deneyelim. Yusuf, aç televizyonu. Maşallah. Ses temelli kumanda yaptım. Zeynep, televizyonun sesini artır bakayım. Hiçbir şey duymuyorum. Yusuf, kanalı değiştir. Bu çok güzelmiş. İzleyelim.
2: Böyle bekleyecek miyiz?
0: Tamam ya, canın sıkıldıysa az daha arttır sesini. Tabii.
1: Ben de sıkıldım.
0: Sen dur. Bu bölüm bitsin, sonra değiştirelim.
2: Of dayı, boynum ağladı burada. İcadım parçası olmak istemiyorum.
1: Ben de istemiyorum.
2: Ben de.
0: Allah Allah. Durun, hemen pes etmeyin. Sorunlar halledilir. Tabii.
2: Nasıl?
0: Sandalye yerine şöyle rahat koltuklar koyayım. Yavuz'un da sehpasını biraz yükseltelim. Altına yastık koyalım. Ne dersiniz?
1: Dayı.
0: Tamam tamam ya. Size de şaka yapılmıyor ha. Madem bunu beğenmediniz, o zaman yardım edin. Yeni icadımı birlikte yapalım.
2: Yeni icat mı?
0: Evet, Zeki Manda. Zeki'nin zekisiyle kumandanın mandasını birleştirdim.
1: Çok orijinal bir isim olmuş.
0: Tabii.
2: Dayıcım, kumanda zaten icat edildi. Artık yakasını bıraksak mı, ne dersin?
0: Olmaz küçük hanım. Bu kumandalar işe yaramaz.
2: Yo, işe yarıyor.
0: Hayır, Yani pili biter, düğmeleri bozulur. Küçük olduğu için koltuğun arasına girer, kaybolur. Ben bütün bu sorunları çözeceğim. Tabii.
1: İçimden bir ses yapma diyor ama sırf sonunu merak ettiğim için kabul.
0: Aferin delikanlı. Hadi bakalım. Yay.
2: Dayıcım, şu yaylardan vazgeçsek olmaz mı? Ne zaman yay kullansak ortalık birbirine giriyor.
0: Yay dedim.
2: Ben uyardım.
0: Mandal.
1: Mandal mı?
0: Evet, mandal.
1: Yandık.
0: El.
2: Ah, ben elimi vermem.
0: Kendi elini değil, şu masadaki oyuncak eli ver.
2: He. Oh, çok şükür.
0: İşte Zeki Manda. Pisiz, elektriksiz çalışır. Düğmesi yok. O yüzden düğmeleri bozulmaz, bozulamaz. Büyük olduğu için kolay kolay kaybolmaz. Tabii.
2: Bakalım çalışacak mı?
0: Tabii ki çalışacak. İzleyin ve görün. Harika oldu. Maşallah. Şimdi de kanal değiştirelim. Sıkıştı galiba ya. Şimdi hallediyorum.
1: Ay, kaçın, canınızı kurtarın.
0: Başardık çocuklar, başardık. Harika bir sırt kaşıma aleti yaptık.
2: Dayı.

0: 76, 77, 78, 79, 30.
1: 30 mu? 79, 80 diyecektin.
0: Hayır abi, 79, 30.
1: Yarım saat önce de 69'dan 40'a döndün.
0: 30'da kalmıştık. 30, 31, 32. Hadi abi, bir an önce 100'e kadar sallanmam lazım. Daha yapacak çok işimiz var.
1: Sallamıyorum.
0: Ama o zaman anlaşmamız bozulur. Bozuk anlaşma çok kötü bir şey. Hadi salla.
1: Sallamıyorum çünkü çoktan 100'e kadar salladım seni.
0: Çoktan 100'e kadar salla demedim ki. Birden 100'e kadar sallayacaksın.
1: Bu kadar yeter Cemre. Kış geliyor, bahçeyi toplayacağız. Yapacak çok işim var. Senden yardım istemiyorum, bari işime engel olma.
0: Benden yardım istersen işine engel olmam.

0: pekala. Sevgili kedimiz Duman fazla yükseğe zıplayamıyor. Onu eğitebilir misin?
1: Aa, Duman. Sen neden fazla yükseğe zıplayamıyorsun? Yoksa sen mamalarını yemiyor musun? Seni nasıl eğiteceğimi biliyorum. Bekle beni.
0: Duman'ı nasıl eğitecek çok merak ediyorum. Üzgünüm dostum. Vay be, sen de işini biliyorsun ha. Önce şu salıncağı bir toplayalım.
1: Duman, bak sana ne getirdim. Sana yumak getirdim Duman. Görmüyor musun? Bak, yumak. Aferin Duman, aferin. Başaracaksın dostum. Anladım. Ödül maması istiyorsun. Al bakalım, bunu hak ettin. Ama neden yemiyorsun? Ödül maması bunlar.
0: O getirdiklerin Duman'ın ödül mamaları değil Cemre.
1: Aa, evet abi. Bunlar benim ödül mamalarım.
0: Ödül mamaların mı? Ne ödülü?
1: Bütün gün çikolata yemeyince kendime ödül olarak bu çikolatalardan veriyorum.
0: Kediler çikolata yemez ki canımın içi.
1: Aa, yazık onlara.
0: Neden yazık olsun ki? Onlar çikolata sevmedikleri için yemiyorlar.
1: Aa, çikolata sevmiyorlar mı? O ne demek?
0: Şurada biraz ödül maması ayırmıştım. Al bakalım. Başaracaksın kardeşim. Sakın vazgeçme.
1: Başaracaksın Duman. Sakın vazgeçme. Aferin. Aferin. Şimdi göklere kadar zıplayacaksın.
2: Selamın aleyküm çocuklar.
1: Ve aleyküm selam dede.
2: Evlat, şu bahçeyi toplama işini biraz ertelesek. Salihlerin kedisi Tarçın kaybolmuş. Bir haftadır ortalarda yokmuş.
0: Ya, çok üzüldüm. Emre ne haldedir kim bilir.
2: Hele de ufaklık Esra. Yemeden içmeden kesilmiş.
0: Ne?
2: Tarçın yemezse ben de yemek yemem diyormuş.
0: Hay Allah, ne yapacağız peki dede?
2: Camiye, meydana, çeşmeye, her yere ilan asmışlar, arıyorlar. Biz de bahçeye bakalım dedim. Bir ormana da baksak diyorum.
0: Aa, evet. Belki de mavi karavana girmiştir.
2: Hadi evlat, hadi. Burada bir hayat belirtisi yok ama dur bakalım.
0: Tarçın yakında yavrulamayacak mıydı?
2: Evet. Kim bilir ne haldedir annecik.
1: Duvarın üstüne zıplarsan sana yıldız vereceğim.

0: Evet, ormanı bir tarayalım. Hadi Tarçın. Neredesin? Çık ortaya.
1: Belki mağaradadır. Belki yavrularını orada korumak istemiştir.
0: Burada da hayat belirtisi yok evlat. Hmm.
1: Çemberi genişletsek de belki ormanın derinliklerine gitmiştir.
0: Vahşi bir kedi değil ki bu. Ormanda hayata kalamaz. Hem yavrularını besleyebilmek için. İnsanlara yakın olmak zorunda.
1: Doğru ya. Ha? Peygamberimiz de böyle senin gibi çok severdi kedileri değil mi dede?
0: Ah, sevmez olur mu rahmet peygamberimiz? O bütün canlılara şefkat ve merhamet gösterirdi. Onların da tıpkı insanlar gibi hakları olduğunu anlatır. Müslümanların bu hakları gözetmelerini tembihlerdi.
1: Ne gibi haklar mesela?
0: Hayvanların da insanlar gibi beslenme, barınma ve neslini sürdürme hakları vardır. Hazreti Peygamberimiz hayvanlara merhametli davranılması gerektiğini her fırsatta dile getirmiştir.
1: Sen söylemiştin dede. Bu dünyada zayıf olan güçlü olana emanettir diye.
0: Elbette. Hayvanların konuşma kabiliyeti yok. Biz onların hallerinden anlayacağız evlat. Şimdi Tarçın kim bilir ne halde? Yavruladı mı? Yavrularını besleyebiliyor mu?
1: Bir de değirmenin oraya mı baksak dede? Orada piknik yapıyorlar ya. Belki yiyecek bir şeyler bulmaya gitmiştir.
0: Hakkın var evlat. Hemen bakıyorum. Minik Esra'ya müjdeyi vermek isterdim. Nasip olmadı.
1: Belki mahalleden bulan birileri olmuştur dede.
0: İnşallah.
2: Tarçın'ın yavrucukları bile daha yükseğe zıplıyor. Ah duman, ah.
0: Tarçın mı dedi?
1: Tarçın'ın yavrucukları dedi dede. Cemre, ne dedin sen?
0: Sen tarçın mı dedin cimcime?
2: Tarçın'ın yavrucukları dedim dede. Duman onlar kadar bile zıplayamıyor. Sanki yavrucuktan daha bile küçük.
0: Sen Tarçın'ın yavrularını nereden gördün?
2: Odamın penceresinden.
1: Nerede peki Tarçın'ın yavruları?
2: Hasanların evinin bahçesinde.
1: Hasan kim?
0: Mahalleye yeni taşınan aile olmasın.
2: Olsun dede. Mehmet amca ile Saliha teyzenin oğulları Hasan çok güzel kedi eğitiyor.
1: Tarçın ve yavruları onların yanında mı?
2: Evet.
1: Sen bütün bunları pencerenden mi gördün?
2: Evet abi. Sen bisikletini Emre'lerde unutmuştun. Onu da odamın penceresinden görmüştüm. Hatırladın mı?
1: Evet.
0: Tarçın gidip yeni gelen komşularımızın bahçesinde yavrulamış demek ki.
1: Peki ormanda bir şeyler görüyor musun Cemre?
2: Pencereden kabus görülür mü dede?
1: Kabus mu?
2: Evet. Bazen penceremden ormana baktığımda mavi canavarı görüyorum. Ama hemen kayboluyor.
1: Başka neler görüyorsun peki?
2: Annemin terastaki sofra örtüsü de Begüm'lerin bahçesine uçmuştu. Söylemeyi unuttum. Anne! Can'ın sofra örtüsü Begüm'lerdeymiş. Anne! Can'ın sofra örtüsünü buldum anne!
0: İlahi cimcime. Bak Gizem günlerdir yakınıyor ya. Can'ım sofra örtüsü gitti diye.
1: Vay be dede, Cemre odasının penceresini gözetleme kulesi olarak kullanıyormuş, baksana.
0: Sorma, sorma. Çocuktan al haberi.
1: Eskiden de böyle telefon falan yoktu ya dede. Herhalde insanlar bazı şeyleri gözetleme kulesinden öğreniyorlardı.
0: Aynen öyle evlat. Şu Esra'cığa müjdeli haberi verelim de seni en güzel gözetleme kulelerinden birine çıkartacağım.
1: Yaşasın.

0: Vay, ne kadar uzunmuş dede.
1: Öyle. Kulenin yüksekliği 118 metre evlat.
0: Ya.
1: Bu kule 1826 yılında Sultan II. Mahmud'un emriyle şehirdeki yangınları gözetlemek amacıyla yaptırılmış.
0: Çok mantıklı.
1: Kare planlı kaide üstüne 4 katlı olarak inşa edilen kulenin en üst katına sancak katı denir. Burada bayrak bulunur. Üstten ikinci kata sepet katı denirdi. Bil bakalım neden?
0: Gözcüler sepet sarkıtıp alışveriş mi yapıyorlardı?
1: İlahi çocuk, yangının olduğu tarafa doğru sepet sarkıtılarak dolumbacılar, yani dönemin itfaiyesine yangının yeri haber veriliyordu.
0: Vay, çok ilginç. Peki onun altındaki kat hangisi?
1: İşaret katı. Memurlar buradan farklı yöntemlerle yangınla ilgili işaret verirlerdi. Nöbet katında da yangını gözetleyen nöbetçiler bulunurdu.
0: Ne güzel.
1: Kule aynı zamanda hava durumunu haber vermek için de kullanılıyordu. Ve bu uygulama günümüzde de devam ediyor, biliyor musun? Evet, kule ertesi günün hava durumuna göre eğer güneşliyse mavi, yağmurluysa yeşil, sisliyse sarı, karlıysa kırmızı renkle ışıklandırılıyor.
0: Harika. Dede, hava durumunu Cemre'nin haber verdiğini düşünsene. Güneşli ve soğuk, pembe ışık, şimşekli mor, tozlu gri.
1: Yahu dur, güldürme beni. Merdivenlerde yuvarlanacağız sen.
0: Terleten sıcak turuncu, terletmeyen sıcak kahverengi, üşüten soğuk bej rengi.
1: Dur Allah aşkına.
0: Üşütmeyen soğuk bordo rengi.
1: Yeter evlat.

0: Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyorum.

0: gün güneş bizi takip ediyor baba.
1: Hı? Nasıl yani?
0: Nereye gitsek peşimizde. Oturduğum yerde sucuk gibi kızardım.
1: Doğu Akdeniz'e doğru gidiyoruz. Burada güneş kendini daha fazla hissettirir.
0: Hı.
1: Ama sana bir güzellik yapabilirim.
0: Nasıl bir güzellik?
1: İşte böyle.
0: Aa! Ben neden akıl edemedim? Yaşa baba. Oh, mis gibi gölge oldu. Artık ihram kurallarını serin serin çalışabilirim.
1: Sahi nasıl gidiyor? Öğrenebildin mi?
0: Bazılarını öğrendim ama çoğu aklımdan uçup gidiyor.
1: Ne yapsak acaba? Tamam, buldum. Prova yapmaya ne dersin?
0: İhramlı gibi mi davranayım yani?
1: Evet, pratik yapmanın zihnine yardımı dokunabilir.
0: Tamam. Duydun mu Zemzem? İhram provası yapacağım.
1: İleride bir satıcı var. Şalgam satıyor galiba.
0: Alalım mı baba? Ne olur alalım. Çok susadım.
1: Alalım tabii. Kolay gelsin hemşerim. Soğuk şalgamın var mı?
2: Olmaz mı efendim? Hem de buz gibi.
0: Ay, hemen içerim.
2: Al bakalım delikanlı. Sen susamışsın belli.
0: Sıcaktan kavruldum amca.
1: Elhamdülillah. Çok iyi geldi.
2: Afiyet olsun. İsterseniz yanınıza da alın. Böylesini her yerde bulamazsınız.
1: Haklısın. Ver bir tane bakalım.
0: Biz Fülfül'e bindik baba.
1: Geliyorum oğlum. Hay Allah. Yol amma bozukmuş.
0: Biz halimizden memnunuz baba. Trambolinde gibiyiz değil mi Zemzem?
1: İlahi oğlum, nereden aklına geliyor? Trambolinmiş. Ne yapıyorsun Murat?
0: Bir yudum daha şalgam içeceğim baba. Yine susadım.
1: Düz yola çıkalım da öyle iç. Şimdi üzerine dökülebilir.
0: Dökmeden içebilirim. Aa, olamaz. Üstüm battı.
1: Ah be Murat, dedim sana.
0: Çok özür dilerim baba.
1: Tamam, dert etme. Olur öyle şeyler. Diyeceğim ama bir sorunumuz var.
0: Ne oldu baba? Yoksa Fülfül mü bozuldu?
1: Hayır oğlum. Temiz kıyafetimiz kalmamış.
0: Biz de ihram giyelim. Zaten prova yapmıyor muyduk?
1: İyi fikir, fakat buna şimdilik gerek yok. Annen sırt çantana yedek kıyafet koymuştur.
0: Aa, varmış. Düşünceli annem benim.
1: Oğlunu tanıyor.
0: Ama baba.
1: Hadi hadi, çabucak üzerini değiştir de kirli kıyafetleri yıkayacak bir yer bulalım.
0: Maalesef burası da kapalı.
1: Hay Allah. Sonbahar mevsimi gelince yaylacılar evlerine gitmiş anlaşılan.
0: Deterjan bulamazsak kıyafetleri nasıl yıkayacağız?
1: O halde eski yöntemlere başvuracağız.
0: Eski yöntemler mi? Ne ki onlar?
1: İzle ve gör. Abdullah Usta tamir işlerinde olduğu gibi çamaşır yıkamada da bir numaradır.
0: Yaşa baba. O da ne?
1: Abdullah Usta tüm kirlere meydan okumaya geldi.
0: Kirlerin sopadan korktuklarını bilmiyordum babacığım.
1: Gül bakalım gül. Getir bagajdan kirlileri de nasıl kaçırıyorum izle.
0: Zemzem, bu çamaşır işi çok maceralı olacak gibi. İşte getirdim babacığım.
1: Harika.

0: Aa, çok acayip. Hiç böyle çamaşır yıkandığını görmemiştim.
1: Biz çocukken anneannemler dere kenarında çamaşırları böyle yıkardı evlat.
0: Ben de yapayım mı baba? Ne olur.
1: Dur şunu bitireyim de.
0: Hay Allah, kırıldı.
1: Tüh, gitti güzelim sopa.
0: Biz zemzemle yenisini buluruz.
1: Gerek yok oğlum. Sopa çok uzundu zaten. Yarısı bile işimizi görür. Gel biraz da sen korkut kirleri.
0: Geldim. Gidin bakalım lekeler. Kaybolun.
1: Çok korktular, çok.
0: Tertemiz yapacağım. Eyvah! Ne yapacağız baba?
1: Onu sonra tamir ederiz. Hemen diğerine geç.
0: Olamaz! Bütün kıyafetlerimiz gitti baba.
1: İhramlarımız da.
0: Siz de çok oldunuz ama kirliler. Ben sizi yakalamayı bilirim.
1: Dur oğlum, nereye?
0: Yakalayacağım onları baba.
2: Kaç saat oldu? Gelen giden yok. He? Bu da ne? Allah Allah. İşte nihayet. Nereden geliyor bu kıyafetler yahu?

0: İran bu. Anlaşılan acemi hacılar çamaşır yıkıyor. Aman evlat yavaş.
1: Yavaşlayamam amca. Kaçıyorlar.
0: Sakin ol evlat. Kim kaçıyor?
2: Kusura bakmayın. Bizim çamaşırlar dereye kaçtı da onları yakalamaya çalışıyoruz.
0: Benim bugünkü nasibim de onlar. Balık yerine bir kova dolusu hacı yolcusu kıyafetleri tuttum bugün.
1: İhramlardan mı tahmin ettin hacı yolcusu olduğumuzu?
0: Evet. Hatta bir tahminde daha bulunayım. Yoruldunuz ve karnınız da acıktı. Öyle değil mi?
1: Evet, bu da doğru.
0: O hadi buyurun, bize gidelim. Allah ne verdiyse birlikte yeriz.
2: Eline sağlık Tahsin amca. Hem ısındık hem doyduk. Hem de çamaşırlarımız yıkandı.
0: Afiyet şifa olsun Abdullah. Makine yıkadı, siz de astınız. Murat, zemzem gagasına göre bir şeyler buldu mu?
1: Zemzem aç kalmaz Tahsin amca. Yediği kuş kadar bir şey zaten.
0: Doğru.
1: Oh, çok yemişim. Elhamdülillah. Elimi nerede yıkayabilirim Tahsin amca?
0: Lavabo kapının arkasında.
1: Baba, bir anda hatırladım provada olduğumu. İhramlıyken kokulu sabun kullanabilir miyim?
0: İhramlı mı?
2: Murat, ihram kurallarını öğrenmek için prova yapıyor Tahsin amca.
0: Öyle desene, kokulu sabun olmaz. Bende kokusuz sabun var. Onunla yıkarsın elini.
1: Hey Zemzem! Ne gördün yine? Korktun mu sen? Gel bana. Zemzem dur! Çekme saçımı, canım acıdı.
0: Yalnız ihramlıyken öfkemize hakim olmalıyız Muratçım.
1: Evet, bu da bir kuraldı. Unutmuşum.

0: Zemzem, canım kuşum benim.
1: Neyse ki Zemzem ihramlı değil. Aksi halde ihramlıyken hiçbir canlıya zarar verilmez.
0: Hiçbir canlıya zarar verme. Öfkene hakim ol. Kötü söz söyleme. Peki ihramlıyken neden bu kurallara uymalıyız?
2: Çünkü evlat, ihram kuralları hayat boyu hiçbir canlıya zarar vermemenin, iyi davranışlar sergilemenin provasıdır.
1: Bu eğitimden geçen Müslümanlar normal hayatlarında da faydalı insan olmayı öğrenirler.
0: Hiç böyle düşünmemiştim. Tahsin amca, sen hiç hacca gittin mi?
2: Hem de defalarca gittim çok şükür. Yıllar önce otobüslerle hacca gidiliyordu. Ben de otobüslerden birinin şoförüydüm.
0: Gerçekten mi?
2: Gerçek tabii. Hatta gelin size otobüsümü göstereyim. İşte benim can yoldaşım. Ne zorlu yıllar atlattık birlikte.
1: Siz gideli bayağı zaman olmuştur Tahsin amca. Ona rağmen çok iyi görünüyor.
0: Belki tekrar gidersiniz Tahsin amca.
2: İnşallah evlat. Can yoldaşımı karavana çevirip çoluk çocuk doluşup gitmeyi istiyorum. Kabe'ye ulaştığınızda bana da dua edin, tekrar nasip olsun.
1: İnşallah Tahsin amca, inşallah.
0: Canım Kabe'm, bizim sana ulaşmak için önümüzde upuzun bir yol var.
1: Evet, uzun ve maceralı bir yol.
0: Birlikte yeni maceralar yaşamaya hazır mısın Zemzem?

0: Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bak bak bak. Kim varmış burada?
2: Davetsiz bir misafir.
1: Şaşkın! Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
2: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
1: Harika bir gün geçiriyorum. Önce balon turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var, biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: Aslında tam olarak şurada. Hadi.
1: Hadi.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede? Nerede? Benim tatlı küçük fırçam. Neredesin? İşte burada. Hadi bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinden koşarmış. Ayşe dünyanın en meraklı çocuğuymuş. Aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede? Bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş. Sonra babasına. Sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden?
1: Dua! Dua!
0: Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi, bu sorunun cevabını biliyorum sanırım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. Üç oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp üç oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca birden ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkmış.

çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, Karabaş'ta tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi, bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış. Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya, dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikayede böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel gel. Bir izin versen bak nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Ayşe, önünde ağaç var.
1: Ne yapayım?
0: Sesime doğru gel. Trene dikkat et.
1: Ne? Tren mi?
0: Evet. Karınca treni bunlar.
1: Çuf çuf, çuf çuf, çuf çuf, çuf çuf.
0: Önünde taş var. Şimdi de önünde bir çiçek var.
1: Daha ne kadar bu şekilde yürüyeceğim?
2: Az kaldı kızım. Birkaç adım daha.
0: Şimdi gözlerini açabilirsin.
1: Aa, kardan adam.
2: Sen çok istiyorsun diye yaptık Rıfkı'yla.
1: Çok teşekkür ederim. Yumuşacık, pamuk gibi. Ben kar topu oynamayı da çok istiyordum ama.
0: Belki kardan adamın yanında kar topu da vardır.
1: Öyle mi? Bunlar da pamuk gibi. Yumuşacık.
0: Vuramadık ki. Vuramadık ki. Vuramadık ki.
1: Çok acımadı değil mi?
0: Hayır, acımadı da. Ama boyun yumağı, affedersin, kartopu beni biraz hapşırttı.
1: Boyun yumakları da beni çok eğlendirdi.
0: Aynı zamanda seni biraz yordu galiba.
1: Evet. Ben dinlenirken sen de bana bir hikaye anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Ayşe, lapa lapa yağan karın altında kar topu oynarız. Ya da sevimli bir kardan adam yapıp eğlenceli vakit geçiririz, değil mi?
1: Evet, ben kardan adam yapmayı da kar topu oynamayı da çok severim.
0: Peki, yeryüzüne inen bir kar tanesi olsaydın ne yapardın?
1: Yeryüzüne inen bir kar tanesi mi? Düşünüyorum ama aklıma hiçbir şey gelmiyor ki.
0: İstersen bu sorunun cevabını hikayenin içinde arayalım.
1: Tabii ki isterim.
0: Her kış mevsiminde kar taneleri yeryüzüne iner. Bunların kimi dağlara, kimi bahçelere, kimi de ev ve sokakların üstüne düşer. İşte böyle bir kış mevsiminde gökyüzünden inen kar taneleri kendi aralarında konuşuyorlarmış. İçlerinden biri, bir çiçeğin yapraklarına kelebek gibi konmak istiyorum demiş.
1: Demek ki bu kar tanesi çiçekleri çok seviyormuş.
0: Bir başkası,
3: kar topunun içinde yuvarlanmak istiyorum diye bağırmış.
1: Ay, bu kar tanesi de benim gibi oyun oynamayı çok seviyormuş.
0: Bir kar tanesi de,
3: ben bir okulun penceresine yavaşça inip çocukların dersini dinlemek istiyorum demiş.
1: Ben de ders dinlemeyi çok seviyorum.
0: İşte kar tanelerinin her biri düşüncelerini böyle dile getirirken tombul bir kar tanesi de heyecanla söze girmiş ve
3: ben de bir çocuğun ellerine düşüp kaymak istiyorum demiş.
1: Hani sen bana bir soru sormuştun ya.
0: Evet.
1: Şimdi o sorunun cevabını vermek istiyorum. Eğer ben de yeryüzüne inen bir kar tanesi olsaydım, tıpkı o tombul kar tanesi gibi bir çocuğun eline düşüp kaymak isterdim.
0: Tombul kar tanesinin bu fikrini çok beğendin galiba.
1: Evet.
0: Bu fikir diğer kar tanelerinin de hoşuna gitmiş. Kar taneleri yavaşça yeryüzüne inerken bir çocuğun açık pencereden ellerini gökyüzüne doğru uzatıp gülümsediğini fark etmişler.
1: İşte böyle mi?
0: Evet. Bu çocuk kar yağdırdığı için Allah'a teşekkür ediyormuş.
1: Tamam, anladım. Dua ediyormuş. Ben de sofradayken hep şöyle dua ederim. Allah'ım sağlık, doğruluk ve iyi huylar ver bana. Yemezsem büyüyemem, büyüyemezsem okuluma gidemem.
0: Çok güzel bir duaydı.
1: Anlattığın hikaye de çok güzeldi.
0: Henüz bitmedi ki. Tombul kar tanesi ve arkadaşları önce açık pencereden ellerini uzatıp gülümseyen o çocuğun eline teker teker düşmüşler. Sonra da peş peşe kaymaya başlamışlar. Tıpkı oyun parkındaki kaydırakta oynayan neşeli çocuklar gibi eğleniyorlarmış. Kar taneleri üst üste yığılmış. O sevimli çocuk da onları minik toplar haline getirip pencerenin kenarında çok güzel bir kardan adam yapmış.
1: Ay çok güzel. Sonra ne olmuş?
0: Çocuk içeriden bir avuç buğday getirip bunları kardan adamın etrafına dökmüş. Sonra da yatağına uzanıvermiş. Tombul kar tanesi,
3: ne güzel hepimiz buğday gibi kokmaya başladık diye sevinmiş.
0: Diğer kar taneleri de bir avuç buğday ne işine yarar ki demişler.
1: Bence bir avuç buğday kışın yiyecek bulmakta zorlanan kuşların çok işine yarar.
0: Aferin sana Ayşe. İşte o kuşlar da birer ikişer pencerenin kenarına gelmişler. Kimi de kardan adamın üstüne konmuşlar. Kuşlar buğdayları yiyerek karınlarını bir güzel doyurmuşlar. Sonra sevinçle öterek çocuğa teşekkür etmişler. Sevimli çocuk kuşların cıvıltısını dinleyerek uykuya dalmış. Kar taneleri ise üzerlerine düşen diğer kar taneleriyle daha da çoğalmış, çoğalmış, çoğalmış. Öyle ki yeryüzünü beyazdan bir örtü kaplamış. Bu örtünün üstünde yiyecek arayan kuşlar hep kar tanesi kokulu buğdaylarla karşılaşmışlar. Kuşlar kış boyunca neşeyle ötmeye devam etmişler.
1: Bak şimdi ben ne yapıyorum?

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne sıkıcı bir gün. Olağanüstü hafiyelik yeteneklerimi kullanabileceğim bir vaka yok mu acaba? Hayırdır inşallah. Her şey nasıl da birden küçülüverdi böyle? Bu gizemli olayı... Oh. Sadece dürbünü ters tutuyormuşum. Bu da ne böyle? Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Yardım lazım mı?
1: Hayırlı sabahlar abi.
0: Oho, bu ne ki canım? Benim için bebek işi. Bakın şimdi. İşte zor değil mi? Bunu nereye atmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte bu kadar. Benim gibi bir hafiye için çocuk oyuncağı bunlar.
2: Ali.
0: Şimdi gitmem lazım. Ama üstün yeteneklerime ihtiyaç duyarsanız yine buralarda olacağım. Hadi sağlıcakla kalın. Sonunda seni gördüm Arif Baba. Var mı beni zorlayabilecek yeni bir bulmacan?
3: Yalnız başına mı çözmek istiyorsun? Hiç yardım almayacak mısın?
1: Biz de gelelim. Yardım edeyiz.
0: Tabii ki yalnız başıma çalışacağım. Ben zaten hafiyelerin en iyisiyim.
3: Pekala Ali'ciğim. Aç kulağını dinle o zaman. Bu parkın kalbini bulursan bugünkü kelimene giden ipucunu da bulabilirsin. Zamanı geldiğinde bunu kullanırsın.
0: Parkın kalbi mi olur Allah aşkına? Bu işin içinden çıkamayacağım galiba. Aksi gibi bana yardım edecek kimse de yok. En azından Caner olsaydı. Sahi, o nerede ki?
1: Ali!
0: Allah Allah, sesini duyar gibiyim.
1: Ali!
0: Sanki benden yardım istemek için bağırır gibi. Nasıl özlediysem arkadaşımı.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam da Caner. Ne yapıyorsun böyle? Allah korusun, daha fena bir kaza çıkabilirdi.
0: Güneşi görünce kendime şöyle kaliteli iki paten yapayım dedim ama fren olayını biraz daha araştırmam gerekiyor sanırım.
1: Her şeyini biraz daha araştırmak gerekiyor bence.
0: Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Sallanmıyordun da.
1: Sorma Caner. Arif baba bir bulmaca verdi. Ama işin içinden çıkamıyorum. Bir de böbürlenip durdum ben tek başıma hallederim diye.
0: Nedir? Belki bir yardımım dokunur.
1: Parkın kalbini bulmamız lazım. Yeni ipucu orada olacakmış.
0: Parkın kalbi nedir bilmiyorum ama buraya gelirken parkın girişinde eski fotoğraflar gördüm. Park ilk açıldığı zaman çekilmişler.
1: Ha? Bir kalbi varsa ta o zamandan beri olmalı değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Hadi acele edelim.
0: Dikkatli olsana Ali'cim. Allah korusun daha fena bir...
1: Tamam tamam anladım.
0: Ben hiçbir şey göremiyorum ki. Çok buğulu çıkmış bu fotoğraflar.
1: Dur bak biraz geri çekilelim. Arif baba şunu vermiş.

0: Yani burası ilk açıldığında düz tarlaymış zaten. Her şey sonradan eklenmiş.
1: Sadece şu tarihi hayrat var. Tahminim doğruysa şu tarafta olmalı. O zamandan bu zamana ağaçların boyu uzamış.
0: Burada hiç ipucu yok ki.
1: Acaba yanlış bir iz üstünden mi ilerledik?
0: Fotoğrafa geri mi dönük? Bismillah. Ne oluyor böyle? Etrafımız kuşatıldı Ali. Siper ol.
1: Ben bunu bir kez daha yaşamıştım. Hayrola çocuklar? Kum havuzundan epey bir uzaklaşmışsınız.
2: Evet, bilerek geldik.
0: Bilerek mi?
1: Bilerek.
0: Yani bilerek daha aşağıdan buraya geldiniz. Çünkü beni bu geometrik şekillerle vurmak mı istediniz?
2: Sadece dikkatinizi çekmek istedik. Bakın.
1: Allah razı olsun çocuklar. Siz benden de büyük hafiyelermişsiniz anlaşılan. Sizi küçümsemekle hata ettim.

0: Orası da olamaz.
1: T8 ya da 8T diye bir sokak da yok buralarda.
0: Bakmadığımız yer kalmadı. Bu sıra ve numara neyi temsil ediyor olabilir anlamıyorum.
1: Galiba bu sefer yenilgiyi kabul etmeliyiz. Başta ukalalık ettiğim için bana müstahak bu.
0: Müstahak ne ya?
2: Evet teyzeciğim. Hı? Sizin istediğiniz kitap H sırası 4 numarada Hı? bulunuyor. Gelip bakmak Hı? isterseniz başımızın üstünde yeriniz var.
0: Tabii ya.

0: Hayrola çocuklar? Bir selam da mı yok?
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Ne arıyorsunuz böyle?
2: T sırası numara 9 yok mu?
1: 8.
2: Aman işte heyecandan kafama kaldı.
0: T sırası numara 8'de, 9'da alt katta çocuklar. Burası H'ye kadar. Ha?

0: İşte kitaplık burada.
1: Tuhaf. Daha önce buraya hiç inmemişiz.
0: Buna sonra şaşırırız. Ha? Gel şimdi. Ha? Bak. T sırası ve numara 8. Ha? İşte buldum. Tevazu üzerine.
1: Tevazu mu?
0: Bir alıp inceleyelim bakalım. Sanırım Arif Baba'nın niye bu kelimeyi seçtiğini anladım. Vay maşallah. Gizli bir oda. Allah!
1: Yine mi o küçük çocuklar?
2: Tebrikler çocuklar. Bu bilmeceyi de çözdünüz. Muhteşem hafiye olarak tek başına mı çalıştın Ali'ciğim?
0: Tam tersine Arif Baba. Epey bir yardım aldım. Hem Caner'den hem de parktaki küçük çocuklardan. Onlar olmasa başaramazdım.
2: Kendine güvenmek önemli.

0: Önemli bir özelliktir Ali. Ama kişi tevazu göstermeyi de bilmeli. Bu sayede yolunu daha kolay bulabildiği zamanlar olacaktır.
1: Allah razı olsun Arif Baba. Sayende sabahki hatamı anladım.
0: Estağfurullah Halicim. Aferin. Şimdi sıra hediyende.

0: Yani şimdi burası benim mi?
1: Yeni ofisin hayırlı olsun meraklı Hafiye.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Hoşça kal Dura.
1: Hoşça git Dura. Hey, görmedim sanma. Ne saklıyorsun?
0: Henüz ne olduğunu bilmiyorum.
1: Belki ben biliyorumdur.
0: Sanmıyorum Sara.
1: Demek öyle.
0: Sara.
2: Bu tüyü nereden buldun?
0: Ben bulmadım nene. Bu akşam gökyüzünden önüme düştü. Sen bu tüyün kime ait olduğunu biliyor musun?
2: Yuvamıza ait değil. Yabandan gelmiş belli ki.
0: Yaban mı? Gidip bir baksak olmaz mı?
2: Sana yabandan bahsetmiştim Kura. Oraya gitmemiz yasak.
0: Neden ama?
2: Çünkü çok tehlikeli.
0: O da tehlikede mi?
2: Kim?
0: Bilmiyorum.
2: Sen ne vicdanlı bir çocuksun Kura. Acı çeken birinin olma ihtimali bile senin yüreğini sızlatıyor.
0: Elimden bir şey gelmiyor ama nene.
2: Dilinden gelir. Dua edersin, Allah yardımına koşar.
0: Evet, dua edeceğim nene. Allah'ın her şeye gücü yeter.
2: Şüphesiz.
0: Allah'ım, bu tüyün sahibine yardım et. Yabanda korkmasın. Benim onu bildiğim gibi o da beni bilsin. Yalnız hissetmesin.
2: Güzel oğlum benim.
0: Nene, bir gün yabana gidecek kadar güçlenebilir miyim sence? Çok çalışacağım tabii. Beslenmeme de dikkat ederim.
2: Elbette evladım. Çalışırsan her şey mümkün. Ama unutma, seni yüreğin taşıyor, kolların değil.
0: Yürekle bir yere gidilebilir mi ki?
2: Gidenler olmuş.
0: Nasıl?
2: Zamanın evvelinde kuşlar diyarında yine böyle eşsiz güzellikte bir tüy gökyüzünden süzülerek yeryüzüne düşer.
0: Ya!
2: Kimsenin ömrünce benzerine rastlamadığı bu tüy efsanevi Zümrüdü Anka kuşunun tüyüdür.
0: Anka!
2: Anka, Kaf Dağı'nın ardında yaşamaktadır ve oraya giden yol türlü tehlikelerle doludur.
0: Yaban gibi mi?
2: Evet, yaban gibi. Ama kuşlar her türlü tehlikeyi göze alarak yola koyulurlar. Amaçları Kaf Dağı'nı aşıp Anka kuşuna ulaşmaktır.
0: Çok heyecanlı.
2: Aynı zamanda çileli bir yol Kura. Yol boyunca öyle çok engelle karşılaşıyorlar ki kuşların çoğu pes edip geri dönüyor.
0: Ya.
2: Ama nihayet zorlu yolculuğun sonunda kuşlardan Kaf Dağı'nın ardına ulaşan olur.
0: Anka'yı buldular mı?
2: Evet, ama Anka'da da başka bir şey buldular.
0: Ne buldular nene?
2: Onu da başka zaman anlatırım.
0: Anka'yı bulmalarına çok sevindim nene.
2: Unutma Kura, yolculuk için hazır değilsen hedefine ulaşamazsın.
0: Nasıl hazır olurum peki?
2: Her şeyden çok onu istediğinden emin olacaksın. Yoksa başka istekler seni yolundan çevirir.

0: Ateş karınca saldırgan bir türümüzdür. Yabanda bol miktarda bulunurlar.
1: Yabanda korkmazlar mı?
2: Onlar bizim yabanda korkma sebebimiz Kura.
3: Merak etme Kura. Yabana giderken yanımızda Dalyan'ı da alırız. O bizi korur. Hı?
4: Ben yabana gelmem. Rüzgar saçlarımı bozuyor.
5: Yabanda çok ses var. Buraya bile geliyor. Olmaz.
0: Durun bakalım. Kimse yabana gitmiyor. Bir daha da duymayayım. Sakın. Kanatlı

0: Karınca.
1: Kanatlı karınca mı?
2: Vay, çok havalı.
3: Çok da güçlü görünmüyor bence.
1: Kanatlar renksiz bir kere.
4: Arkadaşlar, hesaplamalarıma göre kanatlar gayet dayanıklı ve de gerçekten uçmaya yarıyor.
0: Evet çocuklar, kanatlar süs için değil, gayet güçlü ve kullanışlılar. İşte bu tür koloninin devamını sağlıyor çocuklar. Kraliçe karınca...
4: Çok mantıklı. Saba kraliçemizde de bu kanatlardan var.
0: Evet. Ve kendisi yuvamızın kurucusudur.
1: Tam olması gerektiği gibi. Adil biri.
3: Çok da cömert.
1: Ay evet. Ben de çok beğeniyorum.
4: Çok güzel giyiniyor.
5: Soyumuz tehlike altında olabilir.
2: Bu defa Duru haklı. Ben yavrular arasında bir kanatlı karınca göremiyorum.
1: Aa evet.
6: Yok değil mi?
3: Bizim kanatlı karıncamız yok.
1: Var.
0: Aranızda kanatlı karınca mı var? Benim neden haberim yok?
1: Evet var.
4: Nereden biliyorsun?
1: Gördüm.
4: Ah.
0: Ben yaşlı bir adamım çocuklar. Uyku saatim çoktan geçti.
3: Benim de son öğünüm geçiyor. Lütfen arkadaşlar.
1: Biraz daha bekleyelim lütfen.
4: Sen ne gördüğünü bir daha söylesene Kura.
1: Yabandan gelen bir ışık görüyorum. Mavi renkli. Parlayıp sönüyor. Kanat çırpar gibi.
4: İyi de o ışığın kanatlı karıncadan geldiğini nereden çıkardın?
1: Hissediyorum.
4: Neyi?
1: Yabandan biri bizi izliyor. Hissediyorum.
4: Ve kanatları var üstelik. Sana gerçekten inanamıyorum Kura.
0: Hadi çocuklar, geç oldu.
2: Kura ilk defa haksız çıktı. İnanabiliyor musunuz?
5: Henüz ispatlayamamış olması iddiasının gerçek olmadığını göstermez.
4: Evet Aytacığım. Erken konuşursan sen haksız çıkabilirsin.
2: Bana uyar. Ben kanatlı karınca, sizin kralınızım.
4: Ha? Dikkat et, o kanatlar işe yaramaz.
3: Bir daha tutmam bak.
2: Sevgili halkım, bana kulak verin. Benim kuracağım yuvanın kanunlarını açıklıyorum.
4: Senin yuvanda kanun olacağından şüpheliyim.
2: Yeni yuvada çalışmak yasak olacak.
5: Çalışmazsak hayatta kalamayız.
2: O zaman günde yalnızca bir saat çalışacağız.
4: Bence yeterli olur. Biraz kendimize de vakit ayırmalıyız. Hayta haklı. Çılgın saç modellerine hazır olun arkadaşlar. Çılgın ve göz alıcı.
2: Yeni yuvada okul tatili hiç bitmeyecek.
5: Tatil bitmeyecekse okul ne zaman olacak?
2: Olacak değil, oldu. Hepimiz mezun olduk.
4: Ha ha ha. Hayaller ve haytalar.
2: Yeni yuvada dalyanlar gibi yemek yiyeceğiz.
3: Ha?
2: Evet, yuvanın her ferdine dalyan diyeti uygulayacağız.
3: Ama dalyanlar gibi yemek yenirse dalyana yemek kalmaz.
5: O kadar az çalışarak o kadar çok yemeği nereden bulacağız?
2: O zaman günde 2 saat çalışırız.
4: Ha, o zaman sorun yaşamayız.
2: Yeni yuvamız halkımıza hayırlı olsun.
4: Olsun be.
7: Hayırlı sabahlar.
4: Hayırlı sabahlar.
7: Saçlarım güneş ışığında nasıl da parlıyor. Hayta, yaptığını beğendin mi?
2: Çılgın ve göz alıcı. Tam istediğim gibi.
3: Kura nerede kaldı? Çoktan gelmiş olmalıydı.
4: Bir paket yapması gerekiyormuş. Beni beklemeyin dedi.
3: Ne paketi? Mantarlı pizza mı getirecek? Oo, yoksa meyve salatası mı?
2: Sevgili halkım, şimdi de hareket halindeki bir nesnenin üzerine uçacağım.
0: Aman Allah'ım, bu da nesi?
2: Aa, tüy mü o?
4: Yok canım, daha neler.
7: Ne tür

0: 了。
1: 嗯？Fevkalade.
2: Kanatlı karınca olduğunu düşünmen çok mantıklı.
0: Ah, tam hayalimdeki aksesuar.
3: Tadı yok, tahmin etmiştim.
4: E ne yapıyoruz? Yabana çıkıp senin kraliçeyi mi arıyoruz?
0: Yok daha neler. Ay, ne olur bulalım. Kanatları nereden aldığını sorarız.
5: Buldum.
3: Ha?
1: Bizim türümüzde de böyle tüylü kanatlara rastlanma ihtimali varmış. İnanılır gibi değil.
0: Ayna tüyler.
2: O ihtimali bir de ben hesaplayayım. İnanılır gibi değil.
6: Ben inan.

0: Neredesin Anka? Neden görünmüyorsun? Neden bizimle değilsin?
1: Anka Kaf Dağı'nın ardında yaşamaktadır ve oraya giden yol türlü tehlikelerle doludur. Ama nihayet zorlu yolculuğun sonunda kuşlardan Kaf Dağı'nın ardına ulaşan olur.
0: Anka'yı buldular mı?
1: Evet, ama Anka'da da başka bir şey buldular.
0: Kaf Dağı'nı aşmam gerekse de seni bulacağım Anka.

0: Bu Harun'un ayak sesi. Şimdi girer içeri. 3, 2, 1, 0. Ay, yanılmadım. Ne oldu ya?
1: Ay, neler olmadı ki?
0: Bu da ne?
1: Sence?
0: Allah Allah. Bu da ne?
1: Şuna bak dostum. Bu kutuda tamı tamına 1000 altın var.
0: 1000 altın mı?
1: Aynen kardeşim, 1000 altın. Düşünsene, tamı tamına 1000. Yani 100 değil, 200 değil, 1000. Yani...
0: Anladık, 1000. Ama bunu nereden biliyorsun?
1: Kardeşim, hiç mi film izlemedin?
0: İzledim.
1: Define haritası bu. Nerede görsem tanırım.
0: İlginç. Nerede buldun peki?
1: Ulu Cami'nin deposunu temizliyordum. Taşların arasında bir kutu buldum. İçinde de bu vardı.
0: Sen izinsiz oraları mı kurcaladın?
1: Yapma dostum. Başka türlü nasıl temizleyecektim?
0: O da doğru. Ama yine de izinsiz alman iyi olmadı.
1: Onu da nereden çıkardın? Selim Hoca'ya bunu ödünç alabilir miyim dedim. O da işine yarayacaksa al ama geri getir dedi.
0: O neden aramamış Define'yi?
1: Bizim gibi maceracı değil.
0: Altınları bulunca ne yapacağız peki?
1: Çoğunu hayır işlerinde kullanırız. Azını da kendimize ayırırız.
0: Kulağa mantıklı geliyor.
1: Benimle misin? Hadi!
0: Tamam.
1: İşte benim adamım. Maceracı Hafız. Maceracı Kur'an talebesi. Maceracı...
0: Tamam, uzatma.

0: Fatma abla?
1: Bilmem. Harun ve Emin birbirlerine ıslık çaldılar.
0: Niye? Konuşmayı mı unutmuşlar?
1: Bu işte bir iş var.
0: Sen hiç merak etme Fatma abla. Ben bu meseleyi çözerim.

0: Taşhan'da da tadilat yaparız.
1: Yaparız be kardeşim. Tenzilat bile yaparız.
0: Tenzilat mı?
1: Geçen gün Hakkı Baba konuşurken duymuştum.
0: Ya Harun, her duyduğun kelimeyi her yerde kullanma.
1: Niye? Kötü bir şey mi?
0: Tenzilat indirim demek.
1: O zaman teşkilat yaparız.
0: Of!
1: Tamam tamam. Tadilat yaparız. Ama Ulu Cami'de ve çifte minareli medresede de yapalım.
0: Yaparız tabii.
2: Ne yapıyoruz?
0: Zehra abla.
2: Evet benim.
1: Sen nereden çıktın abla ya?
2: Çıkmadım, girdim. Aha da şu kapıdan.
0: Ne konuştuğumuzu duydun mu?
2: İşte, biraz kulak misafiri oldum.
0: Ne duydun mesela?
2: Ulu Cami'de, çifte minareli medresede ve Taşhan'da tadilat yapıyoruz. Hatta tenzilat ve teşkilat da yapıyoruz.
1: Of! Sen kulak misafiri olmamışsın ki abla. Bildiğin ev sahibi olmuşsun.
0: Hakikaten Zehra abla ya. Bu nasıl bir kulak?
2: Boşuna dedektif Zehra demiyorlar bana. Ay çok heyecanlı.
0: Aslında çok da heyecan meraklısı değilim. Ama sonuçta bulacağımız defineyle hayırlı şeyler yapacağız.
1: Biraz da kendimize ayıracağız tabii ki.
2: Gerçekten mi?
0: El emeği gibi düşündük.
2: Ben dikiş kursu açmak istiyorum.
1: Ben de çiftlik evi yaptıracağım. Her türlü hayvan besleyeceğim. İnek, koyun, tavuk, at.
2: Anladık, anladık. Emin, sen ne yapacaksın?
0: Anneme babama yardım edeceğim. Artarsa da dünyayı gezeceğim. Yani param yettiği kadar.
3: Ne oluyor burada?
4: Fatma abla!
3: Adımı bildiğinizi biliyorum. Burada neler dönüyor onu anlatın bakalım.

0: Mensch! Sen ne duydun?
1: Hiçbir şey.
0: Oh! Neyse Fatma abla, işlerin vardır senin. Bize müsaade.

0: böyle ulu orta define mi aranır ya?
1: Aynen. Bir gören olsa ne diyeceğiz?
0: Pardon, biz bir define arıyoruz da buralarda bir yerlerde olmalı. Nerede buluruz acaba?
2: Bu böyle olmayacak arkadaşlar. Ortalık sakinken gelelim.
1: Ne kadar sakin mesela?
0: Çok sakin.
2: Öyleyse gece geliyoruz.
0: Sen var ya, çok akıllısın Emin.
1: Ben de tahmin ettim ki gece gelmemiz lazım. Öyleyse gidelim.
0: Sen o haritayı bana ver bence.
1: Nedenmiş?
0: Çünkü sen eve gideceksin. Yolda başına bir şey gelir.
1: Sen taşana giderken de gelebilir.
0: Yok ya. Niye sende kalıyor?
1: Peki sende niye kalıyor?
2: Arkadaşlar! Ne yapıyorsunuz?
0: Baksana, güvenmiyor bana.
1: Neden güveneyim? Sen de bana güvenmiyorsun.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir diyor Peygamberimiz. Sizin yaptığınıza bak. 3 kuruşluk define için düştüğünüz hale bak. Bir de öz kardeşsiniz.
1: Ne oluyor ya? Haritayı sana vermedik diye mi böyle ahkam kesiyorsun?
2: Harun, ben bu işte yokum. Define de sizin olsun, harita da.
0: Ayıp ettin çocuğa Harun.
1: Öyle oldu galiba. Of. Of.
2: Barışmanıza sevindim.
1: Senin de beni affetmene sevindim.
0: Evet ya, çok yanlış bir konuşmaydı.
3: Evet, öyle mi barışalım?
0: Hadi oradan.
2: Hadi çocuklar, bir an önce gidip gelelim.
0: Hadi.
2: Harun, emin misin doğru yerde olduğumuza?
1: Kesinlikle. Şimdi 30 metre daha ilerleyeceğiz. Sola dönüp 15 metre daha gideceğiz ve hedefe varacağız.
0: O zaman ilerleyelim. Ama nasıl hesaplayacağız kaç metre gittiğimizi?
2: Koca bir adım atarsak yaklaşık 1 metre ilerlemiş oluruz.
1: Çok iyi ya. O zaman başlayalım.
0: Hadi.
1: Hakikaten 30 metre gelince yol dönüyor.
0: Aferin Emin.
2: Teşekkürler.
1: Bir de dedektif olacaksın abla. Utan utan.
0: Asıl sen ablanla böyle konuştuğun için utan.
2: Hadi çocuklar, başlayalım saymaya.
1: İşte bu.
0: Evet, kesin bu. Harikasın Emin.
2: İnşallah doğru kutudur.
1: Doğrudur, doğru. Sayarak geldik. Tesadüf olamaz.
2: Hiçbir şey tesadüf değildir. Ama insan yine de emin olamıyor.
1: Ya sen emin olmayacaksın da kim emin olacak? Adın Emin bir kere.
4: İlahi çocuklar, demek define aradınız.
2: Evet Hakkı Baba.
5: Peki anladık. Elektrik şemasını harita, panoyu da define sandığı sandırız.
6: Dünden beri vardı bir haller sizde.
2: Ama biz...
4: Biliyoruz Emin'ciğim. Meseleyi yanlış anladınız. Fakat yine de parayı hayırlı işlerde kullanmak istemeniz çok güzel.
5: Bak, ona sözüm yok. Pırıl pırıl bir hareket.
6: Evet, 10 numara.
2: Allah razı olsun.
5: Madem define yok, öyleyse iş başa düştü.
2: Nasıl yani hocam?
4: Yani yapılacak tadilatları hep birlikte yapacağız.
6: Yani bedava.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeği Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
1: Çok üzülürüm çok.
2: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?

0: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
1: Zikri, yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
0: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
1: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
0: Of, ne yapacağız peki?
1: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
0: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım, güzel gelse de gezmek.
1: Doğru kararı vereceğini biliyordum arkadaşım.
2: Ay, aman, amma yoruldum. Arkadaşlar, şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
0: Almaz, olur muyuz hiç, ama neden bize vereceksin?
2: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
0: Çok teşekkürler Mesut.
2: Hadi, Allah'a emanet.
1: Gördün mü Zikri? Bak, nasibin ayağına geldi.
0: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik, bolca nasiplendik.
1: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
3: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: yapıyoruz.
1: Ah! Burada da anneme pasta yaparken yardım ediyordum. Gerçekten mükemmel bir yavru yengeçtim. Tabii ya. Mesela şu fotoğrafa bakın. Henüz yavru bir yengecim.
2: Kupa tutuyorsun. Hangi yarışmayı kazandın ki?
1: Kupalarımdan sadece biri.
3: Aa, ne kadar çok başarın var. Kupalara bakın.
1: Benim adım yenge.

0: yengeç. Ve yavruyken mükemmel bir yengeçtim. Annem ve öğretmenim, hatta arkadaşlarım benimle gurur duyardı.
1: Bu ne kupası?
0: Sayıyorum. Yılın en başarılı öğrencisi kupası. Oo, bu da en iyi tenis oyuncusu. Bu da en iyi patates toplayan kupası.
2: Bu en büyük kupa da nedir? Ha?
0: Aa, bu mu?
1: Ne kadar parlak.
0: Bu kupa her işi kusursuz yapabilir kupası. Biliyorsunuz, kıskacımdan gelmeyen hiçbir iş yoktur. Bu kupayı kazanmak da oldukça zordur ama ben kazanmıştım. Ne günlerdi.
3: Bu nasıl olabilir? Her şeyin en iyisi olabilmek.
4: Lila, sen en iyi kuyruk balayıncısısın. Al bakalım.
1: Ben en iyiyim.
5: Lila, en iyi çiçek yetiştiricisi seçilmişsin. Tebrikler.
1: Evet tabii. Çiçekler.
3: Lila, sen Mercanya'nın en iyi pasta şefi seçildin. Bu kupa senin.
1: Lila, sen en iyisin. En. Nasıl yani? Bu kupa en iyi kupası mı?
0: Evet Lila, bu kupa en iyilere veriliyor. Her konuda kusursuz olanlara. Önceden benimdi ama sen yaptığın her işte kusursuz olmayı başardın.
1: Artık benim öyle mi?
0: Senin.
3: Lila, hadi artık gidiyoruz. Okula geç kalacağız.
1: Güçlü, peki kupalarımı nasıl taşıyacağım?
3: Kupalarını mı?
1: Ha? Okul saati. Çok geç oldu. Hadi geç kalamayız. Ben de en iyi ve kusursuz olmalıyım. Hayırlı günler öğretmenim.
6: Hayırlı günler incilerim. Hadi ders saati. Bu arada Lila nerede?
4: Bizden önce okula gelmiş olmalıydı.
6: Aa, sınıfı kim temizledi böyle?
1: Ben öğretmenim.
4: Bunca işi ne zaman yaptın?
1: Ben en kusursuz ve en iyi balığım. Hallettim.
6: Teşekkür ederiz Lila.
1: Rica ederim öğretmenim. Buyurun oturun.
2: Lila'da bir tuhaflık var sanki.
4: Ben de çözemedim.
1: Şşt! Arkadaşlar, ders başladı. Sessiz olun.
6: İncilerim, kil ve bu çarklarla istediğiniz eşyaları yapabilirsiniz.
3: Dönüyor.
6: Yüzgeçlerimizle dönen çarkların etrafındaki kile şekil vereceğiz. Herkes kendi çömleğini aynen böyle yapacak.
2: Ne yapacağız?
6: İstediğiniz şekli verebilirsiniz incilerim. Bakın, benimki bir küp oldu.
4: Bu çok eğlenceli.
1: Kusursuz bir çömlek olmalı. Ben bir vazo yapacağım.

0: Olmuyor, olmuyor. Daha iyi olmalı. Baştan yapacağım.
1: Lila, sakin olmalısın incim.
0: Ama öğretmenim, en iyisini yapmalıyım. En iyisini.
1: En iyisi elinden geleni yaptığında ortaya çıkacaktır.
0: İşte en iyi vazo.
2: Oo, tek bir çatlak bile yok.
3: Şekli de çok güzel olmuş.
4: Tebrikler Lila.
0: En iyisini yapmaya çalıştım.
1: Çok da güzel olmuş. Hadi şimdi çömleklerinizi alın, kuruması için dizelim.
0: Durun durun, hepsini ben götürebilirim. Bunu aldım, bunu da.
5: Dur Lila, hepsini taşıyamazsın.
0: Ben yapabilirim. Yaptığım her işi mükemmel yaparım.
4: Dur Lila, dur.
0: Olamaz. Hayır, ben her işi en iyi yapabilen bir balıktım.
3: Sorun yok Lila, üzülme.
1: Lila, hiç kimse her işi en iyi şekilde yapamaz. Hiçbir şey mükemmel değildir. Mutlaka eksiklerimiz, hatalarımız olur. Önemli olan telafi etmek.
0: Ama yengeç her işi en iyi şekilde yapabiliyor. Birçok kupası da var.
6: Pek de öyle değil Lila. Bugün beni işten çıkardılar.
4: Seni mi? Bu nasıl olur?
7: Araba yıkama işine girmiştim. Su yerine hepsine boya sıktım. Hepsinin rengi karbanço orman oldu.
6: Ve beni işten çıkardılar.
0: Yani hata yaptın öyle mi?
7: Evet yaptım. Özür diledim. Ama ben de bir yengecim sonuçta. Bazen yanlış anlayabilir veya sakarlık yapabilirim.
0: Haklısın sanırım.

0: Küçük Gazeteciler.
1: Gazete.
2: Teşekkür ederim yengeç. Sanırım bugünkü işin gazete dağıtımı.
1: Gazetecilik en büyük hayallerimden biriydi. Gençlik işte.
3: Senin de ne çok hayalin varmış.
1: Öyleydi. Yavru balıklar, siz de hayaller kurun. Gazeteci olamadım. Ama ben de gazete dağıtmaya karar verdim. Hadi görüşürüz.
4: Gazetede ne yazıyor ki?
2: Gazetede günlük haberler yazar.
1: Doğru haberler yazmak çok önemli.
5: Ay, gazeteciler de o zaman haberleri buluyordur.
2: Evet İncim, gazeteciler olan olayları araştırır ve en doğru şekilde aktarır. Burada Mercan Yaya yarın Japon balıklarının ziyarete geleceği yazıyor.
4: Aa! Gece mi oldu?
5: Ya ne oldu şimdi?
3: Ama öğlen vakti nasıl olur?
2: Gazeteci olmak isteyenler burada mı?
6: Evet, evet.
2: Hadi işte size bir olay. Güneş nereye gitti? Araştırın ve en doğru haberi yapın. Biz de okul gazetesinde yayınlayalım.
3: Bu olay hakkında diğer balıklara soru soralım.
5: Yengeç!
1: Yavru balıklar!
5: Biz gazeteci olduk. Bir olayı araştırıyoruz.
1: Hangi olaymış o?
4: Sence de bir tuhaflık yok mu?
1: Ne gibi bir tuhaflık?
3: Yengeç, öğle saatindeyiz ve hava karardı.
1: Öyle desenize. Bu konuyu aslında ben de hep merak etmişimdir. Acaba neden?
4: Sebebi çok basit. Bence bu olayın tek sebebi... Arada bir bulutların güneşi yutması olabilir.
3: Ne? Bulutlar güneşi nasıl yutar?
1: Hiç böyle düşünmemiştim.
5: Bu bilgi doğru olmayabilir.
7: Öğretmenimize soralım.
3: Öğretmenim, öğretmenim. Güneşin nereye gitmiş olabileceği hakkında güçlünün bir fikri var. Ama sanki bu biraz garip bir fikir.
2: Neymiş? Söyleyin bakalım.
4: Bence bazen bulutlar güneşi yutar. Böylece gündüz vakti hava kararır. Bu şekilde haber yapabiliriz.
2: Bu doğru bir haber değil incilerim.
3: Belki de güneş yorulmuştur ve saklanmıştır.
2: Allah her şeyi bir düzen içinde yaratmış. Güneş bu nedenle yorulmaz. Işığını yaymaya devam eder.
7: O zaman nereye gitti bu güneş?
3: Buldum. Güneş bugün yıldız arkadaşları ile plan yapmış olabilir. Belki onlarla eğlenmeye gitmiştir.
5: Ama güneş canlı bir varlık değil ki.
3: Bu güneş nerede şimdi?
6: Geri geldi.
5: Ama nereye gitmişti? Bunun cevabını çok merak ediyorum.
2: Olan bir olayın en doğru sebebini öğrenmek için bazı kaynaklardan faydalanabiliriz. Mesela işin uzmanı olan birilerine danışabiliriz. Ya da kütüphaneye gidip kitaplara bakabiliriz. Hadi benimle gelin.
3: Öğretmenim, işte bu kitabın üzerinde güneş resmi var. İşimize yarar mı?
2: Güneş ansiklopedisi. Evet, elbette işimize yarar. İşte sorumuzun cevabı. Bazı dönemlerde dünyamızın etrafında dönen ay, güneş ve dünyanın arasına girer. Buna güneş tutulması denir.
3: Anladım. Hemen göstereyim. Şöyle oluyor. Sen güneş ol Puf.
7: Yine mi ben güneşim?
3: Lila, sen de dünyasın.
8: Ben dünya. Böyle dönerim.
3: Ben de ay olacağım. Ve bazen Lila ile karşı karşıya gelirim.
8: Ve ben dünyayım. Ay önüme geçti, güneşi göremiyorum.
4: Böylece biraz önceki gibi hava kararıyor.
5: Evet, işte doğru haber.
2: Maşallah incilerim. Küçük gazeteciler, haberiniz okul gazetemizde çıktı. Bakın, dün yaşanan güneş tutulmasında Mercan ya da hava karardı.

0: Bir olayla karşılaştınız, onu araştırdınız ve en doğru cevabı bularak haber yaptınız. Tebrikler incilerim.
1: Hey!
2: Hey, hey! Koş, koş, koş! Bir olay oldu!
3: Sebebi nedir?
2: Hangisi doğru?
3: Uzmanı bilir.
2: Araştır, araştır, araştır! Araştır! Kitapları karıştır! Hangisi doğru, hangisi yanlış? İkisini araştır! Araştır!
4: Doğru haberi yakala. Gerçeği öğren ve anla. Öğrendikçe
1: anlayacaksın.
4: Doğruyu bilip
1: rahatlayacaksın.
2: Hey, hey,
1: koş, koş, koş. Bir olay oldu. Sebebi nedir? Hangisi doğru? Uzmanı bilir.
2: Hey, hey,
1: koş, koş, koş.

0: Bella Bera.
1: Renkli güvercin. Mahallede tatlı bir sabah telaşı vardı. Manav amca meyve sebze sandıklarını dizerken gökyüzüne baktı ve "Rahmet yağıyor, rahmet!" dedi. Yoldan geçen Sedat amca selam verdi. "Hayırlı işler, bol kazançlar." Küçük bir kedi

0: Dicik yağmurdan korunmak için fırıncı Mehmet amcanın yaptığı yuvaya girmiş, meraklı gözlerle dışarıya bakıyordu. Yağmuru izlemek, Ayla ve Bera'nın en çok sevdiği şeylerdendi. Bir de kuşlar. Ve işte ikisi de tam karşılarındaydı şimdi. Gökyüzünden süzülen sayısız su damlası. Camın dışından onlara bakan bir çift minik göz. Uzun zamandır pencerelerinin müdavimi olan bu güvercini tanıyorlardı. Minik dostları gelip karnını doyursun diye her zaman yemek bırakıyorlardı. İsim bile bulmuşlardı ona. Renkli diyorlardı adına. Siyah beyaz, ayakları tüylü, gördükleri diğer gri olanlardan farklı, şirin bir kuştu. İncecik camın iki yanında büyüttükleri sevgi dolu arkadaşlık haftalardır böyle sürüp gidiyordu. Derken Ayla konuştu.
1: Aa, hadi içeri alalım onu.
0: Düşüncelere dalmış olan Bera bu muhteşem fikirle kendine geldi.
2: Evet, uslanmasın, yazık.
0: İkisinin de yüzünde kocaman bir gülümseme olmuştu. Heyecanla camı açtılar. Ama minik kuş ürküp kaçtı aniden. Kardeşler üzüldü. Güvercinleri uzaklara doğru süzüldü. Arkasından baka kaldılar öylece. Yağmur ikisinin de yüzünü ıslattı. Damlalar gözyaşı gibi aktı yanaklarından.
1: Hadi kapat, daha fazla ıslanmayalım,
0: dedi Ayla sonra. Küçüklüklerinden beri hayranlıkla karışık bir sevgi vardı içlerinde kuşlara karşı. Nasıl olur da uçabilirlerdi ki? Buna hiç akıl erdiremiyorlardı. Belki yağmuru da o yüzden seviyorlardı hatta. Uçan minik damlacıklar. Sonra Ayla kendi kendine,
1: "Renkliye yuva yapmalıyız,"
0: dedi. Kardeşinin sözlerini duyan Bera'nın zihninde bir ışık parladı.
2: Aslında biraz karton olsa bir kutu yapabiliriz. Renkli bu kutunun içine girebilir. Ve böylece yağmurdan korunabilir. Ne dersin?
1: Bu çok güzel bir fikir Bera.
3: Hey! Karton parçaları!
1: Ama sanırım bir de yapıştırıcı gerekli.
3: Hey! Bu bir yapıştırıcı!
0: Ayla ve Bera karton parçalarını dikkatlice yapıştırdılar. İşte renklinin şirin mi şirin kutusu hazırdı. Başardılar. Kuşları için bir yuva yaptılar. İki kardeş dışarıyı neşeyle izlediler. Ama yolunda gitmeyen bir şey vardı. Damlalar kartonu ıslattı. Rüzgar yuvayı yerinden söktü, bahçeye attı. Sevinçleri çok kısa sürmüştü. Ayla,
1: "Belki babam yapar,"
0: diyebildi sadece. Yağmurun sesiyle uzaklara bakarak düşüncelere daldılar yeniden.
2: Sahi o kadar çok su nasıl oluyor da yukarıda asılı duruyor? Ve sonra neden aşağıya iniyor tekrar?
0: Bera'nın zihni bu sorularla doldu.
2: Benim annemi bulmam lazım,
0: dedi ve hızla kapıya yöneldi. Ayla,
1: hey dur nereye,
0: diye seslense de cevap alamadı kardeşinden. O da koşarak çıktı peşinden. Salona vardıklarında annelerini camın önündeki koltuğa oturmuş kitap okurken gördüler. Gözlerini yavaşça kaldırıp sevgiyle baktı çocuklarına. Anlaşılan yine bir şeyleri merak etmişler diye düşündü içinden. Gülümsedi ve konuştu Bera.
2: Anne yağmur nasıl yağıyor? O kadar su yukarıda nasıl duruyor?
1: Aa evet, ben de bunu soracaktım,
0: diye katıldı Ayla. Anneleri çayından bir yudum alıp, ne kadar da büyüdüler, şükürler olsun. Aklından geçen kelimeler bunlardı. Ardından bardağı sehpaya bırakıp, hadi gelin bakalım mutfağa gidelim, dedi. Ayla ve Bera buna bir anlam veremedi. Halbuki yağmurun nasıl oluştuğunu duymayı bekliyorlardı. Birbirlerine baktılar. Sonra onlar da mutfağa vardılar. Anne ocakta duran çaydanlığın demliğini kaldırdı ve sordu. Ne görüyorsunuz? İkisi de durumu anlayamamıştı. Ayla,
1: "Çaydanlık,"
0: diye yanıtladı. Bera, muzip bir tavırla,
2: "Ben ocağı da görüyorum anne,"
0: dedi. Gülüştüler. Sonra anneleri başladı anlatmaya. "Bakın çocuklar, ateşin sıcaklığı suyu ısıtıyor. O da buhar olup uçuyor. Görüyor musunuz?" İkisi de bir anda aydınlanmıştı bu cümleyle. Çaydanlıktan yükselen buharın aslında kaynayan

0: anısı olduğunu ilk defa o an fark ettiler. "Su ne kadar çok ısınırsa o kadar fazla buharlaşır," dedi anneleri. "İşte böyle." Bunun gibi güneşin ısıttığı sular da buhar olup yükselir ve ilk gördüğü buluta tutunur. Sonra soğur, yeniden suya dönüşür. İşte bakın o da böyle. Gördüğünüz her bir damla önce buharlaşıp yükselen, sonra da soğuyup tekrar eski haline gelen sudur. Ve eğer bir bulut taşıyamayacağı kadar çok suyla dolarsa, Allah'ın izniyle yağmur olur ve tekrar aşağı iner. Yağmur, Rabbimizin bize verdiği büyük bir nimettir. Çiçekler, ağaçlar, toprak bu şekilde beslenir, temizlenir ve bereketlenir. Su ısınır, buhar olup yükselir, soğuyup tekrar suya dönüşür ve yere düşer. Ayla ve Bera, yeni öğrendikleri bu müthiş bilgi karşısında şaşakalmışlardı. Hayranlıkla baktılar annelerine.
1: "Hadi gidip yağmuru izleyelim," dedi Ayla.

0: Hep birlikte pencereye vardılar. Dışarıyı izlemeye koyuldular. Bir süre sonra durdu damlalar, dağıldı bulutlar. Anne camı açtı. İçeriye yağmurla ıslanmış, mis gibi toprak kokusu yayıldı. Derken kapının sesi duyuldu.
1: Babam geldi
0: diye sevinçle sıçradılar yerlerinden. Koşarak giden çocukların arkasından baktı anne önce. Sonra o da kalktı. İki kardeşin hep yaptıkları bir şeydi bu. Yürümeyi öğrendiklerinden beri kapının sesi alarmdı onlar için sanki. Her ne yapıyorlarsa bırakır, babalarına koşarlardı. Yine sanki haftalardır görüşmüyormuş gibi özlemle kucaklaştılar.
1: Baba biliyor musun biz yağmurun nasıl yağdığını öğrendik,
0: dedi Bera. Anne ve baba göz göze geldi. Birbirlerine gülümsediler. Ayla,
2: ayrıca bir kuş yuvası yaptık ama ıslanıp bahçeye düştü, diye ekledi.
0: Bu bilgi anneleri için de sürpriz olmuştu. O şaşırırken Ayla devam etti.
2: Bizim bir güvercinimiz var. Adı Renkli.
0: Hep birlikte odaya çıktılar, camı açtılar. Karton çimlerin arasında iyice ıslanmış, bozulmuştu.
1: Yapıştırmak için o kadar da uğraşmıştım, dedi Bera. Islanabileceği hiç aklıma gelmemişti.
0: Baba düşündü. Atölye için kullandığı küçük odada birkaç tahta parçası olduğu aklına geldi. Bu tahta parçalarını kullanarak dayanıklı bir yuva yapabilirlerdi.
3: Çocuklar, hadi şimdi atölyeye gidip Renkli için daha sağlam bir yuva yapalım. Ne dersiniz?
0: Babaları ahşaptan yuvayı yaparken çocuklar da heyecanla izliyorlardı. Evet, yuva bitmişti. Ayla ve Bera çok sevindiler. Renkli artık yağmurda ıslanmayacaktı.
3: Ahşap hem sağlamdır hem de içerideki ısıyı daha iyi muhafaza eder.
2: Ben gidip biraz ekmek getireyim,
0: dedi Ayla. Bugün hep evdeydik. Hiç dışarı çıkmadık. Bazen yağmuru izledik, bazen oyun oynadık. Renkli güvercinimiz için bir ev yapalım dedik, denedik. Ama olmadı. Biz de babamızı bekledik. Uçan kuşlar, açan çiçekler, ağaçlar, yağmurun sesi. Doğada gördüğümüz her şey bize Allah'ın mucizesi.

Hadi sessiz olalım, uyusunlar. Yeni bir macerada tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Aman! Puf. Of! Bugün de kendimizi koşar bulduk elhamdülillah. Hayır, bir kere de inişe kaç be keçi. Hep çıkış, hep yokuş. Ay, aman. Puf. Keçi! Dursana be! He? Bu ne ya? Ya bu duvar daha önce yoktu ya da ben buraların yabancısıyım. Buraların yabancısı olmadığıma göre demek ki bu duvar yeni yapıldı. Allah Allah! Duvar yeni de değil. Demek ki geriye tek seçenek kaldı. Ben buraların yabancısı
1: olmamama
0: rağmen ve eski bir duvarın önünden defalarca geçmiş
1: olmama
0: rağmen burada durduğunu fark etmeyen dikkatsiz bir adamım.

0: Gördün mü keçi? Daha önce hiç görmediğim bir duvar. Kusura bakma keçi. Artık senden daha önemli bir işim var. O da bu duvarın arkasında ne olduğunu merak etmek. Artık istediğin yere gidebilirsin. Kovalamayacağım seni. Aynen öyle sevgili dostum. İnişe kaçsan da kovalamayacağım. Hadi hadi. Oyalama beni. Beni sorularımla, sorunlarımla ve sorgularımla baş başa bırak. Allah Allah. Acaba bu duvarın arkasında ne var? Acaba bu duvar neden bu kadar yüksek? Acaba bu duvarın arkasında görmenin bir yolu var mı? Allah'ım, bu sorular beni çıldırtacak.
1: Hay hak!
0: Gelirsem kafana vururum. Tak tak.
2: Bu ne sinir gözüm?
0: Kaç defa söyleyeceğim? Bir kere de selam ver ya.
1: Haklısın gözüm. Esselamın aleyküm.
0: Heh. Ve aleyküm selam.
1: Şimdi de bakalım ne yaparsın?
0: Bir gizem zihnimi yedi bitirdi. Onu çözmeye çalışırım Hacivat.
1: Hayırdır inşallah. Ne gizemi?
0: Kardeşim, sen daha önce bu duvarı gördün mü?
1: Evet.
0: Evet mi?
1: Evet, ne olmuş? Gizem bunun neresinde?
0: Peki, bu duvarın arkasında ne var?
1: Şimdi iş gizemli bir hal almaya başladı.
0: Ya, şimdi söyle bakalım. Güya pek akıllı Hacivat Efendi. Biz bu duvarın ardına nasıl bakacağız?
1: Elini şuraya koy bakalım Karagöz. Yüksekmiş yahu. Ne yapsak? Hadi ama Karagöz.
0: Ne hadisi? Yetişmiyor boyum işte.
1: Ne yapacağız?
0: Bir de sen mi çıkıp denesen?
1: Hay hay efendim. Zaten benim boyum 3 metre var. Rahat rahat yetişirim.
0: Dalga geçme Hacivat. Benden bu kadar. İniyorum aşağı.
1: Keşke bu kadar hızlı inmeseydin Karagöz'üm.
0: Ay. Oo. Ay.
1: Neyse, üzülme. Aklımda bir fikir var. Yetişti mi?
0: Hayır. Ama çok az kaldı.
1: Hadi ya. Ne yapacağız?
0: Beygir'e söyle titremesin.
1: Beygir, titreme.
0: Ne dedi?
1: Sen de titremeyecek misin?
0: Ya inelim artık.
1: İnelim. Ben demedim mi sana bu kadar hızlı inme diye?
0: Anladık Hacivat, anladık. Senin fikrinden de bir cacık olmayacak.
1: Aslında çok az bir mesafe kalmıştı.
0: Yani?
1: Çok az daha yükselsek yeterdi.
0: Yani?
1: Biri daha olsaydı keşke.
0: Yani?
1: Yahu anlamayacak ne var? Senin keçi de olsaydı...
0: Tabii ya. Keçi de olsa yetişiriz duvara. Harika fikir. Gerçekten çok akıllıyım ben. Keçi!
1: Allah'ım bana sabır ver. Karagöz! Keçi!
0: Keçi! Neredesin?
1: Çık artık, bir şey yapmayacağız.
0: Sadece duvarın arkasını görmek için üstüne çık... Yani... Üstüne çıkılacak bir merdiven bulur bulmaz... Bulur bulmaz... Ne yapacağız?
1: Ne bileyim ben, at bir şeyler.
0: Ya nerede olduğunu bilmiyorum ki. Ne atayım? Hem kafasına falan denk gelirse ya.
1: Öyle değil be. Uydur bir şeyler yani.
0: İyi de ben uyduramam. Müslümana yakışmaz.
1: Doğru dersin Karagöz'üm. O zaman yapacak bir şey yok. Söyle direkt.
0: Duvarı görmek için senin üstüne çıkacağız. Hem de ikimiz birden.

0: Şerin Karagöz.
1: Ne var? Doğruyu söyle dedin ya.
0: Yahu ikimizi ne karıştırıyorsun?
1: Tuzsuz Deli Bekir'le mi çıkacağım deseydim? Ne deseydim?
0: Hiçbir şey Karagöz. Hiçbir şey.
1: Of! Ne bileyim ben?
0: Artık keçiyi istesek de bulamayız.
1: Ne yapacağız?
0: Buldum. Merdiven yapacağız.
1: Vardı ya merdivenimiz. Çıktık yetişemedik.
0: Neden yetişemedik?
1: Neden yetişemedik?
0: Sen söyle.
1: Boyun kısa olduğu için mi?
0: Hayır.
1: O zaman kolum kısa olduğu için.
0: O da değil.
1: O zaman.
0: O zaman.
1: Demek ki neymiş?
0: Neymiş?
1: Ayağım kısaymış.
0: Evet Karagöz'üm. Ayağın kısaymış. Saçmalama yahu. Merdiven kısa, merdiven.
1: Tabii ya. Ne yapacağız o zaman?
0: Daha büyük bir merdiven yapacağız.
1: Yok ya. Daha yüksekten düşeyim diye mi? Yok arkadaş, ben bu işte yokum.
0: Tamam, ben çıkarım merdiveni.
1: Yemez, ikna edersin sen beni.
0: Aman gözüm, sensiz olmaz.
1: Yok, hiç boşuna ikna etmeye çalışma Civan. Bu sefer kararım kesin.
0: İyi de odunu en iyi kim keser?
1: Ben tabii. Ama uğraşma, gaza gelmem ben.
0: Peki, çiviyi en iyi kim çakar?
1: Ben tabii ki.
0: En iyi merdiveni kim yapar bu mahallede? Hatta bu şehirde. Hatta bu ülkede. Hatta dünyada. Ve hatta...
1: Hadi Acıvan, oyalanma. Odun bulacağız daha.
0: Demek bir de gaza gelse... Daha bitmedi mi Karagöz'üm?
1: Bitmedi acaba. Bitmiyor. Bitecek gibi de durmuyor.
0: Nasıl ya?
1: İnsan bir yardım eder ya.
0: Aşk olsun Karagöz. Sen ağacı kestikten sonra... ...ağaç tam düşerken... ...düşüyor... ...diye kim bağırdı?
1: Sen.
0: Peki... ...sen ağacı odunlarına ayırırken... Çelebi gelip selam verdi de sen gürültüden duymadın. O selamı kim aldı?
1: Sen.
0: Çivinin birini kaybettin de bana sordun ya hani. Sen sorunca kim bilmiyorum dedi.
1: Sen.
0: Utanmadan yardım etmedin diyorsun. İyilik bilmezsin sen.
1: Neredeyse senden az iş yaptım diye özür dileteceksin bana.
0: Orasını da sen düşün artık. Ne oldu? Neden kalktın? Bitti mi?
1: Bitti elhamdülillah.
0: Elhamdülillah. Haydi duvarın yanına götür de çıkayım üstüne.
1: Yeter ya. Yorgunluktan merdiveni taşıyacak halim mi kaldı?
0: Yok artık. Hem merdivenin üzerine ben çıkacağım hem de taşıyacağım.
1: Taşıyacaksın tabii.
0: Sende hiç vicdan kalmamış.
1: Boşa uğraşma. Bu sefer gaza gelmem. Yemezler Hacı Cavcav. Sen taşıyacaksın.
0: Hadi gözüm hadi. Yolumuz daha uzun.
1: O zaman gel taşı Hacı Bat.
2: Selamun aleyküm ağalar.
0: Aleyküm selam.
2: Hayırdır? Nereye böyle?
1: Deli efendi. Yani Tuzsuz Efendi, iki sokak ötede çok yüksek bir duvar var.
2: Bizim sokaktan bahsediyorsun sen.
0: Ne kadar uğraştıysak da bir türlü çıkamadık. Ben de bir merdiven yaptım. Yani yaptık. Yani Karagöz'e tarif ettim, o yaptı. Tamam Karagöz, tamam. Sen yaptın.
2: İyi de neden çıkmak istersiniz duvara?
0: Arkasında ne var merak ettik.
2: Yardım lazım mı peki?
0: Evet.
2: Evet mi hayır mı?
0: Hayır.
1: Kızdırma beni Hacıvat. Elini işe sürdüğün yok. Yardım istemezsin tabii.

0: Nasıl işe sürmedim ya? Sen ağacı keserken düşüyor diye kim bağırdı?
1: Eyt!
0: Amanın! Gördün mü Karagöz? Seni kızdırmasam buraya bu kadar çabuk gelemezdik. Neyse. Yardım ettim işte.
1: Hacivat, kızdırma beni.
0: Neyse Karagöz. Koy hadi merdiveni de çık. Yani çıkayım. Aman Karagöz, sıkı tut merdiveni.
1: Tuttum, tuttum.
0: O zaman neden titriyor bu merdiven?
1: Merdiven değil, sen titriyorsun. Uzatma da söyle. Ne var duvarın arkasında?
0: Bakıyorum. Burada bir ev var.
1: Kimin evi?
0: Şey.
1: Ney?
0: Şey.
1: Yahu ney?
0: Sahibi koşarak geliyor.
1: Kimmiş ki?
2: Kim o benim evi gözetleyen?

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum.
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1000 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
8: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
4: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
3: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
8: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
4: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
6: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
2: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
7: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
4: Harika bir fikir.
7: Cidden mi?
4: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
6: Ama deve kuşları uçamaz ki.
4: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı.
2: Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak.
9: Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
3: Ama iki oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
4: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
0: Çok yorucu olur.
9: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
2: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada iki gruba da destek olacak.
3: Yakala!
4: Tekrar sende.
3: Al bakalım.
2: Savunmayı geçemiyoruz.
9: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
2: Tamam.

0: Hadi öyle deneyelim.
1: Hadi! Hadi!

0: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne... Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
1: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
0: Yani neyse maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
1: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
0: Peki nedir bu büyük taktik?
1: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
0: Zaten öyle olmuyor mu?
1: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
0: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz.
2: Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır Burak'ın pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat!
0: Üçü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun.
2: Hala durmadı! Bu çok tehlikeli!
0: Oyunculardan biri yaralanabilir!
3: Hadi Furkan, yapabilirsin, hadi!
0: Sayın seyirciler, yumbur lop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
4: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımı yumbur lop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
5: Uçmadı Gani, zıpladı zıpladı.
4: Olsun, az daha zorlasan uçar bence.
2: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmayı geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Şut ve gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
0: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
6: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
3: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
5: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
6: Yapabilir miyiz ki?
3: Ben yaparım.
2: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Aldanı! Hami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Hami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
0: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
2: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Girdi ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
3: İşte bu.
6: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
3: O kadar orijinal ki taklit bile edemedik.
7: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
3: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
8: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
6: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
3: Tabii öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: Geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Teşekkür ederiz anne ve baba.
1: Teşekkür ederiz anne ve baba.
2: Bir şey değil Eren ve Ceren.
0: Camiye gitmek çok mu sevap anneciğim?
2: Oo, hem de ne kadar sevap.
1: Daha çok sevap kazanmak için her gün şerbetli camiye gidebiliriz baba.
3: Her gün şerbet ikram edilmiyor biliyorsunuz. Sadece cuma günleri ve özellikle siz çocuklar için. Ona da zaten her hafta geliyoruz.
0: En çok şerbeti ben içtim. Tam 5 bardak içtim.
2: Afiyet şifa olsun kuzuma.
0: Ay, sıkıştım.
1: Ben de.
0: Susadım.
2: Ne?
1: Ben de.
3: Hadi bakalım, inebilirsiniz.
0: İlk ben gideceğim.
1: İlk ben. Kapıyı da ben açacağım.
2: O kadar şişe nereden çıktı Adem?
3: Bagajdan. Plastik şişeleri biriktirip geri dönüşüme atıyorum.
2: Şişeler temiz ve sağlam görünüyor.
3: Evet, hepsini arabadan topladım. Çocuklarımız maşallah çok güzel su tüketiyor.
2: Aslında mataraları da var ama yine de çok kullanmışız gerçekten.
3: Şimdi doğru geri dönüşüme.
2: Bu kez ileri dönüşüm yapabiliriz.
3: İleri dönüşüm mü?
0: Anne acıktım. Ben de. Nasıl da acıkmışım. Seni bile yiyebilirim baba.
1: Ben de.
3: Yapmayın kuzularım, acıyın bana. Anne hanım, kurtar beni bu aç kurtların elinden.
2: Hey, sizi gidi aç kurtlar sizi. Çekilin bakayım.
1: Çekilmem, nyam nyam nyam nyam. Çok lezzetli görünüyor.
3: Emel, bir an önce bir şeyler hazırlasak iyi olacak. Yoksa çiğ çiğ götürecekler beni.
2: Korkma, onları nasıl durduracağımı biliyorum. Onlar oynarken biz hazırlarız.
3: Yaşasın.
2: Tadam.
0: Nerede? Balon. Yaşasın.
1: Hadi oynayalım.
2: Babanız hemen şişirsin o zaman.
0: Evet, hadi baba.
3: Hemen şişiriyorum efendim.
2: Bakalım kaç nefeste şişecek.
4: Baloncu, baloncu, hadi durma.
0: Bir.
4: İki oldu işte, hızla şişir. Üç kedi geliyor, hepsi tekir. Dört göz olduk, artık bitir. Beş.
3: Sağ olun.
0: Babam 5 nefeste şişirdi.
1: Geçen sefer 10'du.
3: Yok daha neler.
0: Hadi oynayalım.
2: Yere düşünmek yok.
1: En sevdiğim.
3: Salata bende.
2: Çok teşekkür ederim salata adam.
3: Ne demek, rica ederim.
2: Ama canım, artık menüyü biraz daha zenginleştirsen hiç fena olmayacak.
3: Yumurta da kırıyorum.
1: Çok yorulduğunu biliyorum.
0: Hiç de bile.
1: Ben kazanacağım.
0: Hayır ben.
1: Kapı. Baba kapı çalıyor.
0: Baba, baba.
3: Geldim, geldim. Çekilin bakayım.
1: Hala.
5: Halasının gülleri.
1: Halam geldi, halam geldi, yaşasın.
3: Hoş geldin abla. Elindeki ne?
5: Hoş buldum. Börek yapmıştım. Tazecik, size de getireyim dedim.
3: Ne zahmet ettin abla?
2: Alayım abla. Ne zahmet ettin?
5: Ay benim akıllı kuzularım, halalarına terlik getirmişler. Yerim sizi maşallah.
3: Akıllıdır benim çocuklarım.
2: Kapıyı da biz olmadan açmazlar halası. Gördün değil mi?
5: Görmez olur muyum? Akıllı bunlar, çok akıllı.
3: Aynı babası.
5: Aynı halası, halası.
0: Balon,
1: kaş. Ay.
0: Ya baba, balon patladı. Yenisi lazım.
3: Nerede kalmıştık? Ha, tamam. Hadi, yemek vakti.
5: (Gülüyor) Eline sağlık Emel. Çok güzel olmuş. Zahmet oldu.
2: Zahmet ne demek abla? Afiyet olsun.
0: Hadi baba balon.
6: Balon, balon.
0: Yine tekerleme söyleyeceğiz.
3: Balon şişirmece oynarız yine. Ama çocuklar başka bir işiniz var sizin.
0: Ne, ne?
3: Anneniz size dönüşüm yaptıracak. Hem de ileri. Yardım etmek ister misiniz?
0: Evet.
2: Ademciğim ben onu kendim halledecektim canım.
3: Tek başına yorulmanı istemem canım. Çocuklarımız da ablam da seve seve yardımcı olurlar. Değil mi çocuklar? Ailecek el birliğiyle halletmiş oluruz.
0: Evet. Hadi anne.
3: Hadi bana müsaade. Gidip biraz şekerleme yapayım.
2: Adem.
3: Canlarım. Kolay gelsin. İyi eğlenceler.
7: Ne yapıyoruz?
2: Evet, yeni oyunumuz için görev dağılımı yapıyoruz. Hazır mıyız?
0: Evet.
2: Ben şişeleri kumla dolduracağım. Halanız da boyayacak.
0: Biz?
2: Size kamyonu duvarın dibindeki kumdan doldurup buraya getireceksiniz, tamam mı?
0: Tamam. Kamyon şoförü benim. Diğer turda ben olurum ama küçük şoför adam. Tamam. Hadi gidelim.
7: Çok iyi fikir aslında. Nereden geldi aklına?
2: Plastik şişeleri çöpe atmıyoruz. Adem epey biriktirmiş. Hepsini bir arada görünce bir oyun için kullanırım diye düşünmüştüm. Ama planım bugün değildi.
5: Hallederiz şimdi, olsun.
0: Düdün, kumunuz geldi.
7: Kamyoncu bey, şuraya dikkatlice boşaltırsanız çok iyi olur.
0: Hemen döküyorum.
2: Çok teşekkürler.
7: Ama bu yetmez. Ne?
0: 5-3 tane daha lazım Ceren.
8: Tamam, hallederiz.
0: Dikkatli ol, trafik kurallarına uy.
8: Tamam kaptan, merak etme.
2: Şimdi bu hizadan topu atacaksın. Bakalım kaç tane top devirebileceksin.
0: Tamam, atıyorum.
7: Gönder gitsin.
8: Eren, Eren, Eren, Eren.
2: Tek atışta 3 şişeyi devirdin. Aferin sana. Hadi devam.
7: Şimdi sıra Ceren'de.
0: Ceren, Ceren, Ceren. Ceren vurdu ve gol.
8: Yaşasın, hepsini devirdim.
2: Çok iyiydiniz.
4: Bir daha, bir daha.
7: Tabii ki devam. Hadi bakalım. Ama önce şişeleri yeniden dizmeniz lazım.
4: Tamam.

0: Mom, oh, mama!
1: Huh?

吗？

0: Hello.
1: Ma?

Whoa,

0: Colin.
1: Nope. Huh?

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: 한 미니미 씨.
1: 이 시대 미니미 기빔.
2: 하디.
1: 잠깐. başlayalım. Evet sevgili duyarlı dostlar, bir macerada daha birlikteyiz. Bu gördüğünüz mağaradan çok garip sesler geldiğini duyduk. Duyduk derken garip sesleri duymadık. Garip seslerin geldiğini duyduk. Of, karıştı. Baştan alalım.
2: Tedirgin misin sen?
1: Yo, ne alakası var? Ben tedirgin falan...
2: Tilki?
3: Dedim sana gelmeyelim diye teleskop.
2: Hadi, sadece bir ses.
1: Doğru diyorsun. Sadece bir ses.

0: Ama korkunç bir ses.
1: Ben seni daha cesur bilirdim Tilkiye. İyisi mi bu bölümü kurye ya da haberciyle çekelim biz?
0: Hı? Olmaz. Ben hallederim. Tamam. Toparladım. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi mağaramızın içine giriyoruz. Beni takip edin. Teleskop.
1: Efendim?
0: Burası karanlık.
1: Evet, ne olacaktı? Lambalar, ışıldaklar, güçlü fenerler falan mı bekliyordun?
0: En azından mum.
1: Kuryeye haber gönderdim. Birazdan burada olur.
0: Hı? Niçin haber verdin?
1: İçerisi karanlık olur diye aydınlatacak bir şeyler getirmesini istedim.
0: Ha, sen var ya, bir harikasın dostum.
2: Ne oldu?
0: Korktum. Olan bu. Bir kere de haberli gelsen olmaz mı?
3: Ne yaptaydın beyefendi? Yanına gelip birazdan geleceğim deyip tekrar mı gitseydin? Neler oluyor bunu anlamıyorum.
1: Yo, bir şey olduğu yok.
0: Tamam, hadi başlayalım çekime.
3: İşim bittiyse gidiyorum ben.
0: Yo, gitme kal. Belki bir ihtiyaç olur.
3: İhtiyaç olursa haber edersiniz. İyi. Bıraksana.
0: Hayır, gitmeyeceksin.
3: Gidemedim Tilki. Tebrikler.
0: Yaşa be. Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ben ve harika ekibim mağaranın içerisindeyiz. Ve bu garip seslerin nereden geldiğini keşfedeceğiz.
1: Oh be! Uç nereye kadar? Yürümek gibisi yok. Zaten tabelayla da uçulmuyor. Neredeyim acaba? İşte yürümenin de bu sıkıntısı var. Yukarıdan her şeyi görüyorum ne güzel. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Heh, mağarayı gördüm. Demek orada bir yerdeler. Kim yürüyecek oraya kadar şimdi? Aman! Tabelayı unuttum. Oh! Kaybolmamış. Tabelayla da uçulmadığını unuttum.
0: Evet sevgili dostlar. Garip sesleri araştıralım derken garip başka şeyler de bulduk.
3: Evet. Oldukça garip.
0: Duvarı çekebilir miyiz teleskopçum? Bunlar milattan önce çizilmiş tarihi kalıntılara benziyor. Mesela bu. Avcılık döneminden kalma bir resim. Burada da uçurtma uçuran iki çocuk var. Belki birlikte gökyüzüne çıkmak istiyorlardır. Belki gözleri yüksektedir. Belki de...
3: Oyun oynuyorlar.
0: Kurye.
3: Efendim?
0: Oyun falan oynamıyorlar.
3: Ne biliyorsun?
0: Neyse. Resimlere dönelim. Hmm. İşte bu garip. İnsanları anladım da şu ne? Belki bir avlanma cihazıdır. Belki de bir hayvan. Kim bilir belki de...
3: Müzik seti. Ama kötü çizmişler.
0: Kurye. Ne müziği ne seti. Milattan önce diyorum.
3: Sen diyorsun Tilki. Elimizde kanıt var mı? Ne belli o zaman çizildiği?
1: Ama şu an gizemli bir mağaradayız. Başka ne olabilir?
3: Gizemli olduğunu da sen söylüyorsun. Belki de öylesine bir mağara. Üstelik o müzik seti kötü çizilmiş.
0: Konumuz resmin kötü çizilmiş olması mı kurye? Lütfen benim işime karışma. Anam!
1: Bu sefer ben de korktum.
0: Bu da ne? Bu mağarada birileri var.
3: Kaçalım Tilki.
0: Meşale sönecek kurye bir şeyler yap.
3: Merak etme bir tane daha var.
0: Çıkar hemen. Hadi kurye hadi.
3: Tamam.
1: Kaç!
3: Ama korkuttular bizi.
0: Sorma kurye. Yarası olduğunu bilmiyorum.

0: Bilseydik bu kadar korkmazdık.
1: Onlar da korktu ama.
2: Ama neden yarasaların sesi öyle garip geliyordu?
0: Bileşik yankılanma yüzünden teleskop.
1: Bileşik yankılanma mı? O da ne?
0: Mağara gibi çok dönemeçli yerlerde sesin birçok kez engele çarpmasıyla birbirini takip eden seri yankılanma olayına denir.
2: Bu yüzden ses değişime uğruyor.
0: Aynen öyle teleskop.
1: Mağaradaki resimleri de yarasalar mı çizdi?
2: Başka insanlar çizmiştir.
0: Bence de. Yarasa resim çizmez. Hem milattan önce müzik seti mi vardı?
1: İçeride öyle demiyordun ama. Neyse, bir gizemi daha çözmüş olduk.
2: Merhaba çocuklar.
0: Merhaba. O nedir haberci?
2: Ormanda buldum. Sanırım bu mağaraya ait. Oraya nasıl gitmiş bilmiyorum. Seni gördüğüm iyi oldu kurye. Şu tabelayı yere çakacak bir şey var mı?
1: Hemen.
0: Lütfen mağara duvarlarını karalamayın. İşte bu güzel oldu. Doğayı gereksiz yere kirletmek hiç güzel bir davranış değil.
1: Evet. Halkı bu şekilde bilgilendirmek mantıklı.
0: Tık tık. Evet duyarlı can dostlar. Bu bir uyarı mesajıdır. Sizler yapmazsınız ama çevrenizi uyarabilirsiniz. Lütfen doğal alanlardaki hiçbir şeyi kirletmeyelim. Resimlerimizi güzel güzel kağıtlara çizelim. Olur mu benim güzel dostlarım?

0: Ne yapıyorsun güzel kızım?
1: Ödev yapıyorum anne. Çok az kaldı.
0: Neden ödevini odağında yapmıyorsun?
1: Mutfakta olmayı çok seviyorum. Ama asıl sebebi ödevim mutfakla ilgiliydi. Onun için burada yapıyorum.
0: Ya neymiş bakalım ödevin?
1: Öğretmen kış sebzelerini yazmamızı ve resimlerini çizmemizi istedi.
0: Sen de soluğu mutfakta aldın.
1: Buzdolabındaki sebzelere baktım.
0: İyi ki dün pazara gitmişim.
1: Evet, dolapta bir sürü sebze vardı.
0: Çok şükür kızım. Peki nelermiş bu kış sebzeleri?
1: Pırasa, brokoli, kereviz, havuç, lahana, bir de ıspanak.
0: Çok doğru. Karnabaharı da unutma.
1: Onu nasıl görmedim?
0: Görmezsin. Çünkü yemek için çıkarmıştım.
1: Tamamdır. Karnabaharı da yazıyorum. Anne, sen pişirmeden önce resmini çizebilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Pamuk topuna benziyor. İşte oldu. Ödevimi bitirdim. Artık sana yardım edebilirim.
0: Gelin benim güzel kızıma.
2: Anne çok acıktım. Yemekte ne var?
0: Karnabahar.
2: Ya köfte yapsan olmaz mı?
0: Olmaz.

0: bugün karnabahar yiyeceğiz.
1: Ama ben karnabahar sevmiyorum.
0: Ama sağlıklı beslenmek için her sebzeyi tüketmemiz gerekiyor. Her sebzenin ayrı bir tadı ve faydası var.
2: Annem haklı Tuna. Yemek seçmemen gerekiyor. Hem sen sürekli köfte yemek istiyorsun.
1: Ne yapayım? Çok seviyorum köfteyi. Of, olsa da yesek.
0: Merak etme, bu karnabahar tarifini de çok seveceksin.
1: Hiçbir şey köftenin yerini tutamaz.
0: Denemeden bilemezsin ki.
1: Nasıl yani? Karnabahar köfteden daha güzel olabilir mi?
0: Farklı yemekleri denemezsen bunu asla öğrenemezsin.
1: Ya.
0: Kim bilir, belki de öyle bir karnabahar yiyeceksin ki köfteden daha çok seveceksin.
1: Tamam, deneyeceğim.
0: Aferin benim akıllı oğluma.
1: Peki ne zaman deneyeceğim anne? Benim karnımdan sesler geliyor da.
2: Duyuyoruz. Sanki davul yutmuşsun gibi.
0: Hadi sen elini yüzünü yıka. Hatta bir duş al. Biz de yemeği hazırlayalım. Sen işini bitirene kadar yemek hazır olur.
1: Anlaştık. Yaşasın yemek yemek.
0: Hadi bakalım Lina'cığım. Biz de hemen başlayalım. Yoksa Tuna'nın midesindeki davul sesi bütün mahalleyi inletecek.
2: Haklısın. Peki ne yapacağız?
0: Tuna'nın istediğini. Köfte.
2: Ne? Ama anne, hani karnabahar yapacaktık?
0: Zaten köfteyi karnabahardan yapacağız.
2: Nasıl yani? Karnabahar köftesi mi?
0: Evet, öyle bir karnabahar köftesi yapacağız ki Tuna bundan sonra karnabaharı çok sevecek.
2: Gerçekten mi? Anne, tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı?
0: Güzel fikir. Böylece karnabahar sevmeyen kalmayacak.
2: Yaşasın. O zaman hemen kamerayı açıyorum.
0: Hadi bakalım.
2: Ben Şef Lina. Ve bu da mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan.
0: Merhaba.
2: Arkadaşlar, bugün size harika bir tarif hazırlayacağız. Aslında ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Peki, ne yapacağız Tuğba Sultan?
0: Karnabahar köftesi yapacağız şefim.
2: Arkadaşlar, bu tarif kardeşim Tuna için. Laf aramızda kendisi karnabaharı pek sevmiyor. Ama biz öyle bir yemek hazırlayacağız ki karnabahara bayılacak. Öyle değil mi sultanım?
0: Aynen öyle şefim.
2: Arkadaşlar, siz yemek ayırt ediyor musunuz? Ben her yemeği severek yiyorum.
0: Doğrusu da o zaten şefim. Hem iyi pişirilirse her yemek leziz olur. Daha tadına bile bakmadan ben bunu yemem demek hiç doğru değil.
2: Bence de.
0: Hadi o zaman leziz karnabahar köftemizi yapalım. Ama önce ellerimizi yıkayalım.

0: Ellerimizi yıkadığımıza göre artık başlayabiliriz. İlk olarak işte malzemeler. İlk malzememiz tabii ki karnabahar. Peki başka neler var? Tarifi bilmediğin için kalanları annem, yani yardımcım sayacak.
1: Bir yumurta, bir su bardağı un, biraz maydanoz, taze soğan, tuz, karabiber ve kimyon. Hepsi bu.
0: Malzemeleri öğrendiğimize göre şimdi sıra tarifte. İlk olarak ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Karnabaharı kaynatıyoruz. Suyumuzu ekleyelim. İşte oldu. Karnabahar haşlanana kadar biz de soğanı ve maydanozu doğrayalım.
0: Tabii. Önce yeşillikleri iyice yıkamamız gerekiyor. Öyle değil mi?
1: Çok haklısın şefim. Yıkama işi sende, doğrama da bende.
0: Anlaştık. Tertemiz oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Şimdi onları doğrayalım.
0: Anne, ben ne zaman bıçak kullanabileceğim?
1: Yeterince büyüdüğünde.
0: Yani ne zaman?
1: Parmak kasların gelişince, yani biraz daha zamana ihtiyacın var.
0: Yemek yapmayı o kadar çok seviyorum ki bir an önce her şeyi öğrenmek istiyorum.
1: Ama sen zaten mutfakta harika iş çıkarıyorsun. Doğrama işini de kendin yaparsan ben hiç mutfağa giremeyeceğim.

0: diye korkuyorum.
1: Merak etme, yemek yapmanın en güzel tarafı seninle yapmak. Ondan asla vazgeçmem.
0: Güzel kızım benim. Evet, soğan ve maydanoz doğrandı. Bakalım karnabahar haşlanmış mı?
1: Haşlandığını nereden anlıyoruz?
0: Çatalı batırdığımızda içine giriyorsa haşlanmış demektir. Hadi bu testi sen yap bakalım.
1: Anlaştık. Bakalım giriyor mu? Aa, evet girdi. Yumuşamış.
0: Demek haşlanmış. Artık onu soğuk suya tutabiliriz. İşte oldu. Tamamdır. Artık köfteyi yapabiliriz. Bir karıştırma kabı alıyoruz.
1: Hemen getiriyorum.
0: Karnabaharı iyice eziyoruz. Bu iş sende şefim.
1: Anlaştık.
0: Hadi bakalım.
1: Arkadaşlar, karnabaharı bu gördüğünüz eziciyle iyice eziyorum. Bakın püre gibi oldu. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
0: Diğer malzemeleri koyup karıştırıyoruz.
1: Aa, çok kolaymış. Hadi yapalım.
0: Önce yumurta. Sonra un. Sırada maydanoz ve soğan var. Ve baharatlar. Biraz tuz. Biraz karabiber. Ve kimyon. Evet, artık karıştırabilirsin şefim.
1: Oo, nefis kokuyor. Arkadaşlar, malzemeleri iyice karıştırıyorum. İşte oldu. Peki, şimdi ne yapıyoruz?
0: Karışımdan küçük yuvarlaklar koparıp köfte şekli veriyoruz. İşte böyle.
1: Anladım.
0: Hadi o zaman birlikte yapalım.
1: Önce yuvarlak yapıyoruz. Sonra da iki elimizle bastırıyoruz. İşte köfte hazır. Arkadaşlar, karnabahar köftelerini hazırladık. Sırada ne var?
0: Sıra geldi pişirmeye. Tavaya biraz yağ koyuyoruz. Yağın kızmasını bekliyoruz. Sonra da köfteleri yağda kızartıyoruz. Evet. İşte bu kadar.
1: Şimdiden mutfağa harika kokular sardı. Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: Merak etme, çok beklemen gerekmeyecek. Karnabahar önceden piştiği için köfteler çok çabuk olacak.
1: Yaşasın.
0: Bak, bir yüzleri pişti bile. 2 dakika sonra köfteler servise hazır.
1: İşte servis tabağı.
0: Harikasın şefim.
1: Harika görünüyorlar. Keşke kokusunu da alabilseydiniz. Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Özellikle de karnabahar sevmeyenler denemeli.
0: Merak etme. Bunu yedikten sonra karnabahar sevmeyen kalmayacak.
1: Bugünlük bizden bu kadar. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız yemeklerin fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın. Harika oldu.
2: Aa, köfte yapmışsınız. Canım annem, bana kıyamadın değil mi? Nefis olmuş. Bu kez farklı bir şey daha koymuşsunuz sanki. Ellerinize sağlık. Yediğim en güzel köfte. Peki ne koydunuz?
0: Karnabahar.
2: Ne?
0: Ya.
2: Çok güzel olmuş.
1: Artık karnabaharı seviyor musun?
2: Hem de çok. En sevdiğim sebze karnabahar. Yaşasın karnabahar.
0: Yavaş ye, boğulacaksın.
1: Anne, davul sesi kesildi.

Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
3: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül. Sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
0: Sesimi duyan yok ama belki...
5: Bu ses de nereden geliyor?
4: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
6: Yardım edin. Hı? Kimse yok mu?
4: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
5: Ama başka giriş yok ki.
4: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeyim. Toprağa deler geçerim.
0: Neler oluyor? Köz köz. İnanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Hı-hı. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
7: Mert abi.
8: Bize bir oyun öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
0: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.

0: İnanmıyorum. Temtem.
1: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
2: Aha, uyku tutmadı.
0: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
3: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
4: Bek, bek. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
3: Tam bülbül ozan. Geç bakalım ortaya.
5: Bülbül kafesteyse ve ozan bülbülse.
6: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
3: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
4: Bülbül artık özgür.
3: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
4: Can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
6: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür, bülbül özgür. Ve ise yeni bülbül.
5: Bülbül kafeste değil. Yardım. Ha? İşte bakın.
3: Bu gerçekten bir bülbül.
7: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
3: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efelerin bahçesinde beni bekleyin.
6: Baytar neresi?
5: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
7: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
1: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
2: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
0: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.

0: Baytar.
1: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
2: Kafesin içini güzelce temizledik.
3: En lezzetli yemleri de koyduk.
4: Suyu da tamam.
0: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi temtem. Hadi. Köz köz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
6: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
2: Aa, işte ötüyor.
0: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
4: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
0: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
7: Ama burada isteyebileceği her şey var.
0: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
2: Ne demiş, ne demiş?
0: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
8: Aa, özgürlük!
1: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.

olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik.
1: Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
2: Ah!

0: şaşkın!
1: Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
0: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
1: Harika bir gün geçiriyorum. Önce balon turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: Vatan parçası Cesur her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Heh, merak etme Tilki. Kurye atlı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Eline sağlık hanım. Çay güzel olmuş. Artık işe koyulabiliriz.
1: Hayırdır hoca? Bugün nereye gidiyorsun?
0: Hava güneşli olursa tarlaya, yağmurlu olursa ormana gideceğim.
1: İnşallah de.
0: Nasıl?
1: İnşallah de hocam.
0: Yahu hatun, olay basit. Hava ya açık olacak ya kapalı. Bu durumda ya tarlaya gideceğim ya ormana.
1: Hocam sen yine de inşallah de.
0: Aman hatun. Oo, harika bir gün.
2: Ay.
0: Hadi o zaman tarlaya.

0: Efendim? Allah Allah, hava kapandı. Neyse, o zaman tarlayı sonraya bırakalım. Kara kaçan, hedefimiz orman. Kara kaçan, geri dön. Hava açtı, tarlaya gidiyoruz. Hava bozdu, ormana. Tarlaya. Ormana. Tamam, ormana gidiyoruz. Hava açsa da kapansa da karar verilmiştir.
1: Hocam dur. Sen ne yaparsın?

0: Sun da?
1: Bunu kesiyorum.
0: Haçen görmeyeyim mi Sun? Bu bir yaş ağaç. Kesilir mi hiç hoca?
1: Şey, fark etmemişim.
0: Burada kurumuş ağaç hiç kalmadı. Sen en iyisi şu karşı tepedeki ormana git. Anca orada kesilecek ağaçlar bulabilirsin.
1: Ama orası çok uzak.
0: Yapacak bir şey yok.
1: Haklısın galiba. Hadi kara kaçan. Hedefimiz tepedeki orman. Dayan kara kaçanım, az kaldı. Ne yokuşmuş bu da yahu. Sonunda geldik. Şimdi bir bakalım. Şuradaki ağaç iyi. İşte bu tam istediğimiz gibi. Yağmur da yağsa bu ağacı keseceğim. Kara kaçan, kaç! Asla biz kül oluyorduk yahu. Neyse ki böyle güvenli bir yere denk geldik. Şurada biraz bekleyelim bari. Bu arada bu altımdaki çimlerde bayağı bir rahat. Hem de sıcacık. Ne güzelmiş. Kara kaçan kaç.

Biliyorum saçma görünüyor ama unutmayın, ben Nasrettin Hoca'yım. Ağaca çıktığımda bindiğim dalı keserim. Neler geldi başıma? Neredeyim ben? Yolu da kaybettik şimdi, iyi mi?

Şurada birileri var. Kurtuldum. Onlar bana köyün nerede olduğunu söylerler. Hey siz oradakiler. Bunlar harami.

0: Ah hatun, ah! Nedir bu başıma gelenler? Bir inşallah demedik diye mi oluyor bütün bunlar yani? Hı? Hı? Aa, bu yol. Bu yolu biliyorum ben. Köyün yolu bu. Yolu buldum, kurtuldum.
1: Selamun aleyküm. Çeşmeli Sebil Köyü nerededir? Bilir misin hoca?
0: Aleyküm selam. Çeşmeli Sebil'i bilirim de orası epey uzaktadır. Yolu da epey dolambaçlıdır.
1: Demek yolu dolambaçlı. Hmm.
0: Evet, neyse bana müsaade, hemen eve dönmem lazım.
1: Hoca bir dakika. Sultanın bir mektubunu acilen o köye götürmemiz gerek. Bize yolu göstereceksin.
0: Ha? Ama o yol 3 gün sürer.
1: Yapacak bir şey yok. Hadi düş bakalım önümüze, gecikmeyelim.

0: Kim o?
1: İnşallah ben geldim hatun. İnşallah aç kapıyı. İnşallah bekletme beni.
0: Hocam ne oldu sana böyle?
1: Hele sonra anlatırım inşallah.
0: Hocam orada ne oluyor?
1: Anlaşılan haramiler de inşallah dememiş hatun. Her işin başıdır bismillah. Onun iznidir inşallah. Mevla'yı gözetmezsen eğer başa ne gelir alimallah.

0: Civan, yerli malı haftası için iyi ki bütün malzemelerden ikişer tane getirmişsin. Bugün nasıl oldu da unuttum.
1: Öğretmenimizin dilinde tüy bitmişti halbuki. Defalarca bugün yerli malı haftasını kutlayacağımızı sınıfta söylemişti.
0: Aklımdan çıkıverdi işte. Ama yeni ödevimi eve gider gitmez hazırlayacağım. Dil ile ilgili deyim ve atasözleri araştırmamızı istemişti öğretmenimiz. Hemen bir tane söyleyeyim hatta. Dilimde tüy bitti.
1: Bunu biraz önce ben söylemiştim.
0: Bir tane daha buldum bile. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Profesör, ne oldu sana?
2: Sormayın çocuklar. Nasıl oldu da unuttum bilmiyorum. Dün gece laboratuvara yıldırım düşmüş. Ben de fişleri prizden çekmemiştim. Bazı cihazlar yanmış. Neyse ki hallettim.
0: Çok geçmiş olsun profesör. Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı?
2: Uzun bir macera bizleri bekliyor. Tüm sistem dün gece çöktü. Saatlerdir çalışıp simülasyonu yeniden düzenledim. Aslında çok daha fazlası.
0: Nasıl yani?
2: Size minik bir sır vereyim mi? Hı? Yaklaşın, yaklaşın.
1: Sırlara bayılırım.
0: Seni dinliyoruz profesör.
2: Tasarladığım yeni simülasyonla uluslararası bilim projeleri yarışmasına katılacağız.
1: Yaşasın!
2: Kaşifle tüm organların doğru çalışıp çalışmadığını test etmemiz gerekiyor.
1: Bu çok heyecan verici. Önce hangi organa bakacağız?
0: Oo, bu macera dillere destan olacak desenize. Bak Civan, bir tane daha deyim buldum dostum. Dillere destan.
2: He?
1: Öğretmenimiz içinde dil kelimesi geçen deyim ve atasözlerini araştırmamızı istedi. Yaman bugünden başladı.

0: hangi organdan başlayacağımızı Yaman söyledi.
1: Tabii ya, ben söyledim. Ne zaman söyledim ki?
0: Dil organına gidiyoruz. Dil birinci tatma organımızdır. Konuşurken sesleri çıkarmamıza da yardımcı olur. O halde hazırsanız hadi birlikte Kaşif'i çağıralım.
1: Kaşif!
0: Başlıyor yeni keşif.
1: Dil ne acayip bir organ.
0: Dil yüzeyi tat tomurcuklarıyla kaplıdır çocuklar. Ve en arka kısım...
1: Acı! Acı biber mi yedin?
0: Doğru bilgi Civan. Dilin en arka kısmı acı besinleri daha iyi algılar.
1: Al Civan, limon belki acını hafifletir. Çok ekşi.
0: Yeri gelmişken dilin yan kısımlarında bulunan tat tomurcukları ekşi tatları daha iyi algılar.
2: Ağzım dilim kurudu.
1: İşte bir deyim daha Civan. Ağzı dili kurumak.
0: Ve dilin uç yan kısımları tuzlu besinleri algılar. Ve önemli bir bilgi daha. Dilin kemiği yoktur.
1: İşte bir tane daha atasözü. Dilin kemiği yoktur.
0: Gerçek anlamda da dil kaslardan oluşur. Bu nedenle çok kolay hareket edebilir.
2: Dil organı gerçek bir mucize değil mi Yaman?

0: dilin ucunu da kontrol ettiğimizde simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor demektir. Dilin ucu tatlı...
1: Yaman, fark etmedin mi? Bir deyim daha, dilimin ucunda.
0: Dilin uç kısmı tatlı besinleri daha fazla algılar.
1: Tatlı mı? İşte, nefis Türk lokumu. Bu kutu boş.
2: Ne yapayım, çok lezzetliydi. Dilime hakim olamadım.
1: O anlamda kullanılmıyor bu söz. Midene hakim olamadın galiba. Bütün hepsini yedin mi?
2: İşte. İki tane de yolluk olarak ayırmıştım.
1: Alemsin Yaman. Babaannem de gittiği her mevlütten peçeteye lokum sarıp getirir. Tatlı yemeği çok seviyorum.
3: Simülasyon başarılı.
0: Evet, işte test başarılı. Dil organ simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor.
2: Yaşasın!
0: Görev başarıyla tamamlandı. Geri dönüyoruz çocuklar. Alın bakalım. Afiyet olsun çocuklar.
1: İnşallah içinde acı bir yiyecek yoktur. Hala dilim yanıyor.
0: Biraz önce dil üzerindeki tomurcukları inceledik. Şöyle bir ipucu vereyim size. Dilinizin ucunun daha iyi algılayabileceği bir yiyecek var içinde.
2: Yaşasın! Hey. Tatlı o zaman. Karpuz!
0: Çok iyi iş çıkardınız çocuklar. Afiyet olsun. Sizinle dil tomurcuklarını test ettik. Simülasyonumuz eskisinden çok daha iyi durumda. Her gün birlikte başka bir organı test edeceğiz. Ve bilim projesi yarışmasına hazırlanacağız.
1: Bu yarışmada mutlaka birinci oluruz bence.

0: Çünkü bizim gibi iki yardımcınız var profesör.
1: İyi ki varsınız çocuklar. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun biz elimizden geleni yapacağız.
0: Allah'ım sana şükürler olsun. Dilimiz olmasaydı tatlıları, tuzluları, kebapları, meyveleri nasıl tadardık?
2: Hele sen Yaman, bir kutu lokumu nasıl yerdin değil mi?
0: Of of, dillere düştük yine.
2: Gördün mü bak, bir deyim daha, dillere düşmek. Aa, dilimiz olmasaydı konuşamazdık da.
0: Civan, biz konuşamasaydık da ben senin dilinden anlardım dostum.
2: Dilinden anlarım mı dedin? İşte bir deyim daha buldum. Hem dil organını öğrendik, hem de ev ödevimizi yaptık.

0: Hayırlı günler muhterem arkadaşlar. Beklenen gün geldi.
1: Hey!
2: Furkan nerede kaldı?
1: Gecikti. Neyle uğraştığını biliyoruz tabii.
2: Geri dönüş yum fuarına katılmaya karar verdiğinden beri onu görmez olduk.

0: Allah rızası için biri bir çözüm yolu göstersin. Hurdalıktan bulduğum parçaları çufiye her taktığımda bir öncekinden daha da tuhaf sonuçlar alıyorum. Şuna bak. Nasıl da uyumsuz oldu. Böyle tren oyuncağı mı olur? Ha? Geri dön Çufi! Durdurun onu! Eminim yine bütün günüm başkasına verdiğimiz hasarı tamir etmekle geçecek.
1: Selamünaleyküm Furkan. Hayrola? Bu tekerlekler senin trenin için biraz büyük olmuş sanki.
0: Aleykümselam Kadir amca. Hakkın var tekerlekler konusunda.
1: Ha?
2: Günlerdir okul çıkışlarında çok değerli oyunlarımızdan feda ederek canla başla çalıştık. Ve işte hediyesi karşımızda.

0: Şimdi geriye bu harika donetimizi test sürüşüne çıkarmak kaldı. Bunu da tabii ki ben yapmalıyım.
1: Allah Allah! Neden sen deneyecekmişsin?
2: Evet abi, hayrola? Biz de en az senin kadar çalıştık. Niye ben denemiyormuşum?
0: Olur mu canım? Sen küçüksün bir kere. Sen de ne bileyim, karnın filan acıkmadı mı senin?
1: Acıktı da bunun ne alakası var test sürüşü?

0: şey, en azından bu sefer benim suçum yok.
1: Neyse, en azından senin tezgahına bir zarar gelmedi. Bizimle iki kez karşılaştıktan sonra hala kırılmayan tezgah bulmak kolay değildir bu mahallede.
2: Biz dedin de senin ekibin kalanı nerede sahi?
1: Aa, unuttum. Bugün açılış vardı.
2: Açılış mı? Neyin açılışı?
1: Aa, işte bunun açılışı. Hı? Hayır.
2: Eyvah.
1: Selamünaleyküm arkadaşlar.
3: Aleyküm selam Furkan.
1: Tahmin edeyim. Bodu'ya test süreci yaptırmak İsmail'in fikriydi.
0: Bu sefer benden çabuk davrandı Bodu. Bize seçme şansı bırakmadı.
1: Hayırlı günler Kadir amca.
2: Hayırlı günler çocuklar. Yine rüzgar gibi geldiniz.
0: Çok özür dileriz Kadir amca. Arabana haşat ettik.
2: Olur böyle şeyler çocuklar.
1: Niyeyse söz konusu biz olunca böyle şeyler biraz daha sık oluyor.
4: Sen hiç merak etme Kadir amca. Biz bu parçaları kullanarak sana eskisinden daha iyi bir araba yaparız. Müsaaden varsa senin arabayı baştan yapalım mı?
2: Müsaade senin Furkan'ım. Ama zahmet olmasın.
3: Estağfurullah Kadir amca. Biz kırdık, biz yapalım. Hem biz böyle şeyleri geri dönüştürdüğümüz parçalarla tamir ediyoruz.
2: Helal olsun çocuklar.
1: Hadi o zaman. Her şeyin başladığı yere gidelim.
2: Sağ olun. Teşekkür ederim çocuklar.
1: Bu parçalar iş görür.
0: Belki biz de bir şeyler ekleriz.
3: Hiç değilse güzelce boyar süsleriz.
1: Sen hiç merak etme Kadir amca.
2: Etmiyorum çocuklar. Size güvenim tam.

0: Bu pek olmadı galiba. Yerden bitme oldu.
1: Bir tane daha deneyelim.

0: Hayırlı günler muhterem arka...
1: Aman abi, aynı şekilde başlamayalım. Sonra olaylar karışıyor.
2: Bu benim arabam mı?
0: Evet, şey, beğenmedin mi Kadir amca?
1: Rengini değiştirebiliriz istediğin gibi.
2: Bilakis çocuklar, harika olmuş. Allah sizden razı olsun.
3: İyi ki çarpışmışız değil mi Kadir amca?
0: Son bir dokunuş kaldı Kadir amca.
4: Neyse, gelişme var. Şunu ben alayım.
0: İşte şimdi oldu. Hayırlı olsun Kadir amca.
5: Selamün aleyküm çocuklar. Aferin, yine şaşırtmadınız.
6: Aleyküm selam Makbule teyze.
5: Nasıl gidiyor Furkan? Çufi konusunda ilerleme var mı? Geri dönüşüm fuarına hazır mısın?
0: Maalesef değilim. Birkaç parça eklemem gerek ama oraya hep başka işler giriyor.
5: Trenini elden düşme malzemelerle geri dönüştürüp fuarda sergilemek istemen güzel Furkan.
0: Hı.
5: Ama bunun dışında kaybettiğin çufi ne çok hayra sebep oldu, farkında mısın?
0: Nasıl yani?
5: Düşünsene, en başında çufiyi kaybetmeseydin bu hurdalığı canlandırabilir miydiniz?
0: Haklısın. Burayı yapmamıza çufi sebep oldu.
5: Bu sayede hem Kadir amcan gibi insanları hem de oyuncakları olmayan birçok çocuğu mutlu ettiniz. Ve edeceksiniz de, hem de hiçbir şeyi israf etmeden.
0: Haklısın Makbule teyze.
5: Önceliğin bu hayır işi olsun. Çufi zamanla tamamlanır. Fuara daha var.
2: Elinize sağlık çocuklar. Beni mahcup ettiniz. Şimdi düşünüyorum da Furkan, belki ben de senin için bir şey yapabilirim.
0: Ne gibi Kadir amca?
2: Gelin benimle.

0: İşte tam da düşündüğüm gibi.
1: Ama sen bunların burada olacağını nasıl bildin?
0: Bizim de işimiz bu Furkan'ım. Burası mahallemizin anaokulu çocuklar. Belki kendinizden hatırlarsınız. Küçük çocuklar oyuncaklara biraz sert davranırlar.
2: Hatırlarım.
1: O yüzden bu anaokulunda böyle artan parçalar sokağa atılıyor demek. Bu parçaları kullanarak çufiyi tamamlayıp geri dönüşüm fuarında sergilenmeye hazır hale getirebilirim. Allah senden razı olsun Kadir amca.
0: Sizden de çocuklar. Arabamı son model yaptınız baksanıza.
2: O zaman bize de bir tur attırmaya ne dersin Kadir amca?
3: Sanırım böyle bir yarışa hazır değiliz abicim. Baksana araba bile seni üstünden attı at gibi.

0: Çocuk oyuncağı bu. Merak etmeyin, size kapıyı açarım.
1: Sonra da gelsin pastırmalar, gitsin sucuklar.
2: Pastırma ve sucuk ha? Sen ne yapıyorsun? Biz arkadaş değil miydik?
0: Ne diyorsun ya? Tanışıyor muyuz?
2: Vay! Pastırmayı duyunca bizi hemen unuttun demek. Ne pastırmaymış arkadaş?
1: Fare üç kediyi karşısında görünce şok geçirdi belli ki. Biz onunla ilgileniriz. Sen diğer kedilerle tanış istersen. Şaşkın! Gerçekten bu kedi Cesur'a çok benziyor. Baksana fare bile anlamadı. Bu sefer kesin başaracağız.
3: Evet patron. İyi ki benim sözümü dinlemişsin.
1: Ne alakası var?
3: Olur mu? Beni dinlemesen kurbağa kaçırtmacı oynamazdık. Kurbağa kaçırtmacı oynamasak dere kenarına gitmezdik. Dere kenarına gitmesek peyniri bulamazdık.
2: Hey! Neden bahsediyorsunuz siz?
3: Dayanamayacağım, anlatıyorum.

0: Bir, iki, üç, dört. Hadi bakalım seni de görelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz.
1: Üzülme patron, sen de bir gün öğrenirsin.

0: Hı?
1: Biraz sessiz ol. Hı. Bir ses duydum sanki.
0: Patron, bu cesur değil mi?
1: Ona benziyor. Ama burada işi ne?
0: Yelesini de kaybetmiş. Ona ağlıyor herhalde.
1: Hayır, bu farklı bir kedi. Ama bu benzerliği kullanabiliriz. Merhaba minik dostum. Açsın herhalde. Yemek ister misin?
2: Teşekkür ederim.
1: Senin için ufak bir işim var. Kabul edersen daha çok veririm.
2: Pastırma da verir misin?
1: Elbette. Hem de Kayseri pastırması. Şaşkıncığım, sen şimdi çarşıya git. Şu malum kostümden bul. Anlarsın ya, minik dostumuzun camiye sızması kolay olsun. Biz de gidelim biraz karnımızı doyuralım.
3: Sonra ne oldu?
1: Ne olacak? Bu şaşkın yine yanlış anladı. Şaşkın, bu ne?
0: Camiye gizlice girmek için kostüm.
1: Ben bunu mu dedim? Yele bulacaksın, yele!
0: Sen söyle lütfen. Kostüm deyince yele mi anlaşılır?
1: Hı? Sözümü kesme.
0: Ama kapalı çarşıda ne olduğunu sen bilmiyorsun ki. Bu kahramanlığı benim anlatmam lazım.

0: İşte aynen böyle oldu.
1: Aman ne kahramanlık.
2: Neyse fare, seninle sonra ilgileneceğiz. Şimdi fethetmemiz gereken bir cami var.
0: Evet canım, kahramanlık hikayeleri anlattırıp oyalama bizi.
3: Kediye bak, yastık gibi olmuş.
4: Hey kedicik, azıcık spor yapsana. Bu ne hal?
0: Bana diyenlere bak. Kesin yürüyen merdivene biniyordur bunlar.
5: Biraz kilo mu versen acaba?
0: Dostum, bu kiloları kazanmak için yıllardır uğraşıyorum ben. Birileri istiyor diye veremem.
5: Ama sağlığın için çok önemli bu.
0: Tamam o zaman diyete başlıyorum. Spor da yapacağım.
5: Harika. Hadi başlayalım.
0: Ama yarın başlayacağım. Bugün iyice dinleneyim.
3: Cesurcuk, ben namaza gidiyorum. Sen tezgaha göz kulak ol, he mi?

0: Tam zamanı koşun. Hey, dursana korkak kedi. Kaçma gel buraya.
1: Minik, kapı.
2: Neden haber vermeden çıktın dışarı? Ya sultan görmeseydi seni?
3: Heyecan arıyor bu kedi. Bizim bir Semih abi vardı. Aynı böyleydi.
4: Ne oldu? Yakalandı mı?
3: Yok, aynen devam ediyor.
2: Sana diyorum cesur. Böyle sorumsuz davranamazsın. Bir dakika durup dinler misin beni?
4: Zahmet etmeyin dostum. İstesem de kaçamam.

0: Hadi biraz hızlı yürü. Senin keyfini bekleyemeyiz.
1: Keyif mi? Keyif mi alıyorum sanıyorsun? Şu insanlar yürüyen yol yapsalardı buraya. O zaman keyifli olurdu yürümek.
0: Hadi konuşma da yürü.
2: Utanmadan buraya da mı geldin?
3: Ama
0: perişan halimize gülmek mi istedin?
3: İyi de benim...
2: Beğendin mi yaptığını? Eserinle övünebilirsin.
3: Lütfen bir dinler.
1: Bak çocuk, senin yüzünden hayatımın en uzun yürüyüşünü yaptım. Tırmalarım bak seni.
4: Arkadaşlar sakin olun, bir de onu dinleyelim.
2: Bırak ya, nesini dinleyecekmişiz?
1: Bir daha yüzünü bile görmek istemiyorum senin.
0: Şaka yapmama izin verirsen ben görmek isteyebilirim.
4: Durun lütfen. Evet Cesur, senden bir açıklama bekliyoruz.
3: Arkadaşlar, camiye giren ben değildim.
1: Aynen. Ben de lahmacun sevmiyorum.
3: Arkadaşlar, doğruyu söylüyorum. O benim kardeşim Peynir'di.
0: Hepiniz yeleyle mi doğdunuz?
3: Hayır tabii ki. Sarp bana benzetmek için yapmıştır.
2: Affet beni. Sana haksızlık ettim.
3: Affettim tabii.
0: Beni?
3: Evet.
1: Beni?

0: Sonunda benimsin. Hiç ayrılmayacağız. Artık hep beraberiz.
1: Kaç yıldır arkadaşız. Bir kere bana sarılmadın şöyle. Aşk olsun.
2: Hani bir sürü yiyecek vardı. Neredeler?
0: Bekle ufaklık, bekle. Sabaha bekle.

0: arkadaşlar. Galip Mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Hadi sıra bende.
0: Sabır da Galip, acelede mülayim ol kardeşim.
2: Esas sen yetinmede Galip, paylaşmada mülayim ol kardeşim.
0: Tamam, ikna oldum. Alabilirsin.
2: Hey, ne oluyor? Çeşmeyi biri mi kapattı?
0: Sen dur, ben gidip bakayım.
3: Sular mı kesildi acaba?
2: Tam sulama sırası bana geldi, su gitti. Komik mi canım kardeşim?
3: Ya.
0: Geldi mi?
2: Geldi.
0: Aa, bu halin ne? Hep ıslanmışsın. Ne yaptın? Kendini mi suladın?
2: Al, sıra sende. Ama yine gitti. Sen dur, ben bakayım bu sefer.
3: Sağ ol. Hadi bekliyorum.
0: Hortumu yere doğru tut. Sen de ıslanma.
3: Yok canım, ıslanır mıyım hiç? Dikkat edelim.
2: Geldi mi?
3: Yok.
0: Bayram Hoca'ya söylemeyi unutmayalım. Muhtemelen bana bul.
2: Geldi mi?
3: Yok.
2: Geliyor. Aa, ne oldu? Selim burada olsa şöyle derdi. Gülme komşuna gelir başına.
0: Bizi ıslatmak için gelmiş herhalde. Yine gitti.
3: Neyse artık, böyle kalsın. Bayram Hoca'ya söyle.

0: zihin kültürü dersinin proje ödevlerini çok seviyorum.
1: Ben de. Aşure için kullanacağımız malzemeler nerede?
0: Onları ben getirdim. Dökülmesin diye kenara koydum.
1: O zaman başlayabiliriz.
0: Hay hay, hay, hay, hay, hay, hay, hay, hay, hay.

0: Çok güzel olmuş, eline sağlık.
1: Canım aşure çekti.
2: Arkadaşlar aşure neden yapılıyormuş?
3: Baklagillerden. Tek tek ekledim ya işte. Buğday, nohut, fasulye.
2: Aşure pişirme fikri nasıl olmuş diyorum.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
5: Aleykümselam.
4: Neler yaptınız yine?
2: Din dersimiz için Hazreti Nuh'la ilgili pano çalışması yaptık hocam.
4: Oo, çok güzel olmuş. Elinize sağlık.
2: Hocam, aşure nasıl ortaya çıkmış biliyor musunuz?
4: Bu lezzetli fikrin ortaya çıkışını bence aşure yerken konuşalım. Olur mu?
5: Süper olur.
4: Çocuklar, sizin de dikkatinizi çekti mi bilmem ama burada sanki ufak bir tufan yaşanmış gibi. Ne dersiniz?
3: Epey dağıtmışız gerçekten.
2: Hemen hallederiz hocam.
4: Ve gördüğüm kadarıyla sorun sadece etrafın kirlenmesi değil.
3: Nasıl yani hocam?
4: Malzemelerinizi israf etmişsiniz.
1: Hocam ödevimiz için fazlasıyla yetti. Kalanları harcamış olduk.
4: Çocuklar, bir şeyin elimizde fazlaca olması onu israf edebileceğimiz anlamına gelmemeli. Bu durum her şey için geçerli. Fazla zamanım var diye zamanımı boşa harcamamalıyım. Ya da ne de olsa param var diye ihtiyacım olmayan şeyleri almamalıyım.
3: Çok haklısınız hocam.
4: Unutmayın, esas olan daima israf etmeden tüketmektir.
1: Anladım. Daha dikkatli olacağım inşallah hocam.
4: Siz buraları toplarken benim küçük bir işim var çocuklar. Halledip geleyim. Hadi size kolay gelsin.

0: Aşure! En sevdiğim.
1: Hadi bakalım, afiyet olsun.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Cemile, gel buyur.
2: Hocam, aşurelere dediğiniz gibi Kerime teyze ve Hisamettin amcalara götürdük.
1: Çok teşekkür ederim Cemile.
2: Rica ederim hocam. Ne demek? Zaten o tarafa gidiyorduk. Size nasıl dua ettiler anlatamam hocam. Çok selamları var.
1: Aleyküm selam, sağ olsunlar.
2: Hani bana aşure?
0: İşte burada. Aşurelerimizi yerken konuşacaklarımız vardı hocam.
1: Hemen başlayalım o zaman. Çocuklar, Hazreti Nuh kavmini yani birlikte yaşadığı topluluğu çok uzun yıllar boyunca doğru yola çağırdı. Bıkmadan, usanmadan, yalnızca Allah'a kulluk edin dediyse de çok az kişi dışında kimse sözünü dinlemedi. Üstüne bir de onu yalancılıkla suçladılar. Hazreti Nuh bu duruma çok üzülüyordu.
0: Ne kadar yanlış. Bir peygamber asla yalan söylemez.
1: Çok doğru Salih. Peygamberlerin en başta gelen özelliği doğru ve güvenilir olmalarıdır. Buna rağmen yalancılıkla suçlanınca Rabbimiz Hazreti Nuh'a üzülmemesini söyleyip bir gemi yapmasını emrediyor.
0: Deniz olmayan bir yerde gemi yapmaya kalkınca da olanlar oluyor değil mi hocam?
1: Öyle maalesef. Onun yalancı olduğunu söyleyenler bu kez de aklını kaçırdığını iddia ediyor. Hazreti Nuh yakında gerçekleşecek olan tufandan ne kadar bahsetse de nafile. Yine de inanmıyorlar.
0: Sonra hocam?
1: Sonrası tufan. Yalnızca Hazreti Nuh'a inanıp gemiye binenler ve gemiye alınan hayvanlar kurtuluyor.
0: Hani aşure?
1: Doğru ya, onu söyleyecektim asıl. Aşure de bu gemiye binen insanların yanlarına aldıkları malzemeleri birleştirerek pişirdikleri bir yiyecek. Herkes elinde olanı getiriyor ve kardeşçe pişirilip yeniyor.
0: Bu yüzden çok tatlı demek hocam.
1: Kesinlikle Selim. Kardeşçe yapılan her şey güzel oluyor. Hazreti Nuh'un tufandan kurtulduğu günün anısına biz de her yıl hicri takvime göre Muharrem ayının 10'unda aşure pişiririz. Ama aşure kardeşlik aşı olduğu için yalnız yenmez. Dağıtılır, herkese ikram edilir.
0: Afiyetle

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Diyanet Çocuk'ta.

0: bugün yağmur yağacak gibi.
1: Dostum, bugün yağmur yağacağına beni inandıramazsın.
2: Ah, sen diyorsa yağar.
1: Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
0: Yağmur sıcağı bu mu?
1: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi... acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu. Ya da şey gibi... gözlüksüz han, takısız ahsen... kitap okumayan İkbal.
3: Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık.
1: Dur dur, şunu dinle. Şey gibi... Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
4: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
1: Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü.
5: Kangi ve Badem nerede? En son çatıya çıkmışlardı.
3: Çocuklar, şuna bakın.
4: Bu çocuklar bir harika.
3: Onları bulabilir miyiz? Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var, bak.
5: Selam, ben iyilik haber.

0: Müşteri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet, çok teşekkürler. Harika, yazıyorum. Adres alındı. Buluşma ayarlandı.
1: Hadi hemen gidelim.
2: Oo. Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
0: Olmuş bil.
2: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
3: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
2: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ahsen, bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
4: Merak etme Mehmet.
5: Hadi dostum, görev beklemez.
4: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
2: Hadi bismillah.
6: İyi.

0: İmam amca!
1: Dur dur, koşma İkbal. Ne oldu kızım?
0: Hocam, dalda, dalda.
1: Ne var dalda?
0: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
1: Tamam tamam, şimdi buluruz bir yolunu.

0: İmam amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim. Çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var.
0: İmam amca, çok teşekkür ederiz.
1: Güle güle İkbalciğim.
2: Sevgili izleyiciler, yağmur sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan güzel insanlar.
3: Dostum, bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman, adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı.
2: Alparslan, Sultan Alparslan.
4: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar.
4: Arkadaşlar, hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım.
6: Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?
7: Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık.
5: Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik.

0: duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak.
3: Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet?
0: An burada işler karıştı. Tamam.
3: Olamaz. Yine mi? Bir kere de sorunsuz haber yapalım. Tamam.
0: Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme engelli çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış. Tamam.
3: Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin. Tamam. Mehmet 4 tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı?
4: Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar.

0: İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım. Çok tatlı bir şey bu. Ne kitaplar getirdin?
1: Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ahsen'le birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar. Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıtları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
1: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
3: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
3: Tatlısın galiba. Tamam, geliyorum.
1: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
3: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor. O yüzden yani.
1: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberi Mo'yla bitirmen de harika olmuş.
3: Hızlı, yerinde ve şeffaf habercilik.
2: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han?
4: Evet evet, yükledik. Han çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.
5: Biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
4: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış, biliyor musunuz?
5: Sadaka bir şey vermek değil mi?
2: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
6: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
3: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
7: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
4: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
3: Mo artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar?

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam.

0: Allah Allah, bir ses var sanki. Ha, çocuklar merhaba.
1: Ha, ben neredeydim?
2: Haklı olarak merak ettiniz tabii. Ben hastanedeydim. İşlerim biraz uzadı. O yüzden geç kaldım.
1: Yo yo, merak etmeyin. Korkulacak bir şey yok. Ayağımı burktum yanlışlıkla.
2: Ağrısı çoğalınca hastaneye gitmek zorunda kaldım. Biraz sargıda kalacak ayağım ama iyiyim. Sizi merakta bıraktığım için de özür dilerim. Durumlar anlaşıldığına göre kapışmaya var mısınız? Hiç şaşırmadım. Keçecim, hazır mısın? Fazlasıyla hazırsın, anladım. Konumuzu tahmin edersin. Hasta ziyaret adabı. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçeli kalemlerin bir numarası keçe. Bakalım hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken şeyler konusunda bize neler çizecek? Evet, bir hasta. Geçmiş olsun. Allah şifa versin diyelim hemen. Halinden hiç memnun değil. Acaba ağrısı mı var? Muhtemelen hastamızı ziyarete gelmişler. Ne güzel. Ama bir terslik var sanırım. Aa, evet keçe, anladım. Hasta ziyareti önemli ama tabii ki çok uzatmamak lazım. Hastanın özel ihtiyaçları olabilir. Uyumak isteyebilir. O sebeple ziyaretin kısası makbuldür. Bu çok önemli hatırlatma için teşekkür ediyoruz.

keçe. Buyur Kara, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Sanıyorum hastamız yatıyor. Ziyaretçisi var anlaşılan. Ne kadar da güleç yüzlü. Güzel şeyler söylüyor anlaşılan. Bir hastanın en çok ihtiyacı olan şeylerden biri moraldir çocuklar. O sebeple hasta ziyaretinde olumlu ve moral verici şeyler söylemeyi ihmal etmeyelim. Teşekkür ederiz Kara. Eline sağlık. Oo, keçe başladı bile. Bir paket. Hasta ziyaretine hediye ile gitmek güzel bir gelenektir. Bildim değil mi? İçinde ne var acaba? Aman diyeyim, sakın hastanın yememesi gereken bir şey olmasın. Keçe, sakın! Yeşil soğan hastaya gitmez. Ne? Soğan değil mi? Ah, iyi bari. Aa, hay Allah! Nasıl da düşünemedim ben bunu. Çok iyi fikir keçe. Bir hastayı en çok mutlu edecek şeylerden biri sevdiklerinden gelen çiçeklerdir. Peki keçe, bu çiçekler kime? Mutlu olacak hastamızı da çiz de artık bitirelim. Bana mı? Aa, beklemiyordum, şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Ne kadar naziksiniz. Çok mutlu oldum. Bugünlük bu kadarla yetinelim. Ben gidip biraz dinleneyim. Görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya

0: karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım bu dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: hazırlandı. Çantaya koyuldu. Gelecek çocukların aileleriyle telefonda konuşuldu. Dikkat balonunun yanı da kendileriyle buluşulacak.
1: Oh, Miço birken iki oldu.
0: Olmadı olmadı Agah dedi. Bir tek Miço benim, o Fiko.
1: Oho! Bu Fiko'nun tepesine binmeyi alışkanlık ettiğinden beri bizim sırtımızın pabucu da mı atıldı?
0: Gördün mü Fiko? Agah dede seni kıskandı.

0: Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Dikkat balonuna hoş geldiniz. Sizlere bugün Açgözlü Hanım'ın öyküsünü anlatacağız.
1: Tamam, pekala.
0: O halde dinleyin bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Devirlerin birinde, evlerin birinin içinde bir hanım yaşarmış. Bu hanım son derece açgözlü, sadece kendi çıkarını düşünen, varsa yoksa dünya malı için telaş eden bir kimseymiş. Artık tüm hayatını böyle geçirdiği için midir bilinmez, etrafında bir tek hizmetçi kızdan başka kimi kimsesi yokmuş. Bu hanım mala mülke çok düşkünmüş dedim yani. İşte bu nedenle hizmetçi kızın hakkı olan maaşı düzgün ödemez, her fırsatta onun aylığından keser, ona cezalar verirmiş. Yine bir maaş ödeme gününde allem etmiş, kallem etmiş, hizmetçi kıza bir suç uydurmuş, durduk yere maaşından 10 altın kesmiş. Maaşı eksik ödemiş.
1: Ne kötü.
0: Ya, kul hakkına girmek çok kötüdür. Topu topu 20 altıncık maaş alan kızcağız yine de sesini çıkartmamış. Zaten hizmetçi kız öyle iyi huylu, öyle anlayışlı, öyle yardımsever biriymiş ki, kimsenin malında mülkünde gözü olmayan, hak yolundan giden hanım hanımcık bir kızmış.
1: Tıpkı Sema abla gibi.
2: Teşekkür ederim Elifciğim.
0: İşte bu hanım yemez içmez eline geçen

0: biriktirir, bir köşeye atarmış. Böyle böyle tam 1000 adet altın biriktirmiş. Lakin bu altınların başına bir iş gelecek diye korkusundan ne yapacağını da bilemiyormuş. Altınlarını bir an için bile yanından ayırmıyor, gece yastığının altına koyup öyle uyuyormuş. Fistanının içine bir cep diktirmiş. Altınlarını kesesine koyar, bu cepte gezdirirmiş. Ama sakınan göze çöp batar derler ya çocuklar. Hanım bir gün çarşı alışverişine gittiğinde altın kesesini düşürüvermiş.
1: Çok üzülecek.
0: Üzülmek de söz mü? Çıldırmış. Aklını oynatacak gibi olmuş. Altınlarına bu kadar düşkün olan kadının aklı yerinden oynamış. Çarşı pazar gezdiği, dolaştığı her yeri tekrar tekrar gezmiş. Lakin kesesini bulamamış.
1: Ne yapmış peki Agah dede?
0: Ne yapacak? Dört bir yana haber salmış. Altın kesesini bulup getiren her kim olursa ona tam 10 adet altın vereceğini söylemiş.
1: Zaten hizmetçiden kesmişti o 10 altını.
0: Ağlayanın malı gülene hayır getirmez Elifciğim. Neyse, Allah'ın hikmeti bu ya. Hizmetçi kız çalıştığı konağa gelirken hanımının kesesini yerde görmüş. Hemen onun kesesini tanımış.
2: Amanın, bu hanımımın kesesi değil mi? Düşürmüş herhalde. Çok üzülmüştür. Başına bir iş gelmeden alayım da götürüp vereyim kendisine.
0: Demiş ve keseyi yerden alıp içini bile açmadan doğruca hanımına vermek için yola koyulmuş. Bu sırada konu komşu geçmiş olsun demek için bazı uyanıklar da acaba kese bulunur da bize de altın verir mi diye heveslendikleri için avluda toplaşmış. Bu sırada hizmetçi kız sevinçle koşarak içeri girmiş. Hanımım, hanımım, keseniz, kesenizi düşürmüşsünüz diyerek gelmiş. Hanım keseyi bulunca pek sevinmiş. Hemen kesesini açıp tam 1000 altını tek tek saymış. Ancak altınları bulunca verdiği sözü tutmak gelmemiş içinden.
1: Ne kadar ayıp.
0: Sorma küçüğüm. Hemen oracıkta bir bahane uydurmuş ve demiş ki, güzel, kesede tam 1010 altın vardı. Sen de açıp içinden hakkın olan 10 altını almışsın.
2: Ama almadı ki.
0: Durun hele, dinleyin. Hizmetçi kız çok üzülmüş. Yaşanan bu hadise hizmetçi kızın onurunu kırmış. Konu komşunun önünde böyle suçlanmak çok ağırına gitmiş. Bunun üzerine hanımına çıkışmış.
2: Hanımım, bana yıllardır zulmedersiniz. Hakkım olandan azını ödersiniz. Kızarsın sesimi çıkartmam ama bu yaptığını kabul edemem. Ben keseni 10 altın için değil, Allah rızası için getirdim. Ne ağzını açtım ne de içindeki bir altına elimi sürdüm.
0: Demiş. Bunun üzerine hanım, öyleyse nerede benim 10 altınım? Almışsın işte. O nedenle ödülün olan altınları vermiyorum. Demiş. Ona yapılanları içine sindiremeyen konu komşu, soluğu doğruca Kadı Efendi'nin yanında almış.
1: Kadı Efendi ne demek?
2: Osmanlı döneminde mahkeme işlerine bakan yargıçlara, hakimlere kadı denirdi Elifciğim.
0: Kadı Efendi ahaliyi dinledikten sonra yarın bu işle ilgileneceğini belirtip onları evlerine yollamış. Sonra da en güvendiği adamını çarşıya yollayıp bu hanım ve hizmetçi kız hakkında bilgi toplamasını istemiş. Adam gitmiş, herkese sormuş, soruşturmuş ve gelip Kadı Efendi'ye...
2: Efendim, ben bu iki zatı da araştırdım. Hizmetçi kız işinde gücünde, herkesin sevip saydığı, itimat ettiği bir kişi. Ne malda ne mülkte gözü olmayan, kul hakkı yemekten çok korkan bir kişi olarak anlattılar bana.
0: Demiş. Kadı Efendi de adamına, peki ya hanım hakkında ne diyorlar diye sormuş.
2: Onun hakkında çok olumlu konuşan yok efendim. Mala mülke düşkün, çıkarını her şeyin önünde tutan, para sevdalısı bir kimse olarak tanınıyor.
0: Demiş. İkisi hakkında da gerekli bilgiyi edinen Kadı Efendi, ertesi gün ikisini de huzuruna çağırmış. Ve yaşananları bir de kendi ağızlarından dinlemiş. Olayı bir de ikisinden dinleyen Kadı Efendi, hanıma dönüp demiş ki, sen keseni kaybettiğini ve içinde 1010 altın olduğunu söylüyorsun. Doğru mu?
2: Evet efendim. Adım gibi eminim. Her gün her dakika sayardım. Ne eksik ne fazla. Tam 1010 altın vardı içinde.
0: O halde haklısın. Doğru söylüyorsun.
1: Ama haklı değil ki.

0: Durun bakalım sonu nereye varacak?
1: Kadı hizmetçi kıza dönüp, sen de bu keseyi bulduğunu ve ağzını dahi açmadan sahibine verdiğini söylüyorsun.
0: Evet efendim.
1: O halde sen de haklısın, doğru söylüyorsun demiş. Ve sözlerine şöyle devam etmiş.
0: Madem senin altın kesende 1010 altın vardı ve madem sen bulduğun kesenin ağzını bile açmadan teslim ettin, o halde ikiniz de haklısınız. Sen keseni kaybettin, sen bir kese buldun lakin içindeki altınların rakamı tutmuyor. O halde bu kese senin kesen değil hanımefendi demiş.
1: Hanım dehşete kapılmış. Aman efendim nasıl olur, kese benimdir deyince kadı ona mahkemeyi mi oyalıyorsun, bizi mi kandırıyorsun diye çıkışmış. Hanım yaptığı hatayı anlamış.
0: Aman efendim bir hata ettim, yanıldım. Kese benim kesemdir, içinde de 1000 altın vardır. Nefsime uydum, açgözlülük ettim
1: demiş. Kadı efendi de adamlarına,
0: bu kesenin içinden bu hanımın açgözlülüğünün bizi boş yere oyalamasının ve suçsuz bir kişiyi suçlamasının cezası olarak 100 adet altın alın. Bu 100 altını keseyi bulan hanım kızımıza dürüstlüğünün mükafatı olarak verin. Kalan altınları da sahibine iade edin
1: demiş. İşte böyle arkadaşlar. Hanım açgözlülük etmiş. Ama bu hanıma büyük bir ders olmuş ve bir daha açgözlülük yapmaması gerektiğini öğrenmiş.
0: Hazırsanız gelelim sorulara. Bakalım en dikkatli kim dinlemiş öykümüzü? İlk sorunuz benden. Açgözlü hanım kesesi için hangi elbisesinin içine cep diktirmişti?
2: Fistanının.
0: Tebrikler, 1 puan senin oldu.
1: Peki, hanım hizmetçi kızın maaşından kaç altın kesmişti?
2: 10 altın.
1: Tebrikler. Bu doğru cevapla 2 puana ulaştın.
0: Peki Osmanlı döneminde mahkeme başkanına ne isim veriliyordu?
2: Kadı.
0: Aferin sana. Böylece durumu 2-1'e getirdin. Son soru. Bakalım berabere mi bitecek yoksa sen mi kazanacaksın?
1: Son soruyu sen sormak ister misin Miço?
3: Evet. Son soru şu arkadaşlar. Kadı efendi kadına ne ceza vermişti?
4: 100 altın ceza kesmişti.
3: Evet, tebrikler, berabere bitti. Alkış. Lay lay lay, berabere bitti. Hey hey hey, dostluk kazandı. Lay lay lay lay, dikkat balonu.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım bu dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Kugler.
1: Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
2: Bu en meşhur Gugu eğlencesi. Oh, çarpışma kısmı oyuna dahil değil.
3: Gugula.
2: Degu yeni bir görev veriyor. Acaba ne?
4: Degu.
2: Ya şunların yürüyüşüne tek bayılan ben miyim? Bilge Degu bildiği her şeyi minik Gugulara öğretmekte kararlı. Çiçek dikiyorlar. Birbirinden güzel çiçekler. Aferini kaptı tatlı Gugular. Ah be Hagu, hemen koş oyuna. Bak bak bak, şimdi de Çogu'yu çağırıyor. Fakat Çogu'nun işi henüz bitmedi. E tabi ya, çiçek diktiysek onunla ilgilenmemiz de gerekir. Güzelce sulamamız. Onu sevmemiz. Ona şarkılar söylememiz. Hagu'nun çiçeğinde bir gelişme yok. Kutuplardaki bütün kitapları okudun Degu. Durmak bilmez Hagu'nun eğlencesi asla bitmiyor. Koş Çogu, koş. Ben olsam ben de merak ederdim son durumu. Sen de anca zıpla be Hagu. Aşk olsun. Eyvah! Bu Çogu'nun sesi. Neler oluyor? Aman Allah'ım! Çogu! Çok güzel bir çiçek olmuş. Gayretlerinin sonucu. Alkışlar Çogu'ya! Çocuklar, Hagu'nun çiçeğinde neden hala bir değişiklik yok sizce? Degu sorunları hemen yakalar. Çözme işini de hep şefkatli Çogu'ya verir. Çünkü Çogu hiçbir zaman kardeşine kıyamaz. En önemli kısım sulamak olmalı. Başka ne vardı, ne vardı? Evet, sevgi. Gugu ailesinde fazlasıyla olan şey. Doğru, şarkı da söylemeli onlara. Bagu, sen ne kadar merhametlisin. Agu'ya her işte yardım ediyorsun. Allah'ım yine o dünyanın en tatlı yürüyüşü. Herkes son durumu merak ediyor. Biz de öyle değil mi çocuklar? Muhteşem! İşte Hagu ve işte Çogu. Birlikte başaramayacakları hiçbir şey yok. Minik Gugular sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde sonuçlarının herkes için mutluluk verici olduğunu öğrendiler. Ne demişti atalarımız? Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Şimdi eğlenceyi hak ettiniz işte tatlı Gugular.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Temel amca.
0: Neşeniz yerinde maşallah.
2: Biraz koştuk Temel amca.
1: Evet, biraz da düştük.
0: Yeterince eğlendiyseniz ve üzerinizi yeterince kirlettiyseniz şimdi temizlenelim. Biliyorsunuz misafirlerimiz gelecek.
1: Aa, kim geliyor Temel amca?
0: İsmail amcanız ve Şevkat teyzeniz geliyor.
2: Yaşasın! Çok özlemiştik.
1: Hemen gidip hazırlık yapalım öyleyse.
0: Hadi bakalım. Eymen! Asya! Neredesiniz?
2: Geliyoruz Temel amca.
1: Geldi mi misafirlerimiz?
0: Gelmek üzere ama sessiz olmaz.
1: Neden?
0: Nasıl neden? Eve gelip onları karşılamayacak mısınız?
2: Karşılamak mı?
0: Evet, misafir karşılanır. İhtiyaçları sorulur. Hoş geldiniz denir.
1: Doğru, düşünemedik.
2: Hemen geliyoruz.
0: Gelin bakalım.
1: Temel amcamı gördün mü Asya?
2: Yok, misafir gittikten sonra görmedim.
1: Evin hiçbir yerinde yok.
2: Ne oldu acaba?
1: Bilmiyorum ki. Gidip arasak mı acaba?
2: Nereye bakacağız ki?
1: Bilmem. Bahçeye falan bakarız.
2: Tamam, geliyorum.

0: göremiyorum.
1: Ben de.
0: Geldi.
1: Temel amca.
2: Durun çocuklar, bu ne telaş?
1: Seni evde göremedik.
0: Kayboldun sandık.
2: Yok çocuklar, kaybolmadım elhamdülillah. İsmail amcanızla Şevkat teyzenizi uğurladım.
0: Uğurlamak mı?
2: Evet. Neden şaşırdın? Anlamını bilmiyor musun?
0: Yok.

0: çocuklar. Misafiri karşılamak gibi evimizden giderlerken de onları uğurlarız. Onları güvenli bir şekilde bahçe kapısına kadar götürdüm. Bu hem sünnet hem de kültürümüzde olan güzel bir davranıştır.
1: Anladım. Keşke biz de uğurlasaydık.
0: Bir dahaki sefere inşallah.
2: İnşallah.

0: İnci gibi dişler.
1: Çocuklar kampa iyice alıştılar.
0: Evet kızım, baksana
2: harika.
0: Nasıl da eğleniyorlar. Anneanne. Buyur benim aslan torunum. Bu yeni mi? Ahududu bu. Tabii ki yenir. Çok lezzetlidir. Eskiden ahududu toplayıp dondurmalar, pastalar, meyve suları yapardım.
3: Cidden mi? Ha?
0: Yine yapalım. Bir taneden olmaz aslanım. Çok olması lazım.
4: Ben yevini biliyorum. İstediğin kadar toplarız.
5: Yavuz, duymamış olayım. Karşınızda dünyanın en büyük ahududu toplayıcısı duruyor. Ben ahududu standayken şöyle bir olay olmuştu. Şimdi...
6: Zeki, öyle bir ülke yok.
5: Olur mu baba ya? Ahududunun yetiştiği her yer ahududustandır. Ayrıca bize her yer ahududustan. Abi.
4: Ben de ahududu toplamak istiyorum. Ben de.
5: Ah çocuklara. Ha? Hiç akıllanmayacaksınız değil mi? Tamam o zaman yarışma yapacağız. En çok ahududu toplayan kazanır.
7: Niye sürekli yarışmak zorundayız ki?
5: Ne o? Korktun değil mi? Tabii.
7: Korkmadım dayıcığım. Sadece gerek yok diyorum.
5: Ha, olsun. Ha? Yarışınca daha eğlenceli oluyor. Bir, iki, üç, başla. Ha.
0: İşte bu ağaç.
5: Bu ağaç daha olgunlaşmamış. Ha? Ben daha güzelini bulurum.
0: Çok güzel.
2: Oh, gelsin pastalar, dondurmalar.
5: Saçma.
2: Bu da çok güzel.

0: Aa, çok da güzel kokuyorlar.
1: Hadi çocuklar, bu kadar ahududu da yeter. Ben kazandım. Abi.
2: Aferin çocuklar.
1: Anneciğim, bir de oğlunun topladıklarına bak.
2: Sana da aferin Zeki.
1: Ne? Sadece aferin mi? Hani ödülüm?
2: Ne ödülü?
1: Birinci oldum ya.
3: Dayıcığım, sen kendi kendine yarışmış olabilir misin?
2: İlahi Zeki, ne istiyorsun ödül olarak?
1: Ne bileyim, altın madalya olabilir mesela ya da ev, araba.
4: O kadar uçma istersen ha.
5: Pastadan bir dilim fazla yersin, olur biter.
2: Hadi bakalım, yardım edin bana. Aslan Yusuf'um, güçlü kollarınla ezip karıştır bunları. Yavuz'um, sen kek hamuruna istediğin kadar ahududu at bakalım. Zeynep'im, sen de hamurumuzu karıştır.
1: Ben ne yapacağım anne?
2: Sen de eniştene yardım et. Ateşi yakın, kekimizi pişirelim.
1: Tamam, o iş bende. Tabii. Ya bir dakika ya. Yarışı ben kazandım. Niye ilk ona veriyorsunuz?
2: İlk hak çocukların.
5: Peygamber Efendimiz de baharda ilk çıkan meyveleri çocuklara verirmiş.
1: Yani peygamberimiz de öyle yapıyorsa kabul. Tabii.
2: Al bakalım.
6: Anneanne, bu harika.
3: Eline sağlık anneanne.
2: Afiyet olsun.
0: Çok lezzetli.
2: Buyur bey.
5: Eline sağlık sultanım.
4: Eline sağlık anneciğim.
6: Çok güzel.
4: Çok güzel olmuş anne.
2: Al bakalım, senin de canın çekti.
1: Arkadaş, gümbele kadar değerimiz yok ya. En sona kaldık.
2: Al bakalım şampiyon. Sana ödül olarak fazladan bir dilim.
1: Olmaz. Geri kalanın hepsini istiyorum ben. Tabii.
2: Sen bilirsin ama o kadar çok yersen hasta olursun.
1: Bana hiçbir şey olmaz anne. Taş gibiyim ben, taş.
3: Hadi bakalım, şimdi herkes dişlerini fırçalasın.
1: Saçma. O zaman ağzımdaki pastalar gider. Tabii.
3: Zaten amaç da bu ya dayıcığım.
1: Ben yemeklerin tadını kaybetmek istemiyorum Zeynep'ciğim. Dişlerimi fırçalayacaksam niye yemek yiyeyim ben?
3: Bak Zeki'cim, dişlerini fırçalamazsan ağzındaki yemek artıkları bakteri üretir. Bu bakteriler dişlerine zarar verir. Dişlerin çürür.
1: Ablacığım, sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Benim dişlerim çelik gibidir. Çelik asla çürümez. Tabii.
7: Ablacığım, yetiş, yetiş ablacığım. Ağlar, yetiş ağlar.
3: Ne oldu?
7: Abla çok acıyor.
3: Of.

0: İşin çürümüş Zeki.
1: Dedik ama dinleyen kim?
2: İstersen penseyle çekip çıkarabilirim dişini.
3: Abla! Kurtar beni abla!
0: Tamam, önce biraz tuzlu suyla ağrıyı dindirelim. Zeynep, biraz tuz ve bir bardak su getirir misin? Bu suyla ağzını çalkala.
1: Ay, abla tadı çok kötü falan.
0: Ağrının dinmesini istiyorsan devam et. Yusuf, sen de biraz sarımsak getir oğlum.
4: Tamam anne.

0: Sarımsak iltihabı dindirir.
1: Ne güzel. Allah her derdin şifasını da yaratmış.
2: Bu seni biraz idare eder. Ama dişlerini fırçalamazsan daha kötü olur.
3: Dayı, ne yapıyorsun?
4: Dişlerimi fırçalıyorum.
3: O benim fırçam.
4: Paylaşmak iyi bir davranıştır yeğenim. Öğrenin bunları. Yusuf'cığım bari sen ver fırçanı ya. Bir kere fırçalayıp geri vereceğim. Tamam mı?
5: Olmaz dayı. Daha neler?
4: Yavuz'cığım sen ne dersin?
3: Olmaz.
4: Abla ya şu çocuklarına bak. Hiç paylaşmayı bilmiyorlar.
5: Anne diş fırçamızı istiyor.
0: Zekeciğim, diş fırçası, tarak gibi özel eşyalar paylaşılmaz. Yoksa bir kişinin hastalığı diğerine geçebilir.
4: Ne yani? Dişlerim bari sen yine.
5: Sana o kadar dedik sünnete uy diye. Dinlemedin.
4: Bir dakika ya. Bunu da kaç gündür düşünüyorum. Peygamberimiz zamanında diş fırçası mı vardı?
0: Günümüzdeki gibi diş fırçaları yoktu. Ama peygamberimiz misvak ağacının dallarından kendine bir diş fırçası yapar, onunla dişlerini fırçalardı.
4: Çitler mi? Abla, bana da bir misvak yapsak ya. Hadi ne olur, ne olur, ne olur.
0: Olur. Yarın enişten sana yapsın.
6: Ben bugün bir misvak ağacı buldum ve Zeki için bir diş fırçası yaptım bile.
4: Aslan enişten benim. Harikasın. Haşlanan yedim, meyve suları içtim. Bakteriler birikti, hiçbirini göndermedim. Bana bir şey olmaz sandım, dişlerime aldandım. Ağrıdan duramadım, misvakla rahatladım. Akıllı olun çocuklar, dişleri fırçalayın. Benim gibi aldanmayın, acılarla kıvranmayın. Tabii.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: aldım.
1: Verdim.
0: Ben seni
1: yendim.
0: Sarı kızın
1: saçını
0: örmeye
1: geldim.
0: Elinden
1: bir tas su
0: içmeye
1: geldim. Ay.
0: Hey, ben kazandım. Bu kadar sevinme ablacığım. Gören de maçı kazandığını sanacak.
1: Olsun. Bunu kazandım ya, ona bak. Takımım için ilk oyuncuyu ben seçiyorum. Ve babamı seçeceğim.
0: Tamam, ben de garip abiyi seçtim.
1: Annemi seçtim.
0: Bana da boncuk kaldı.
2: Evet, herkes hazırsa hava atışını yapıyorum.

0: ve topu aldı, babasıyla paylaştı. Garip topu Abidin'den kaptı. Boncuk potu altında bomboş durumda. Sefa biraz uzakta ama pas istiyor. Bu top sayı olursa maç berabere bitecek. Garip son topta Boncuk'a bir pas çıkarttı. Boncuk fırladı, gagasıyla topu potaya yönlendirdi. Ancak top çemberde bir daire çizdi ve dışarı düştü. Maç bitti. Kazanan takım Merve Spor.
1: Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Şampiyon! Şampiyon!
2: Of! Garip abi, neden bana değil de Boncuk'a attın topu?
3: Pot altında bomboştu Sefa, bomboştu.
2: Boştu da ne oldu gördük işte. Tavuk ne anlarmış basket oynamaktan, hep senin yüzünden.
0: Aa Sefa, ne kadar ayıp. Boncuk sizin takımın en çok sayı atan oyuncusu oldu. Ayrıca bir sürü top kaptı bizden.
2: Bana ne?

0: harcadı ama. Harcamasa yenilmezdik.
1: Oğlum, spor bu. Yenmek de var, yenilmek de.
2: Önemli olan centilmence mücadele etmek.
0: Siz yendiğiniz için konuşması kolay.
3: Bir dahakini de biz yeneriz Sefa.
0: Ben sizinle bir daha oynamam Garip abi. İkinize de küstüm.
2: Sefa'nın yaptığı çok yanlış değil mi baba? Bir sayı kaçırdılar diye küsmek doğru değil ki.
1: Hiçbir koşulda küsmek doğru değil kızım. Bunu Sefa'ya da anlatmamız gerek. Sefa, ne yapıyorsun burada tek başına? Gidip takımını teselli etsene. Takım kaptanları böyle yapar.
0: Ben o takımın kaptanı falan olmak istemiyorum baba. O son topu Garip abi bana atsaydı yenilmezdik. Varsa yoksa boncuk da boncuk. Bir de asla konuşmayacağım onunla. Abla, sen ortaya geçer misin? Ben Garip abinin yanında oturmak istemiyorum.
2: Sefa, hata yapıyorsun kardeşim. Bunu daha fazla uzatmamalısın.

0: ahali, Heybeli tiyatro köyümüzdedir. Meydanda toplaşalım.
1: Baba, düt dütü sahneye ben dönüştürebilir miyim?
2: Tabii oğlum. Garip, şu kumandayı Sefa'ya verir misin?
1: Ben kendim alırım.

0: Sen canını sıkma garip. Sefa şu an öfkeli olduğu için hatasını fark edemiyor. Birazcık sakinleştiğinde onunla tekrar konuşacağım. Hata yaptığını fark edecek.
1: İnşallah usta. Ben onu çok seviyorum usta, çok seviyorum. Böyle olunca üzülüyorum usta.

0: Bugünkü konumuz yardımlaşma çıktı.
1: Abla, ikili sahneler olduğunda benimle sen oyna. Ben Garip abiyle oynamam.
2: Hayır Sefa. Dışarıda böyle çocukça davranabilirsin. Ama burası sahne. Sahnede böyle bir şey yapamazsın.
1: Tamam peki. Of, nasıl bitecek bunca iş?
2: Büyütme gözünde komşum.
1: Nasıl büyütmem? Bütün tarlayı ekmem gerek. Ama eşim hasta. Oğlum annesine bakmak için evde kaldı. Ben bir başıma nasıl yetiştireceğim bu işi?
2: Ben ne güne duruyorum komşum. Sana yardım ederim. El birliğiyle bitiririz.
1: Sahi mi?
2: Sahi ya. Hadi nerede kazma? Ben çukur açarım. Sen de tohum atarsın.

0: Sefa, iyi misin oğlum?
1: İyiyim anne. Ama eğer garip abi son anda yetişmeseydi.
0: Oh, çok şükür ki yetişti.

0: tarlaya ettik bir şekilde ama bunun bakımı, sulaması var. Ben bir başıma bunun altından nasıl kalkarım?
1: Heybeli tiyatro, oyununuz güzel. Oyuncularınız pekala ama hiç şarkı yok mu bu oyunda?
2: Öyle ya, yardımlaşma konusunda doğaçlama bir şarkı söyleyin de kulaklarımızın pası silinsin.
1: Sefa, hadi bize bu kısmı şarkı söyleyerek oyna.
0: Ama...
2: Hadi, bir şarkı isteriz.
3: İsteriz, isteriz, isteriz, isteriz.
4: Tamam, tamam. Madem şarkı istiyorsunuz, biz de söyleriz.
0: Ama baba, benim sesim çok kötü. Şarkı söyleyemem ki.
5: Pişt, Sefa, sen ağzını oynat. Gerisini bana bırak.
6: Eşim, dostum, komşularım, kim ne zaman düşerse dara, bir telefon uzaktayım, hiç çekinmeyin.

0: Ben oturabilir miyim?
1: Ama sabah istemiyordum.
0: O zaman hata ediyordum. Şimdi hatamı telafi etmek istiyorum.
1: Sahi mi?
0: Sahi ya. Bugün sahnede iki kez zor duruma düştüm. Garip abi ikisinde de yardımıma koştu.
2: İlkinde beni Boncuk uyardı. Sefa o gösterdi.
0: İkinize de çok teşekkür ederim. Basit bir yenilgiyi kabullenemeyip kalbinizi kırdım. Oysa ki siz zor durumda yardımıma koştunuz.
2: Elbette koşarız Sefa. Unuttun mu? Biz bir takımız.
0: Sanırım bugün biraz unuttum bunu Garip abi. Hırsıma yenik düştüm. Sizi üzdüm.
2: Eğer küslük kalmadıysa sorun değil.
0: Kalmadı abi. Hatamı anladım. Bir daha asla küsmem.
3: Aferin benim aslan oğluma.
4: Sevdiklerimizle güzel vakit geçirip beraberce eğlenip gülmek varken birbirimize küsmeyelim.
0: Hem ne olmuş bir kere yenilmişsek, yarın da biz onları yeneriz.
2: Hiç.
0: Hadi bakalım, bizim takım toplansın. Takım kaptanınız konuşuyor. Alan savunmasını bırakıp adam adama savunmaya geçiyoruz. Boncuk, sen de oyun kurucumuz olacaksın.

Bize bir araba lazım.

0: Evet Yavuzcuğum, aynen öyle. İnşallah dünyanın en önemli icadı olacak. Daha mı?
1: Niye öyle konuşuyorsun dayı? Ben bu tavaftayım.
2: Şşş, çaktırma. Yeni yatırımcılar buluyorum.
0: Evet, evet, haklısın. Hatta uzayın en önemli icadı olacak. Uzaylılar bile satın almak için gelecek. Daha mı?
3: Ne? Uzaylılar mı?
0: Evet, uzaylılar. Hem de en hakiki uzaylılar.
4: Ne yapıyorsun? Seni yanına almak için öyle söylüyor.
3: Ama ya uzaylılar varsa?
4: Varsa da dayımın icadını görmek için dünyaya gelmezler. Merak etme. O kadarcık akılları vardır herhalde.
5: Doğru diyorsun. Yıldızlar arası seyahat edecek akılları varsa dayımın icatlarının işe yaramadığını da akıl edebilirler.
0: Evet Yavuzcuğum. Tabii ki doğal.
1: Dayı, ben buradayım.
2: Şşt, sessiz ol. Müşterileri kaçıracaksın.
1: Ne müşterisi?
0: İcat müşterisi. Tabii. Yani diyorum ki çok doğal bir icat. Tamamen organik. Tabii.
5: Bu sefer de seni kendine çekmek istiyor.
4: Anladım zaten.
0: Doğa severler mutlaka görmeli bu icadı. Mutlaka yapımına yardım etmeli. Tabii.
4: Neyse boş ver, hadi gidelim biz. Faydalı bir şeyler yapalım.
0: Canım yeğenlerim benim. Dayanamadınız, yine şirketime katılmak istiyorsunuz değil mi? Tamam canım, özür dilemenize gerek yok. İlk icatta şirkete katılmamış olabilirsiniz. Ama fırsatı kaçırmadınız. Tabii.
4: Aslında biz...
0: Tamam Zeynep ya, affettim işte. Size bir şans daha veriyorum. Ne de olsa en sevdiğiniz dayınızım ben.
5: Başka dayımız yok zaten. O yüzden birincisin.
0: Şakacı seni. Çakabik. Neyse, anlaştığımıza göre işe başlayalım.
4: Neymiş bu muhteşem icadımız?
0: Önce tahminleri alalım.
5: Uzay mekiği.
0: Bunun da aklı fikri uzayda.
4: Doğal dediğine göre... karbon salınımı yapmayan yenilebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir araç.
0: Çok uzunmuş ya. Dediğini söyleyemem bile. Nasıl yapayım? Başka?
1: Bilemedik dayı, sen söyle.
0: Sıkı durun. Açıklıyorum. Müzik sandı.
5: Dayıcığım yalnız o zaten icat edildi. Adı da müzik kutusu.
0: Yanılıyorsun çocuk. Benim aletim müzik kutusundan farklı.
4: Piyano gibi mi?
0: Alakası yok.
1: Ok gibi mi?
0: Hayır. Bir kere benim icadımın eşi benzeri yok. Tamamen doğal. Canlı seslere dayanıyor. Tabii.
4: İçimden bir ses bu icadı kullananların canı çok yanacak diyor.
5: Hadi hayırlısı.
0: Neyse, gevezelik et benim de icada geçelim lütfen. Hadi bismillah, çelik saç. Pervane. El. Of ya, kendi elini değil masanın altındaki oyuncak eli vereceksin. Tüy.
5: Tüy ne alaka?
0: Tüy dedim. Mucidin işine karışılmaz.
5: İçimden bir ses yandık diyor.
0: İçinizdeki sese söyleyin. Mucidin işine o da karışmasın. Tabii.
4: Bitti mi dayıcığım?
0: Hayır. Son olarak biftek.
4: Biftek mi?
0: Tabii. Yoksa Gümbere'yi müzik sandığına girmesi için nasıl ikna edeceğiz? Ha?
5: Ne? Ben yokum arkadaş.
4: Gümbere'yi bu aletin içine sokamam.
1: Bu çok tehlikeli. Biz yokuz.
0: Aman. Giderseniz gidin. Biz de Yavuz'la yaparız.
1: Ben de yokum dayı. Ne? İndir beni dayı.
0: Dur yeğenim. Önce tarihe tanıklık et, sonra gidersin. Tamam.

0: Sakin ol, kaça kaça. İşte doğal müzik bu. Canlı müzik, harika performans. Tabii.
1: O kadar fazla mı?
0: La la la, la la la, la la la, la la. Müzik niye durdu? Dur yapma, kıçı kıçı anlaşabiliriz tabii.

0: Я ще йому сот.
1: Of, yaşamak budur işte. Allah ne lezzetler yaratmış.
0: Ne diyorsun dayı?
1: Köşeyi döndük diyorum yeğenim. Bu biftek kızartma makinesiyle zengin olacağız tabii.
0: Of dayı, sen uslanmayacaksın.
1: Hadi yeğenim, çağır abinin ablanı da yeni icadımızı tanıtalım.
0: Olmaz.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Elindeki nedir baba?
1: Tarihi bir harita. Yol güzergahımızı gösterecek.
0: Sen daha orada mısın baba? Eski de o yöntemler. Tabletten 2 dakikada buluruz yolumuzu.
1: Öyle söyleme oğlum. Bu harita başka. Şu anda buradayız. Takip edeceğimiz rotaysa şu çizgi. Yani tarihi Hicaz demiryolu.
0: İnanmıyorum. Sürre alaylarının gittiği 100 yıllık yol bu. Harika.
1: Harika tabii. Ne sandın?
0: Her zaman olduğu gibi yine muhteşemsin babam. Zemzem dur yapma. Tamam tamam. En muhteşem sensin. Yapma ne olur. Navigasyona göre bu yol bizi bir baraja götürüyor babacığım.
1: Yollar eski haritayla uyumlu değil mi yani?
0: Hayır.
1: Bunu tahmin etmiştim.
2: O da ne?
0: Baba! Dikkat et!
1: Oğlum, Muharrem dedeye su getirir misin?
0: Hemen getiriyorum babacığım.
1: Az önce seni bayağı korkuttuk Muharrem dedem. Kusurumuza bakma.
3: Ne dedin? Benim kulak pek duymuyor da.
1: Hakkını helal et dedim.
3: Helal olsun. Kabahat bende. Sıkma canını. Böyle baba oğul yolculuk nereye?
1: Kısmetse kutsal topraklara. Hacca gidiyoruz.
3: Oo, ne kadar güzel. Selametle gidin gelin.
1: İnşallah.
0: Afiyet olsun Muharrem dede.
3: Sağ ol. Su verenlerin çok olsun.
0: Zemzem.
3: Yavaş sürseniz arkadaş.
4: Selamın aleyküm. Biraz tozu dumana kattım galiba.
3: Aleyküm selam. Boğulduk burada muhtar.
4: Kusura bakmayın. Benim emektar azıcık arızalı. Hoş geldiniz köyümüze.

0: Hoş bulduk.
1: Sen niye geldin muhtar?
2: Seni almaya geldim Nur Yüzlüm. Barajın orada hepimiz seni bekliyoruz.
1: Tabii ya. Bugün yarenim demir yolunun geçtiği yere gelecek.
3: Hı? Demir yolu mu?
2: Baraja gideceğiz Muharrem dedem.
1: Hayır. Orası baraj değil. Demir yolu. 85 yıllık tarih kitabı duruyor karşınızda.
2: Peki, tamam. Sen ne dersen o. İşiniz yoksa siz de bizimle gelin. Çok güzel bir etkinlik yapacağız.
4: Arkadaşlar, direkleri 10'ar metre aralıklarla dikelim.
3: Köylüler burada ne yapıyorlar muhtar amca?
2: Leylekler için yuva yapıyoruz.
0: Çok ilginç. Leylekler için yuva yapıldığını ilk kez görüyorum.
2: Köyümüz kuşların göç yolu üzerinde. Her sene burada konaklayan leylekler elektrik direkleri de yuva yapıyorlar.
3: Elektrik direği onlar için tehlikeli değil mi?
2: Evet. Biz de misafir kuşlarımızı korumak için yuva direkler dikmeye karar verdik.
3: Aa, çok güzel. Biz de yardım edebilir miyiz?
2: Tabii edebilirsiniz. Az kaldı. Hadi. Yakaladık.
5: Tamam, oldu.
3: Abi, sen gerçek misin?
5: Masallardan fırlamış dev gibiyim, değil mi? Muhtar emmi, son direk nereye dikilecek?
2: Oraya dikebilirsin.
5: İşte oldu. Yuvalar hazır.
1: Aferin size çocuklar. Çok yoruldunuz ama değdi. Birazdan misafirlerimiz de gelir.
3: Baba, Zemzem yok.
0: Buralardadır oğlum, telaş etme.
5: Direğin üzerinde leylekle kavga eden senin kuşun mu?
3: Aman Allah'ım, bu Zemzem.
1: İlk leylek gelmiş. Yarenim, sen nerelerdesin?
0: Kavga daha fazla büyümeden Zemzem'i oradan hemen indirmeliyiz oğlum.
3: İyi de nasıl?
5: Benim bir fikrim var.
3: Zemzem, hadi benim güzel kuşum, gel bana. Leylek kardeş, sen şuralarda gezinsen. Ben de o sırada Zemzem'i ikna etsem. Ne dersin? Allah'ım, iki inatçı kuşun arasında kaldım. Ne yapacağım ben?
1: Murat, indirmenin bir yolunu buldum.
3: Zemzem! Oh be, sonunda. Leylekle lak lak yarışına girince susadın, değil mi Zemzem? Ha? Zemzem? Ha? Tarihi demir yolu hattını bulduk. Baba, koşun, koşun. Hicaz demir yolunu bulduk.
1: Gözlerime inanamıyorum. Hat yolunu buldun Murat.
2: Demir yolu hikayesi gerçek miymiş?
0: Bu haritaya göre barajın olduğu yerde eskiden bir demir yolu varmış.
1: Dedim size. Çocukken ne oyunlar oynardık bu rayların üstünde.
3: Nasıl oyunlar oynardınız Muharrem dede?
1: Anlatmakla olmaz. Göstermem gerek.
3: Lütfen göster, lütfen.
1: O halde... Oo, istasyona geldim. Biletimi aldım. Trene bindim. Mekke'de indim. Murat, sen çıktın. Hepiniz oyunda bir hac görevinin ismini aldınız. İsmi söylenen oyuncu ortaya gelip görevini bize göstersin. Hazır mısınız?
6: Evet.
1: Oyun başlasın. Vakfe, ortaya gel. Hareketin doğru. Vakfede dua edilir. Müzdelife, ortaya gel. Hareketin doğru. Müzdelife'de taş toplanır. Tavaf, ortaya gel.
3: 7 kere dönüp geliyorum.
0: Tam Murat'a göre bir görev vermişsin Muharrem dede.
3: Leylekler, leylekler geldi.
4: Tam zamanında.
1: Yarenim gelmemiş.
3: Muhtar amca, Muharrem dede neden üzgün?
4: Onun leyleği Yaren daha gelmedi. Bu yüzden biraz üzgün.
3: Yarenim, yarenim diye sayıkladığı leylek miydi?
4: Evet, Yaren onun 20 yıllık dostudur.
3: Ya.
1: Geldi, geldi. Yaren, buradayım, burada.
5: Bakın, bakın. Yaren leylek aile kurmuş.
0: Çoluk çocuk yola çıkmak kolay mı? Ondan geç kalmış demek ki kuşcağız.
3: Büyüyünce beni bırakıp gitmek yok, tamam mı Zemzemcik?
1: Bu yolun sonundan sağa dönerseniz sınır kapısına ulaşırsınız evladım.
0: Teşekkür ederiz Muharrem dedem. Kalın sağlıcakla.
1: Kalın giyinmeyin, aman ha. Oralar sıcak olur.
4: Güle güle, güle gidin.
5: Yolunuz açık olsun.
1: Bizim için de dua edin.
3: Aa, Zemzem bak. Arkadaşın seni uğurlamaya gelmiş. Sınır kapısına geldik baba.
0: İlk kez yurt dışına çıkacaksın. Heyecanlı mısın?
3: Hem de çok. Tekrar kavuşmak üzere. Hoşça kal güzel ülkem.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Hadi bakalım. Hayırlı olsun.
1: Amin. Dede, hava soğuk diye kışın bahçeye çıkamıyorduk ya. Cemre'nin oyun planlarını gerçekleştiremiyorduk.
0: Zülme evladım. Şimdi bu verandada gönlünüzce oynayabileceksiniz.
1: Cemre'nin gönlünce.
2: Dede, neden kaf kafa fırlatıyorsun? Aa, verandaya yağmurluk mu giydirdiniz? Harika!
1: Hem yağmurluk, hem rüzgarlık, hem de soğukluk giydirdik canımın içi.
2: Ya, ne tatlı dede ve abisiniz. Artık kışta da oyun oynayabileceğiz abi. Çok mutlu ol.
1: Çok mutluyum zaten kardeşim.
0: Hadi gelin depoda birkaç parça eşya bakalım kış bahçemize.
2: Kış bahçemiz.
0: Kışın kilim üstünde üşürsünüz evladım. Bu sandalyeleri alalım, bunlara oturun.
1: Çok mantıklı.
2: Ay, güneş. Ay, canım güneşim. Buz gibi olmuşsun. Seni gökyüzüne asalım da biraz ısın.
1: Güneş mi?
2: Evet, yaz bahçemizde güneş var. Kış bahçemizde de olsun.
1: Ama o güneş değil ki. Gemi dümeni.
2: Hayır, bu güneş. Bak, bunlar da ışıkları.
1: O güneş değil canımın içi. Bizim arabamız var ya hani. Babam, annem, dedem onu nasıl hareket ettiriyorlar?
2: Bismillah diyorlar.
1: Bismillah diyorlar. Çok doğru. Ama arabayı yönlendirmek için böyle aynı buna benzer bir şey kullanıyorlar ya.
2: Aa, evet. O da güneş gibi.
1: Ha işte. Arabayı yönlendiren o parçaya direksiyon diyoruz. O nereye dönerse araba da oraya gider. İşte bu da gemilerin direksiyonu.
2: Peki ama kış bahçesinin güneşi olmayacak mı?
1: Kış bahçesine yağmurluk giydirdik ya. O şimdilik bizi korur. Havalar çok soğursa bir ısıtıcı takarız.
2: Tamam, güneş hava soğuyunca takarız. Ama ben bununla yine de oynamak istiyorum.
1: Bu dümenle nasıl oynayacağımızı biliyorum.

是。嗯

Mm-hmm.

0: Evet, oku bakalım Cemre. Gemimizin adı neymiş?
1: Ah abi, her şeyi ben mi yapacağım? Hem ben okuma bilmiyorum. Yalnız kendi adımı. Cemre! Ya, çok teşekkür ederim. Hep gemimin adını Cemre koymak istiyordum.
2: Hadi Denizli'le, rast gelsin.
1: Sen gelmiyor musun dede? Bu gemi iki kişilik değil ki, çok kişilik.
2: Benim başka işlerim var cimcime. Hadi hava bozmadan yola koyulun siz.
1: Peki dede, sen bilirsin.
0: İleride fırtına görünüyor Cemre. Zorlu bir yolculuğa hazır mısın?
1: Hazırım abi.
0: Tam yol ileri.
1: Bahçe duvarına mı tırmanacağız?
0: Hayır Cemre, duvar falan yok. Duvara unut. Önümüzde uçsuz bucaksız bir deniz var.
1: Hani nerede?
0: Hayalimizde Cemre. Burası gerçek bir gemi değil. Bahçede deniz değil. Ama biz hayal ediyoruz.
1: Hayır abi. Burası gerçek bir deniz. Bak şurada yunus balıkları var. Zıplıyorlar abi bak.
0: Evet kardeşim. Görüyorum. Biraz daha yaklaşalım ister misin?
1: Evet, evet. Abi dikkat et. Başka gemiler de var.
0: Ah kardeşim, iyi ki uyardın. Biraz daha hızlanmamız lazım.
1: Nasıl hızlanacağız abi?
0: Yelkenleri açmalısın.
1: Nasıl?
0: Halatı çek Cemre.
1: Hangi halatı? Yelkenleri açıyorum abi. Sıkı tutun.
2: Ne fırtınaydı ama. Sizi endişeyle izledim sahilden.
0: Cemre'nin hayal gücü inanılmaz dede. Bu oyunda çok eğlendim. Uykusu gelmese ben daha devam etmek isterdim.
2: Onun uykusu gelmedi Celebi. Yavrucuğunun uykusu geldi.
0: Ama verandadaki koltuğa oturur oturmaz uyuyakalan kim?
2: Bu deniz yolculuklarını kısa tut evlat. Cimcimeyi bir daha taşımak zorunda kalırsam belim tutulacak.
0: Allah korusun dede. Ben deniz kuvvetlerinden emekli oldum zaten. Merak etme.
2: Hadi bakalım kaptanı Derya. Emekli oldum madem. Bir hamam yaptır da sefasını sürelim.
0: Kaptanı Derya ne demek dede?
2: Osmanlı'da donanmanın yani deniz kuvvetlerinin başındaki kişiye verilen addır.
0: Ya! Barbaros Hayrettin Paşa gibi mi?
2: Aynen öyle.

0: 아멘.
1: Hızır Reis, bilinen adıyla Barbaros Hayrettin Paşa, 1478 yılında Midilli'de doğmuş ve 1546 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış olan Hızır Reis, Cezayir ve Tunus'u fethetmiştir. Ayrıca Reveze Deniz Savaşı'nı kazanarak Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetini pekiştirmiştir.
0: Bu türbe burada unutulmuş gibi yapayalnız duruyor ama.
1: Çok haklısın evlat. Aslında bu türbe Barbaros tarafından yaptırılan konak, medrese ve hamamla birlikte inşa ettirilmiştir. Ancak günümüze yalnızca türbe ulaşabilmiştir.
0: Bu yazı Arapça mı dede?
1: Evet evlat.
0: Ne anlama geliyor?
1: Ya Rab, ona rahmet kapılarını aç.
0: Amin.
1: Amin.

0: Dede, Barbaros Hayrettin Paşa'nın yaşadığı yıllar sanki Mimar Sinan'ın yaşadığı yıllarla aynı.
1: Aferin evlat, dikkatin fevkalade.
0: O zaman?
1: Evet evlat, bu türbe Barbaros Hayrettin Paşa'nın kendi isteği üzerine Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.
0: Sinan eseri işte, biliyordum. Hı-hı. Hadi dede, içerisini de görelim. Dede, bu örtünün üzerindeki yazılar ve işaretler ne anlama geliyor?
1: Bu örtü Barbaros Hayrettin Paşa'nın kullandığı sancak nişanı. Burada Saf suresinin 13. ayeti yazıyor. Anlamı şu, seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele.
0: Ya, sancağı yazmak için ne güzel ayetler. Hı-hı. Ayetin sonunda da ya Muhammed yazılı değil mi?
1: Aferin.
0: Bunlar da dört halifenin isimleri. Peki bu kılıca benzeyen şey ne dede?
1: O Hazreti Ali'nin çift başlı kılıcı Zülfikar'dır evlat.
0: Aa, evet. Kubbesi ne kadar güzel. Renkli pencereler de harika.
1: Ya.
0: Ahşap pencereler de çok şık. Mimar Sinan yapınca her yer saray gibi görünüyor dede.
1: Ay yaşa.

0: bak bak bak. Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
0: Şaşkın! Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
0: Harika bir gün geçiriyorum. Önce balon turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

Çok şükür. Nasıl sevindim bilemezsin. Haklısın. Sorma. Aramadık yer bırakmamıştım. Sabrın sonu selamet derler.

Tamam. Allah senden razı olsun. Olur. Hemen aldıracağım. Kapatmam gerek. Sağ ol.

0: Al bakalım Ali. Adresi buraya yazdım. Dükkanı da güzelce tarif ettim.
1: Tamam Arif baba. Şıp diye bulurum dükkanı.
0: Gidince selamımı söyle. Sana nadir bir el yazması verecekler.
1: El yazması mı?
0: Matbaa icat edilmeden önce bazı kitaplar elde yazılarak çoğaltılırdı.
1: Ah, hepsi tek tek mi?
0: Tek tek. Bu yüzden el yazması eser bulmak kolay değildir. Onca zamandır arıyorum. Bugüne kısmetmiş. Aman dikkat et.
1: Sen hiç merak etme. Göz açıp kapayıncaya kadar dönerim.
0: Göreyim seni.

Hah, işte burası. Burada bekle Rıkkıbız. Hemen dönerim. Hadi uykucu, doğruca sahafa.

0: Rukavuz nereye? Rukavuz sana diyorum. Nasıl oldu? Anlamadım. El yazmasını tuvaletin kasasına koymuştum. Geri geldiğimde yoktu.
1: Tamam evlat. Önce bir nefes al. Sakinleş.
0: Çok üzgünüm Arif baba. İstemeden oldu. Merak etme. Gerekirse bütün şehri arar yine bulurum el yazmasını.
1: Dur bakalım dur. Eşyalarımı alayım birlikte ararız.
2: İşte şimdi cümbüş başlıyor.
0: Ne cümbüşü?
2: Sen hiç dedemi gizem çözerken gördün mü?
0: Görmedim. Bilmeceleri, bulmacaları hep o sorar, ben çözerim. Yani çözmeye çalışırım.
2: Gün bugün Ali. Canlı canlı işin ustasını izleyeceksin.
0: O zaman el yazmasını kesin buluruz.
2: Orasını Allah bilir. Sen fırsatı iyi değerlendir. Gözünü dedemin üstünden ayırma.
0: Olur, ayırmam.
1: Heh, hadi bakalım hafiyeler. Düşün peşime.
0: İşte burası. Tornet buradaydı. El yazmayı tornetin sepetine bıraktım. Rıkkabızı sevdim. Tam tornete atlayıp sahafa doğru yola çıkmıştım ki... Rıkkabız havlamaya başladı.
1: El yazma tornetteydi. Sahafa doğru... Ya ileride ya da... belki buradan...
0: Ne yapıyor?
2: Düşünüyor.
0: Gözümün önünden hiç ayırmayacaktım el yazmasını. Benim suçum.
2: Söyleme öyle. İsteyerek olmadı ya.
0: Baksana yüzü asıldı sanki. Bulamayacağız herhalde.
2: Ali.
1: Evlat sen Rıkkıbız diyordun. Neydi o konu?
0: Arif baba. Tam sahafa geri dönecekken havlayarak şuraya doğru koşmaya başladı.
1: Bak sen şu işe.
2: Ne oldu dede?
1: Bir ipucu yakalamış olabiliriz. Ali, bizim şu el yazması nasıl görünüyordu?
0: Deri bir kılıfı vardı. İple de bağlıydı. İpin ucunda sarı püskülleri ve siyah siyah boncukları vardı.
1: Ha? Nereye çocuklar?
0: El yazmasını aramıyor muyuz?
1: Siz daha ipucunu çözmediniz ki. Çözün, belki sonra beni yakalarsınız. Sizin için söylüyorum. Geç kalırsanız bütün eğlenceyi kaçırırsınız.
2: Merak etme dede.
0: Birazdan yanındayız.

0: Şu izlere bak Ali.
1: Arif baba bunu görmüş olmalı.
0: Bir şey çarpmış da iz bırakmış gibi.
1: Tornet! Tornetin tekerini çarpmıştım.
0: Belki el yazması tornetten o zaman düşmüştür.
1: Rıkkı kız da peşinden gitmiş olmasın. İşte ilk ipucu.
0: Ne duruyoruz? Gidip Rıkkı kızı ve el yazmasını bulalım.

0: ルックブース。Ha? Burada pati izleri var.
1: Rakımız olabilir.
0: Dondurma bizimkinin dikkatini çekmiş olacak.
1: Yalnız değilmiş. Kargalar yine rahat vermemiş.
0: Ya da bizimki onlara. İnşallah el yazması Rıkkıbız'dadır.
1: İnşallah. Eğer öyleyse doğru ipucu üstündeyiz demektir. Şuraya bak. Dedem bize ipucu bırakmış.
0: Gizem içinde gizem. Bakalım Rıkkıbız'ın sonraki durağı neresiymiş?
1: İzler gittikçe siliniyor. Sen bir şey görüyor musun?
0: Buraya kadar gelmiş. Sonrası belirsiz.
1: Bu iyi olmadı.
0: Tam da umutlanmaya başlamıştım. Şimdi nasıl bulacağız el yazmasını?
1: Hemen vazgeçme. Etrafa iyice bir bakalım.

0: Harfler, Arif Baba buradaymış.
1: Bunlar ip mi?
0: Evet, hem de el yazmasının kılıfının ipleri.
2: Demek oluyor ki hala doğru yoldayız.
3: Bir dakika, kılıfın ipleri nasıl çözülmüş?
0: Bilmem, belki rıkkıbız yapmıştır.
1: Dedem harfleri bilerek kargo yuvasının altına bırakmış. Rıkkıbızın kargalarla uğraşmasının bir nedeni var.
0: Ah, bu boncuk kılıfın üzerindeki süslerden. Demek kargalar da el yazmasının peşine düşmüş.
1: Rıkkıbız da kargaların.
4: Rıkkıbız!
1: Koş Ali, ses şu taraftan geldi.
0: Rıkkıbız!
1: Neredesin sen? Korkuttun bizi.
0: Söyle bakalım, nerede el yazması?
1: Kılıf boş ama bir ipucu var. Ali çabuk, neydi diğer harfler?
0: Şuraya yazmıştım. Buraya bir de N harfi ekleyelim.
1: Ben çözdüm bile.
0: Ben de. Arif Baba, nasip diyor.
1: Hadi dedemi bulalım.
5: Nasip, birinin payına düşen şeydir. Elde edebildiğin, sahip olabildiğin her şey nasibin. Ne bir eksik, ne bir fazla.
1: Demek bu el yazmada senin nasibinmiş dede.
5: Şükürler olsun öyleymiş.
0: Biraz uğraştırdı ama sonu iyi oldu.
5: Sen çalışacaksın, mücadele edeceksin, pes etmeyeceksin, nasibin için hazır olacaksın. Sonrası Allah'ın takdiri.
0: Tamam, tamam. Günün kahramanı sensin.

0: bayramımız kutlu olsun.
1: Haklı karınca.
2: Eğer mantarlara uygun miktarda yaprak yapası veremezsek verim alamayız.
0: Formülü açıklıyorum. Mantarın şapkasının çapı artı sapının çapı bölü mantarın uzunluğu.
2: Hadi herkes kendi mantarı için uygun miktarı hesaplayıp toprağına sersin. Peki, senden başlayalım Hayta.
0: Emin misin dostum?

0: fora daqui. Ciddi olamazsın. İster misin hepsi ortalığa saçılsın?
1: Çıkan sonucu mantarın lezzetiyle çarpmışsın Dalyan.
2: Formüle göre benim mantarım için bu ölçekte bir lapa gerekiyor. Ama Dura yakında yağmur yağacağını söyledi. O yüzden daha az lapa gerekeceğini düşünüyorum.
3: Kura haklı. Hava durumunu hesaba katmadık.
4: Kura zaten hep haklı. Onun adı Haklı Karınca.
2: Ben yalnızca görevimi yapmak istedim.
4: Ne dedim ki ben?
1: Hava durumunu da değişken olarak denkleme eklersek... Şöyle oluyor. Bulduğumuz sonucu bağ nemden düşeceğiz.
3: Harikasınız çocuklar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Ancak mantarlarınızı her gün kontrol etmeyi sakın unutmayın.
2: Ya, öğretmenim, Dura'yı unuttuk.
3: Aa, evet Dura. Hadi bakalım.
5: Geliyorlar.
3: Kim geliyor evladım?
5: Böcek sürüsü.

0: Dura'nın ses algılayıcılarının 2 günlük mesafeye ulaşabildiğini düşünüyoruz.
1: Yiyeceklerimizin büyük bir kısmı henüz açıkta. Bir kısmı kış için depolara kaldırılırken diğer kısmı yarınki bayram kutlamalarında servis edilecek.
2: Yarın meydandaki yiyeceklerin kokusu böcek sürüsünü yuvaya çekebilir.
3: Böcek sürüsü zaten yuvaya yönelmiş vaziyette kraliçem.
4: Bayram zamanı yakınlarda böcek sürüsü olmazdı. Bir şey onları rotalarından çıkarmış olmalı.
1: İklim değişikliği Şurana. Artan yağışlar bütün canlıları rotalarını değiştirmeye zorluyor.
2: Sürünün yiyeceklerin kokusunu almasını engellemeliyiz.
4: Acı akasya şurubu onları uzaklaştıracaktır. Yarına hazır olur kraliçem.
0: Biz de bu arada.

0: arada şurubu yayacağımız rotayı belirleriz.
1: İnşallah tedbirlerimiz işe yarar ve güzel bir bayram geçiririz.
2: Allah'ın izniyle işe yarayacak kraliçem. Biz de gönül huzuruyla yarın hep birlikte şükredeceğiz. Bugün çok sessizsin Kura. Her akşam okulda yaşadıklarını anlatırdın. Şimdi ağzını bıçak açmıyor.
3: Bugün pek bir şey olmadı.
2: Nasıl yani? Ders işlemediniz mi?
3: İşledik de işte sıkıcıydı.
2: Ne kadar daha su çeker bu Kura?
3: Bilmem ki.
2: Bilmen gerekmiyor. Ne görüyorsan söyle. Tahminlerinde hep haklı çıkıyorsun.
3: Öyle mi? Bilip bilmeden konuşuyorum işte.
2: Konuşacaksın tabii. Sen bakmayı biliyorsun. Öyle olunca da görüyorsun. Gördüğünü elbet söyleyeceksin.
3: Peki o zaman. Bence bu kadar su yeterli.
2: Çok haklısın çocuğum.

0: endişelenmeyin kraliçem. Bayramımız kutlu olacak.
1: Öyle olmasını dilerim. Zorlu kış günlerinden önceki en büyük eğlencemiz bu bayram. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek kışa girmeliyiz.
0: Elbette.
2: Görev tamamlandı kraliçem. Böcek sürüsü yön değiştirdi. Yuvadan uzaklaşıyorlar.
1: Oh, çok şükür. Güzel yuvam, bu yılda çok çalıştık ve kış hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi hep birlikte şükredeceğiz ve bu güzel günü kutlayacağız. Rabbimize hamdolsun.
3: Rabbimize hamdolsun.
1: Bayramımız kutlu olsun.
3: Bayramımız kutlu olsun.

0: ですね。
1: Üzülürüm, üzerim.
2: İster misin bu tabakta?
3: Sakın ha Nazlı, sakın bir şey söyleme.
4: Bilip bilmeden konuşuyorum işte.
5: Konuşacaksın tabii. Sen bakmayı biliyorsun. Öyle olunca da görüyorsun. Gördüğünü elbet söyleyeceksin.
4: Bırak Nazlı fikrini söylesin Hayta. O olacakları önceden görebiliyor.
6: Öngörü sahibi diyorsun.
4: Aynen öyle. O öyle söyledi diye olmuyor aksilikler. O çok dikkatli olduğu için aksiliklerin olacağını önceden kestirebiliyor.
2: Ah, çok teşekkür ederim Kuracığım. Nihayet beni gerçekten anlayan biri çıktı.
4: Rica ederim Nazlı.
6: Peki ya Dalia? O da çok cömert olmalı bu hesaba göre. Bizim de yememize izin veriyor sonuçta.
4: Dalyan aç kalınca kan şekeri düşüyor ve çok sinirli oluyor. Acı kuvvetiyle kimseye zarar vermemek için yemeği erteleyemez.
1: Bunları sizin için ayırdım.

0: Gerisi bana yeter.
1: O şıra ateş böcekleri için haytacığım. Gecemizi aydınlatmak istiyorsan devam et. Peki ya hayta? Bütün bu yaramazlıkları hangi yüce amaç için yapıyor acaba?
2: Ne için yapacak canım? Yaramazlık yaptığımızda başımıza gelecekleri görmemiz için.

0: Üzülmeyin kraliçem. Onun kaderi bu.
1: Onu öyle iyi anlıyorum ki Şura Ana. Zamanında aynı acıları ben de yaşadım.
0: Ama bakın, şimdi neredesiniz? Bu tablo sizin eseriniz. Karınca alemindeki en mutlu ve huzurlu yuva bizim sayenizde.
1: Rabbime şükürler olsun.
0: Anka'da bir gün böyle sarayının balkonundan mutlu yuvasını izleyecek sizin gibi ve şükredecek.

0: professor? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam dostum.
1: Bitti mi okuman?
2: Bitti bitti.
1: Hadi bahçeye gidelim, hava çok güzel.
2: İyi, gidelim madem.
3: Ha, nasıl ya?
1: İtiraz etmeyecek misin?
2: Yo, niye edeyim?
1: Ama çok kolay oldu seni ikna etmek.
2: Zor mu olsaydı?
1: Zevki olmuyor ki böyle.
2: Hadi başa alalım o zaman.
1: Tamam alalım. O zaman ben yeniden gireyim içeri.
2: Hadi bakalım.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam Harun.
1: Hava çok güzel. Hadi bahçeye gidelim.
2: Hadi dostum. Tüm gün seni mi bekleyeceğim?
1: Böyle daha kolay oldu ama. Allah Allah.
2: Böyle şaşırtırlar. Hakikaten güzelmiş hava.
1: Güzel tabii. Yalan mı söyleyeceğim sana?
2: Estağfurullah. Aa kuşlara bak. Aa. Çok kalabalık.
1: Hakikaten çok kalabalık. Sülalecek geziyorlar herhalde. Baksana şu en baştaki niye ayrı gidiyor?
2: Dur!
1: Ne oldu ya?
2: Çiçeğe basacaksın.
1: Hangi çiçeğe? Ha bu mu? Korkuttun beni ama iyi oldu. Basacaktım az kalsın.
2: Ne güzel bir şey bu ya.
1: Ben bunu biliyorum. Bak şimdi.
2: Hey!
1: Ne yapıyorsun?
2: Koparma sana çiçeği.
1: Onu da nereden çıkardın? Hem böyle uyarılır mı insan?
2: Ya bir insan çiçeği niye el uzatır başka?
1: Sadece koparmak için mi?
2: Bence öyle.
1: Sen benimle ilgili kararını vermişsin bile. Sana çiçeğinle birlikte mutluluklar dilerim.
2: Özür dile.
1: Özür falan dileme.

0: ki, Harun deli doludur ama duygusaldır.
1: Ben de istemezdim öyle olmasını. Koparmaya çalışınca bir an kendimi kontrol edemedim.
0: Koparacağından emin miydin?
1: Evet.
0: Özür dileseydin bari.
1: Diledim ama kabul etmedi.
0: İnat işte.
2: Oo.

0: Gençler, vereyim mi birer kitap?
1: Hiçbir fırsatı da kaçırmıyorsun.
0: Canımız mı sıkkın?
2: Biraz işte.
0: Hayır mı?
2: Hayır. Yani hayır derken hayır değil anlamında hayır.
1: Canımız sıkkındı, şimdi kafamız da karıştı.
0: Allah dilerse işlerimizi hayra çıkarır. Sabretmek lazım.
2: Doğru diyorsun Fatma abla. Bana müsaade.
1: Selametle.
0: Şimdi anlat bakalım. Neler oldu?
1: Ya şimdi bu ikisi medreseden çıkınca...
0: Yapma ya.
1: Ne yapacağız peki?
0: Vallahi su akar yolunu bulur Zehracığım.
1: Su mu?
0: Bir deyim bu. Zamanla her şey çözülür demek.
1: Ha.
0: Çok kitap okusaydın bilirdin. Getireyim mi bir kitap?
1: Aman Fatma abla ya.
0: Aranan kan bulundu. Ne yapacağımızı Harun bilir.
2: Hayırdır?
1: Emin'le senin durumunu konuşuyorduk.
2: Aman.
0: Yapma Harun. İyi arkadaşsınız siz.
2: Öyleydik.
1: Bu kadar mı?
2: Evet bu kadar. Daha fazla konuşurum ama gıybet etmek istemiyorum.
0: Bak ne güzel. Gıybetin kötü olduğunu bilecek kadar iyisin maşallah. Bunu bildiğine göre küslüğün kötü olduğunu da biliyor olman lazım.
2: Ama kalbimi çok kırdı Fatma abla.
1: Zaman zaman hepimiz birbirimize kırılabiliriz Harun.
2: Her neyse ya. Sizden yardım istemeye geldim. Ama bunu konuşacaksak gideyim ben.
0: Tamam tamam. Kızma. Otur bakalım. Ne konuda yardım lazım?
3: Kafanı takma. Düzelir.
2: İnşallah hocam. Çok üzüldüm böyle olmasına.
3: Bakalım ben de bir konuşurum Harun'la.
2: Konuşmayı denedim ama inadı inat.
3: Olmadı topu Hakkı Baba'ya atarız. Onun gole çeviremediği hiçbir pas yoktur.
2: Doğru.
3: Peki bu bahsettiğin çiçek çifte minareli medresede mi?
2: Evet hocam.
3: Allah Allah. Merak ettim şimdi. Ne çiçeği acaba?
2: Ben de onu sormaya geldim.
3: Görmeden ben de bilemem.
2: Aslında yanına gelmemin sebebi de bu hocam.
3: Hayırdır inşallah.
2: Çiçek çok ayak altında. Üstüne basarlar diye korkuyorum. Tahtadan küçük bir çit yapsak korumuş oluruz.
3: İyi düşünmüşsün. Ben bir taşhana gideyim. Hakkı Baba'yla konuşayım. Oradan da çarşıya gidip çit için tahta alırız.
2: Tamam hocam, Allah razı olsun.
3: Cümlemizden. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Hakkı Baba. Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam Selim.
3: Kusura bakma Hakkı Baba. Sen selamı duymayınca fişi çekmek zorunda kaldım.
4: İyi ettin. Selam almak farzdır zira.
3: Müsaitsen bir iki dakikanı alacağım.
4: Tabii buyur.
3: Harun'la Emin'in durumunu duydun mu?
4: Duydum duydum.
3: E'si
4: yok. Gençlikte olur böyle şeyler.
3: Barışırlar mı diyorsun?
4: Muhakkak. Eğer küslük uzarsa o zaman müdahale ederiz.
3: Hayırlısı olsun. Bu arada çarşıya gideceğim de tahta falan almaya. Çarşıda var mı bildiğin bir yer?
4: Bugün çarşı günü galiba.
3: Nasıl yani?
4: Az önce Fatma da geldi. Çarşıda nereden cam ve silikon alabileceğini sordu.
3: Cam ve silikon mu?
4: Evet.
3: Ne yapacakmış?
4: Bilmiyorum. Sormadım. Sana sormadığım gibi. Kazım Usta'nın yeri. Çarşıya inince sol kolunun üzerinde.
3: Bak Emin, millet senin çiçeğe bakıyor hayran hayran. Seninki burada Emin.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Sizler de mi buradaydınız?
3: Açılın bakalım. Çiçeğimize çit yapacağız.
2: Bu ne?
0: Camdan muhafaza.
2: Kimin fikri?
1: Harun'un fikri. Kimse basmasın diye yaptık.
3: Şimdi anlaşıldı cam ve silikonu ne için aradığınız. Harun nerede?
0: Gitmiş. Emin'i görünce gitti sanırım.
2: Ben Harun'un bunu düşünebileceğini tahmin etmezdim.
1: Harun bize anlattı olanları. Bu çiçeğin yapraklarına dokununca yaprakları kapanıyormuş. Onu göstermek için çiçeğe elini uzatmış.

0: de koparacak sanıp itmişsin Harun'u.
1: Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum.
2: Ne duruyorsun? Harun'u bul da tekrar özür dile.
1: Kabul eder mi?
0: Denemeden bilemezsin.
1: Doğru.
3: Taşan'a gitmiş olabilir. Hadi gidelim.
2: Demek bizim tahtadan çit işi yattı.
1: Öyle görünüyor hocam.
2: Bu iş bedavaya geldiğine göre ben de gidip tahtaları iade edeyim.
1: Bence dursun hocam. Çünkü caminin arka bahçesinde de gördüm aynı çiçekten. Onun için yaparız.
2: Doğru diyorsun. Harun'dan da yardım isteriz belki.
1: İnşallah hocam. Hele bir barışalım da.
2: Barışırsınız Allah'ın izniyle.
3: Ama gecikme bence. Harun eve gitmeden yakalaman lazım.
0: Doğru. Gidelim hemen.
4: Çok güzelmiş hakikaten. Küstüm çiçeği bu.
1: Küstüm çiçeği mi?
4: Evet. Yaprağına dokununca küser gibi kapanır yaprakları. Bu yüzden küstüm çiçeği denir.
2: Yapraklarını kapatmasa da biz anlardık zaten. Emin ve Harun'u küstürdü.
4: Merak etmeyin çocuklar. Barışır onlar da.
1: Barıştık bile.
4: Oo, gözünüz aydın çocuklar.
5: Aslında barışmazdım da dondurma ısmarladı.
3: Emin, ben de küstüm sana.
4: İyi ettiniz çocuklar. Müslümanın Müslümana küs kalması doğru değildir. Hele ki sizinki gibi bir yanlış anlama yüzünden.
1: Gerçekten de yanlış anlamışım.
5: Ya bir daha özür dilesene. Çok sevdim ben onu.
1: Harun!
5: Tamam, gerek yok.
2: Barıştıysanız şu bizim çit işine bir el atın artık. Yoksa iade edeceğim ona göre.
5: Ne çiti?
1: Ben sana söylemeyi unuttum. Caminin arkasında da var aynı çiçekten.
5: Gerçekten mi? Hadi gidelim, ne duruyoruz?
1: Koparmayacaksın değil mi?
5: Emin.
1: Şaka.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğrendin?

0: iyi niçin fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna, nasıl da güzel sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
2: Hayda Zikri, Zikri. Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya, ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendimi aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
2: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
1: Fazla mı? O halde at gitsin.
2: Hoppala.
1: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
2: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
1: Üzüm yiyorum.
2: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.
1: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
2: Zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek. Olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca, lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
1: Canım, bütün bunlar benim zayi ettiğim 2 salkım üzümle mi olacak?
2: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
1: Kelebek mi, ben kelebek miyim Fikri? Kuşum ben, kuş.
2: Örnek olarak söyledim Zikri.
1: Örnek olarak, örneğin yani misalen. Bolca buldum, şımardım. Fazla fazla kopardım. Doydum, bıktım, usandım. Nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş, yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de. Bak ben dersimi aldım.
2: Aferin. Herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
1: Aldım tabii. Hadi şimdi bana yardım et.
2: Yardım mı? Ne yardımı?
1: Bak, yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım, karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin, üzümler israf olmasın.
0: Yiyin için fakat israf etmeyin.

0: Green çekiyoruz.
1: Üç, iki, bir, kayıt. Belgeselimizin bu bölümünde yavru balıkları inceleyeceğiz. Bu iri balık bir köpek balığı.
2: Yengeç, ne yapıyorsun?
1: Şşş, belgesel çekiyorum. Poz ver, poz ver.
3: Şuraya bakın. Yengeç kamerayla güçlüyü çekiyor.
4: Hadi biz de poz verelim.
5: Yengeç! Yengeç, bizi de çek, bizi de.
1: Aa, durun, durun. Sırayla çekiyorum. Kıpır! Mercanya'nın en kıpır kıpır balığı sayın seyirciler.
3: Çekilin, çekilin. Benden bahsediyor.
6: İncilerim, hayırlı sabahlar. Ne yapıyorsunuz böyle?
1: Artık yönetmen olmaya karar verdim öğretmen hanım.
4: Neyi yöneteceksin?
1: Belki bir belgesel ya da bir dizi film.
5: Oo, çok eğlenceli.
6: Hayırlı olsun yengeç.
1: Allah razı olsun öğretmen hanım.
2: Keşke biz de dizi film yapabilsek.
1: Neden olmasın? Öğretmen hanım, muhteşem bir fikrim var. Yavru balıklarla bir film çeksek, sonra akşam keyifle izlesek.
3: Başrol kıpır. Ne havalı değil mi?
6: Kulağa çok hoş geliyor. Peki, madem bir film, çekin bakalım. Ben de sınıftaki işlerimi halledeyim. Merakla filminizi bekliyor olacağım.
5: Sütlaç henüz gelmedi ama.
4: Sütlaç, yüzüne ne yaptın?
1: Sanırım sivilce çıkmış.
7: Hiçbir fikrim yok ama çok kaşınıyorum. Ay.
1: Hadi yavru balıklar, filmimiz için önce bir hikaye bulmamız lazım. Siz düşünün, ben de hazırlıkları yapayım.
3: Buldum. Filmimizin adı Sisli Orman Kahramanı. Bize bir kahraman ve birkaç arkadaş lazım.
8: Ben kahraman olabilirim. Tabii siz de isterseniz.
0: Tamam.
7: Bizler de arkadaş oluruz.
2: Sütlaç, beneklerin iyice artmış. Bu şekilde biraz garip görünüyorsun.
7: Anladım. Ben en iyisi bu filmde oynamayayım.
1: 3, 2, 1, kayıt.
3: O gün bir kahraman için sıradan bir gündü. Çünkü kurtarılacak hiç kimse yoktu. Ben de her kahraman gibi enerjimi toplamak için uyuyordum.
4: Çıkış ne tarafta acaba?
3: Bu bir tuzak!
2: Yardım edin!
4: Dayan, güçlü geliyoruz.
5: Biz de tuzağa düştük. Ne yapacağız şimdi?
2: Buradan nasıl kurtulacağız? Bize kim yardım edecek?
4: Buldum. Kahraman Kıpır.
3: Bu bir yardım çağrısı. Kıpır göreve hazır. Neden kaşınıyorum ki şimdi? Her neyse, Kıpır göreve hazır.

0: Yetiştim.
1: Teşekkürler kahraman kıpı.
2: Biz de buradayız.
3: Kahraman Kıpır.

0: Cesur olduğu kadar zekidirler de. Sizler balıksınız dostlarım. Yukarıya doğru yüzün ve tuzaktan çıkın.
1: Aa, gerçekten zekice bir fikir.
2: Başın dertteyse eğer, kahraman kıpırı çağırman yeter.
3: Kestik. Harika bir film oldu.
0: Bir kahraman için sıradan bir gündü. Çünkü kurtarılacak hiç
4: sütlaç nerede yok. İncilerim?
1: Sahi ya, sütlaç yok.
3: Sütlaçta kırmızı benekler çıkmıştı. Sonra...
1: Sonra ona bu şekilde pek iyi görünmediğini söyledik.
5: Ha? Kıpır, Puf, Lila ve Yengeç, sizde de kırmızı benekler çıkmış.
4: Ve o beneklerden sende de çıkmış güçlü.
1: Ne?
4: Hepiniz kızamık olmuşsunuz. Yavru balıklar kızamık olabilir. Bu geçici bir rahatsızlık.
3: Ama ben yavru değilim ki. Yavruyken de kızamık olmadım.
4: Demek ki şimdi kızamık geçiriyorsun.
6: Ah! Sütlaca iyi görünmediğini söyledik ve kalbini kırdık.
4: Ve şimdi sütlacı daha iyi anlıyorsunuz, değil mi?
1: Evet!
4: Çünkü sizler de tıpkı onun gibi kızamık oldunuz. Yüzünüzde benekler çıktı. Böyle bir durum yaşamadan da bir başkasını anlamak mümkün, biliyor musunuz?
0: Bu nasıl olabilir ki?
4: Onun yerine kendimizi koyarak onun nasıl hissettiğini anlayabiliriz. Buna empati diyoruz.
6: Sütlacın yerine kendimi koydum ve çok üzüldüğünü anladım.
1: İşte geliyor. Sütlaç, biz üzgünüz. Empati yaptık. Kalbini kırdığımızı şimdi anladık.
0: Bak biz de kaşındık. Aynı durumu yaşadık. Olduk biz de kızamık. Seni anladık.
3: Koy kendini sen de arkadaşının yerine. Duygularını anla. Empatiyle.
2: Empati yaptık. Seni anladık, empati yaptık.
4: Bu kadar yeterli. Şimdi tüm kızamık balıklar dinlenmeye. Hadi bakalım.
3: Koca yengeç kızamık olur mu yahu? Demek ki oluyormuş.
2: Uzun kısa.
6: Yine olmadı.
2: Hehehehe.

0: Ve yeniden!
1: Güçlü, her seferinde sen atıyorsun.
2: Biz potaya bile ulaşamıyoruz.
3: Çünkü güçlü, uzun incilerim.
4: Biz de kısayız.
1: Güçlü bizden çok uzun.
3: Bazı canlılar veya nesneler uzun veya kısadır.
2: Keşke ben de upuzun olabilsem.
1: Ha? Ay, uzanamıyorum.
2: Sakin ol Sütlaç. Ben çok uzunum. Bul bakalım.
1: Teşekkürler Kıpır. Keşke ben de senin kadar uzun olsam.
2: Aha! Yapacak bir şey yok ki Sütlaç. Ben uzunum, sen de kısa. Uzunum, uzun.
5: Uzunum, uzun. Uzun. Uzunum, uzun.
1: Hayır, bizimle neredeyse aynı boydasın.
4: Ben boyumu seviyorum.

0: çok uzun ve irisin arkadaşım. Ben daha kısayım ve oraya girebilirim.
1: Gördünüz mü? Minicik ve kısa olmak da çok güzel.

0: Elbette kendimizi olduğumuz gibi sevmeliyiz incilerim. Hepimizin farklı boylarda olması farklı kolaylıklar da sağlar. Önemli olan her birimizin benzersiz olduğunu bilmek. Uzun veya kısa ne fark eder? Şimdi şehre doğru gezintiye çıkalım. Uzun ve kısa ne varsa araştıralım. Tamam mı?
1: Yaşasın!
2: Aa, şuna bakın! Upuzun bir bina!
3: Bu binaya göre şu ev ne kadar da kısa.
2: Uzun.
3: Benden bile uzun bir deniz yılanı.
4: Ve uzun yosun. Bu da kısa yosun. Ha?
2: Uzun çubuklarla uzun kıpır.

0: Gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Şu güneşin güzelliğine bakın. Ne kadar da parlak, sapsarı, hem de sıcacık. İyi ki buraya geldik anne, dedi Ayla.
1: İri gövdeli iki ağacın arasında uzanan hamağına yatmış, bu güzel tatil gününün keyfini çıkarıyordu. Vera kardeşini sallıyor, anne ve babaları da piknik masasını hazırlıyordu. Gölün kenarında, ağaçların altında, rengarenk çiçeklerin arasında, kartpostallardaki gibi bir yerdi burası. Birçok hayvanı kendi doğal ortamında görmek, tanımak, dokunmak, göldeki balıkların suda süzülüşlerini izlemek, kuşların cıvıltısını dinlemek, herkes gibi onlara da huzur veriyordu. En çok da Ayla'ya, çünkü hamakta olan oydu. Tabii bu uzun sürmeyecekti.
2: Hadi sıra bende, kalk, dedi Bera. Yoruldum.
1: Biraz daha devam etsen olmaz mı diye sorsa da olumlu bir cevap alamadı kardeşinden Ayla.
0: Üf, 5 dakika çok kısaymış. Hemen bitti. Bir dahakine 15 olsun,
1: deyip kalktı yerinden. Nöbetini devraldı kardeşinden. Anne ve babaları önce onlara, sonra da birbirlerine bakıp mutlulukla gülümsediler. Ne kadar da iyi anlaşıyorlar diye düşündüler. Kuşların söylediği şarkıları dinleyerek keyif yapma sırası Bera'daydı şimdi. O da bir süre yukarı bakıp sordu.
2: Güneş o kadar uzaktan bizi nasıl ısıtıyor?
3: Çünkü o çok büyük, dedi babası ve onlara güneşi anlatmaya başladı.

0: Baba ve çocukların sohbeti annenin sözleriyle noktalandı. Yemek hazır.
1: Yaşasın.
0: Diyerek yerinden zıpladı Bera. Kocaman bir çınar ağacının gölgesindeki sofralarına oturdular hep beraber.
2: Hiçbir şey yapmadım ama kurt gibi acıktım,
0: dedi Ayla.
2: Her şeyi tek başıma yiyebilirim.
0: Yemek bittiğinde, hadi şimdi şükretme vakti. Kim dua etmek ister, diye sordu anneleri. Bera,
1: ben,
0: diye atıldı öne. Anneannesinden öğrendiği yeni duayı tekrarlamaya başladı.
1: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Hep beraber sofrayı topladılar sonra.
2: O kadar doydum ki göbeğim şişti,
0: dedi Ayla.
1: Hadi biraz oyun oynayıp şunları eritelim,
0: diye yanıtladı kardeşi.

0: attı. Bera topu kolunun altına aldı. Yürümeye başladılar.
1: "Annemlerin yanından ayrılmayalım,"
0: dedi Ayla. Bera ise,
2: "Bir şey olmaz, gidelim,"
0: diye cevap verdi.
2: "Hem ne olabilir ki?"
0: Birkaç adım attıktan sonra babaları geldi yanlarına. Hep böyle oluyordu. Ne zaman gözden kaybolsalar, babaları çıkıveriyordu bir yerlerden.
3: "Nereye gidiyorsunuz çocuklar? Buralar bilmediğimiz yerler. O yüzden yanınızda biz olmadan uzaklaşmamalısınız."
1: "Sana söylemiştim,"
0: dedi kardeşine. Bu sırada topraktaki karıncalara gözü takıldı. İki sıra halindeydiler. Birileri giderken diğerleri dönüyordu. Dönüş yolundaki karıncaların her biri bir şey taşıyordu. Kimisinde bir tohum, kimisinde bir meyve parçası, kimisinde ekmek kırıntısı. Bazılarının yükü o kadar büyüktü ki zorlukla hareket ediyorlardı.
2: "Ne kadar da güçlüler,"
0: dedi Bera.
2: "Ben de öyle olmak istiyorum."
0: Babası güldü.
3: "Karıncalar doğadaki en kuvvetli hayvanlardandır oğlum. Kendi ağırlıklarının çok daha fazlasını kaldırabilirler,"
0: diye cevapladı. Karıncaların yolu dallarından meyveler sarkan vişne ağacının altındaki bir delikte bitiyordu. Getirdikleri yiyecekleri oradan içeri sokuyorlardı. Bera merakla,
2: "Nereye gidiyorlar acaba? Şu küçücük delikte nasıl yaşıyorlar ki?"
0: dedi. Babası bir yandan minik karıncaları izlerken bir yandan da cevapladı.
3: "Biz sadece bu kadarını görebiliyoruz oğlum. Bazı karınca yuvaları yaşadığımız evden bile büyüktür. Birbirlerine bağlı onlarca oda, koridorlar, geçitler, yerin altında, suyun altında bilmediğimiz dünyalardır. O deliğin içinde yüzlerce, hatta binlerce karınca olabilir. Ayrıca onlar tüm bu hazırlığı kış için yapıyorlar. Bütün yaz çalışıp yemek biriktiriyorlar. Karlı ve soğuk günler geldiğinde de yuvalarından çıkmalarına gerek kalmadan biriktirdikleri yiyecekler sayesinde yaşıyorlar,"
0: dedi. Bu bilgiye ikisi de çok şaşırmıştı. Minik adımlarla kocaman yükleri taşıyan karıncaları gözlemeye devam ettiler.

0: Fırçalar alemi çok farklı, çok renklidir. Yakından bir bakınca elleri mucizedir.
1: Gülüştüler. Hep beraber karıncaları biraz daha izleyip gölün kenarına doğru ilerledikleri sırada bir kaplumbağayı ters dönmüş şekilde gördüler. Hayvancağız çaresizce ayaklarını kollarını çırpıyor ama kendini bir türlü düzeltemiyordu. Ayla herkesten önce vardı kaplumbağaya.
2: "Ah zavallı, kim bilir ne kadar zamandır böyle duruyorsun."
1: Hemen çevirdi onu. Üzüntüsü sevince döndü sonra. Bir canlıya iyilik yapmanın verdiği mutluluk okunuyordu gözlerinden. Göle ulaştıklarında top oynamaya karar verdiler tekrar. Fakat bir sorun vardı. Vera futbol, Ayla voleybol oynamak istiyordu. Anlaşamadılar. Babaları ise her zamanki gibi herkesi mutlu edecek bir çözüm sundu onlara. İki tane taşı aralıklı bir şekilde yere koydu.
3: "Hadi çocuklar, ben kaleciyim."
1: deyip topu Ayla'ya doğru attı. Gelen topu Ayla eliyle karşıladı, Bera'ya yolladı. Bera da kardeşinin havadan attığı pası ayağıyla kaledeki babasına gönderdi. Herkesin istediği olmuş gibiydi. Aa, top suya kaçtı. Çok sevdikleri kırmızı oyuncakları suyun ortasında kala kalmıştı. Gölde akıntı yoktu. O yüzden top düştüğü yerde duruyordu. Ama yine de ona ulaşmaları mümkün görünmüyordu. Bera sordu.
2: "Şimdi ne yapacağız?"
4: "Uzunca

0: bir dal olsaydı belki topa ulaşabilir ve onu kıyıya çekebilirdik. Hey, bu bir dal. Ellerindeki dalla topa ulaşmaya çalıştılar. Ama topu kendilerine doğru çekmeyi başaramadılar. Aklıma güzel bir fikir geldi. Hani şu balıkçıların kullandığı kepçeden olsa topu içine alıp kolaylıkla çekebiliriz. Hey, bu bir kepçe.
1: Top rüzgarın etkisiyle kıyıdan biraz daha uzaklaşmıştı. Ama ellerindeki şey yeterince uzundu.
0: İşte bu sefer olmuştu. Topa ulaşmışlar, kepçenin yardımıyla kıyıya çekmişlerdi. Ayla ve Bera beraberce bu sorunun da üstesinden gelmişlerdi.
1: Dönüş yolunda herkesin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Eve vardıklarında hava iyice kararmıştı. Vakitlice yataklarına geçip her zaman yaptıkları gibi yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Ne güzeldi ormanda dolaşmak, çiçekleri koklamak, hayvanlarla tanışmak. Minik karıncalar yemek taşıyordu, boyları büyük engelleri aşıyordu. Uzun uzun izledik onları, minicikti elleri ayakları. Ve kırmızı topumuz göle kaçtı, onu kolayca kurtaran kahraman babamızdı. Her fırsatta gezeriz birlikte, fark etmez kış, ilkbahar, yaz. Böyle bir ailemiz olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek az.
2: Hadi onları artık yalnız bırakalım, uyusunlar. Görüşürüz arkadaşlar.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: İne gitti odun.
1: Getiriver Hacı Cavcav.
0: Beygir, odunu getir. Nerede kaldı bu ya?
1: Keçi! Git bak bakalım. Beygir nerede kalmış?
2: Be!
1: Keçi de gelmedi.
0: Ne yapacağız?
1: Ne demek ne yapacağız? Sen gidip getireceksin.
0: Oldu paşam. Sen fırlat, ben gidip getireyim.
1: O zaman sen odunu kır, ben fırlayan parçaları getireyim.
0: Olmaz. Benim gücüm yetmez.
1: Ben hem odun kırıp hem fırlayan parçaları mı getireceğim?
0: Hayır efendim. Hem kıracaksın hem de fırlamasına müsaade etmeyeceksin.
1: Allah Allah. Nasıl olacak o iş?
0: Ben bilemem efendim. Ben uyuyorum. Odun kırma işi bitince uyandırırsın.
1: Yok ya. Ben de kırmıyorum odun filan. Şimdiye kadar kırdıklarım bana yeter. Sen de kendi odununu kendin kır.
0: Aman gözüm. Hiç şakadan da anlamıyorsun.
1: Tabii tabii.
0: Aklıma bir fikir geliyor aslında.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten ya. Karagöz, yeter bu kadar.
1: Tamam Hacivat. Ben de yoruldum zaten.
0: İşin çoğunu ben yaptım ya. Neye yoruldun?
1: Hı?
0: Şaka şaka. Dur aşağı ineyim de odunları götürelim. Anam anam anam.
1: Yine yırttı odun taşımaktan. Bir dakika ya. Aslında

0: Yeter yahu.
1: Daha bir tane yedim ama.
0: Bir tane bile yetti.
1: Ama acı var. Burada bir sürü but var.
0: Yahu hepsini ye. Hiç önemli değil. Ama... Ama elinle yemesen...
1: Ayağımla mı yiyeyim?
0: Öyle değil. Şunu kullan diyorum.
1: İyi de onunla nasıl yiyeyim budu?
0: Biraz görgü, biraz edep, biraz saygı yahu.
1: Bunun görgüyle ne alakası var?
0: Sadece yemek değil, her yerde böylesin sen.
1: Ayıp oluyor mu Hacı Cavcav?
0: Evet, ben de onu diyorum. Kaba saba hareketlerini herkese ayıp ediyorsun. Yürümeyi bilmiyorsun, oturup kalkmayı bilmiyorsun, yemek yemeyi bilmiyorsun. Konuşmayı bile bilmiyorsun. Kaba saba birisin. Kaba saba birisin. Kaba saba.

0: Bak Karagöz, görgü önemlidir.
1: Örgü mü?
0: Görgü, görgü.
1: Ha, çok mu önemlidir?
0: Çok.
1: Ne kadar mesela?
0: Aha böyle.

0: Kocaman. Tövbe estağfurullah.
1: Demek önemli.
0: Elbette.
1: Peki, bir şey soracağım.
0: Sor bakalım.
1: Görgü ne ya?
0: Allah'ım ya Rabbim. Bu kara göz ile ne yapacağım ben ya?
1: Aman çocuk. İyisin inşallah.
2: Dizim acıyor.
1: Bakayım. Bir şey yok, üzülme. Bunu da al bakalım.
2: Teşekkür ederim amca.
1: Hadi bakalım.
0: Evet. Ne diyorduk? Evet. Görgü önemlidir Karagöz. Her insanda bulunması gereken bir şeydir. Değil mi? Karagöz. Oo! Karagöz, sana diyorum. Bak işte, bir haber bile vermeden gitmiş ihtiyara yardım ediyor. Görgü yok ki adamda. Evet.
1: Ne oldu ya?
0: Bu ne?
1: Çatal.
0: Tabaktan çatalla alacaksın, elinle değil.
1: He, tamam.
0: Ha? Evet. Hayda.
1: Yine ne oldu ya? Tabaktan çatalla al dedin, aldım.
0: Ağzına da çatalla koyacaksın kara gözüm.
1: Ha, şimdi anladım. Amanın.
0: İşte gördün mü? Yine yaptın. Burada bir şey konuşurken çektin gittin. Bir de gülüyorsun. Oo, neye gülüyorsun?
1: Hay Allah'ım ya. Şu tatlılığa bak.
0: Hayda.
1: Keçi, beygir. Köfte attık diye moralinizi bozmayın. Şimdi Hacivat bana sebze yemeyi de öğretir. Sizin de karnınız doyar.
0: Hem görgü öğrenmemekte diretiyor, hem de dalga geçiyor. Bak şimdi Karagöz. Mesela bir kilo soğan almak istersin. Ne diyeceksin?
1: Bir kilo soğan diyeceğim.
0: Olmaz.
1: Ne demek olmaz ya? Bir kilo soğan alırken iki kilo soğan mı diyeceğim?
0: Öyle değil. Bak şimdi. Harun Efendi, bana oradan bir kilo soğan veriniz lütfen.
3: Hay hay efendim.
0: Gördün mü Karagözlü?
1: Gördüm, gördüm. Harun abi, hayrına bana oradan bir kilo soğan veriver.
0: Hayda, olmadı.
1: Neresi olmadı ya?
0: Harun Efendi senin babanın oğlu mu da onunla böyle rahat konuşuyorsun? Biraz daha resmi olmak lazım.
1: Ya sen benim babamın oğlu musun da beni sürekli azarlıyorsun?
0: Ha? Şey, yani demek istiyorum ki.
1: Dur Harun abi dur. Tek başına kaldıramazsın. Yardım edeyim.
0: Bak ya, yine sözümü yarıda kesti.
3: Allah senden razı olsun Karagözlü.
1: Senden de Harun abi.
3: Şimdi de bakalım kaç kilo istersin?
4: Çocuklar hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de davetimi kabul ettiniz.
1: Sen bize her gün kuzu pişir, biz sana her gün geliriz.
2: Çelebi Efendi, bizim çocuk düşmüş, bir bakıver.
4: Geldim hatun, geldim. Çocuklar kusura bakmayın. Siz soğumadan yemeye başlayın, ben hemen gelirim.
0: Ha? Karagözüm, kaldık mı baş başa? Şimdi sana yemek yeme adabını öğreteceğim.
1: Yahu adamcağızın çocuğu düşmüş. Belki bir yerini incitti. Senin derdine bak. Tutturmuşsun bir adam görgü.
0: İyi de kendisi dedi, siz soğumadan yiyin diye.
1: Der tabii. İnce düşünceli bir adam o. Görgüyü, adabı iyi biliyor.
0: Ne yani? Ben bilmiyor muyum?
1: Biliyorsun tabii. Ama sadece öğretmeyi biliyorsun. Ben Çelebi'ye yardım

0: İyi de şimdi senin dediğine göre... Bak işte yine sözümü yarıda kesti. Oy oy oy oy. Ne de güzel duruyor. Hayda. Çatal koymayı unutmuşlar. Of. Şimdi onları beklesem. Kim görecek ki?
1: İşte öyle. Ayağı kırılmış yavrucağın Hacı Cavcav.
0: Yahu nereden bileyim ben? Bilsem gelmez miydim?
1: Gelmezsen bilebilir misin Hacı Vat?
0: O da doğru.
1: Hacı Cavcav, elbette görgü dediğin şey önemlidir. Ama ondan daha önemli şeyler de vardır.
0: Mesela?
1: Yardım, iyilik, samimiyet.
0: Aslında doğru söylersin Karagöz. Şöyle bir düşündüm de sözümü her kestiğinde muhakkak bir yardıma koştum. Boşa kesmedin sözümü.
1: Allah Allah.
0: Ne oldu ya?
1: Sen hatanı kabul ettin. Hayret.
0: Demek ki sen de bana bir şey öğrettin Karagöz. Bak sana ne diyeceğim. Çelebi ile sen odadan çıktıktan sonra ben ne yaptım biliyor musun? Baktım ki çatal yok, kaşık yok. Aldım elime budu, başladım yemeğe. Karagöz, Allah Allah, yine kaybolmuş. Kesin yine bir iyilik peşinde. Koşup sevabın ortak olayım. Karagöz, bekle.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah'ım, beni, ailemi, tüm sevdiklerimi bütün kötülüklerden koru. Amin. Anne, dua mı ettin?
1: Aferin benim kızıma. Ben de namazımı kıldım. Allah dualarımızı kabul etsin.
0: Amin. Anne, artık başlayalım mı?
1: Olur. Hadi bakalım küçük aşçı, iş başına.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Arkadaşlar, yine nefis bir tarifle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi bugün cuma ve biz her cuma olduğu gibi pişi yapıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet canım. Nefis pişiler yapıp tüm komşularımıza dağıtacağız.
0: Peki, neden cuma günleri yapıyoruz anne?
1: Çünkü cuma çok hayırlı bir gündür yavrum. Peygamber Efendimiz üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür demiş.
0: Biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün babam Tuna'yı cuma namazına götürdü. Tuna çok heyecanlıydı. Biz de heyecanlıyız çünkü biz de cuma günü için güzel yiyecekler yapıp dağıtacağız.
1: Hadi bir an önce başlayalım o halde.
0: Arkadaşlar, pişi için önce hamurunu hazırlayacağız. Biz tüm komşulara dağıtacağımız için çok yapacağız. Ama siz isterseniz ölçüleri azaltarak daha az miktarda yapabilirsiniz. Değil mi sultanım?
1: Hı hı. Evet, aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, hadi sıvayın kollarınızı. Pişi tarifi geliyor.
1: Pişi çok kolay yapılan hem bereketli hem de leziz bir yiyecektir. Yapmak için sadece 4 malzemeye ihtiyacımız var. Peki bunlar neler şefim?
0: Un, su, tuz ve hamurun şişmesi için maya. İşte bu kadar. Bu 4 malzeme her evde bulunan malzemeler. Hadi pişiciler, başlıyoruz. Önce eller yıkanır.

0: Büyük bir kaba malzemeleri koyup yoğuracağız.
1: Un burada şefim.
0: Ne kadar koyuyoruz sultanım?
1: Bu kürek 200 gram un alıyor. Bize 1 kilogram un lazım. Yani...
0: 1 kilogram kaç gramdı? Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Tamam hatırladım. 1 kilogram 1000 gramdır.
1: Tebrikler şefim.
0: Arkadaşlar bize 1 kilogram yani 1000 gram un lazım. Bu kürek 200 gram un aldığına göre... kaç kürek un almamız gerekiyor? Bir bakalım. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu dört. Bu da beş. İşte 5 kürek. Yani 1000 gram un.
1: Aferin şefim. Harikasın.

0: kısır olduğuna göre sırada tuz var. Bir çay kaşığı tuz ekliyoruz.
1: Şimdi de mayayı ekleyelim.
0: Arkadaşlar, bu gördüğünüz kuru maya. Bu maya sayesinde hamurumuz bekledikten sonra kocaman olacak.
1: Evet. Sadece büyütmüyor. Aynı zamanda yumuşacık bir şeyler yapmamızı sağlıyor.
0: Evet. Mayayı da ekledik. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: İyice karıştırıyoruz.
0: O iş bende. Süperlina karıştırıcısıyla hemen hallediyorum. Bakın ne kadar kolay. Karışım tamamdır sultanım.
1: O zaman su için karışımın ortasını aç bakalım.
0: Anlaştık. Arkadaşlar bakın, yanardağ gibi oldu.
1: Yanardağın ağzı doluyor.
0: Lavlar yerine su akıyor. Bakın. Bir bardak daha. Toplamda 2 bardak su koyuyoruz. Ve tüm malzemeler eklendiğine göre sıvayın kolları. Hamur yoğurma zamanı. Gördüğünüz gibi iyice yoğuruyoruz. İşte böyle.
1: Yorulduysanız ben devam edeyim şefim.
0: Arkadaşlar, hamur büyük olduğu için biraz yoruldum. Neyse ki mutfakta sultanım var.
1: Her zaman şefim, ne de olsa yamağınızın.
0: Ellerim yapış yapış oldu. Ben onları temizlerken Tuğba Sultan da hamuru iyice yoğuracak. Bunun için biraz bilek gücü gerekiyor.
1: Biraz un serper misin şefim?
0: Hemen.
1: Evet, hamurumuz kıvamını aldı.
0: Peki, bunu nasıl anlıyoruz sultanım?
1: Bak, parmağını hamura sapladığında böyle yeniden aynı şekli alıyorsa hamur olmuş demektir. Hadi sen de dene. Nasıl bir kıvam olduğunu anlayacaksın.
0: Aa, bakın arkadaşlar, tekrar düzeldi. Arkadaşlar, hamur ne çok sert ne de çok yumuşak. Aynı kulak memesi kıvamında.
1: Aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, biz hamur için gereken her şeyi yaptık. Artık sıra mayada. Hamurumuzun üstünü iyice örteceğiz ve dinlendireceğiz.
1: Evet şefim, artık bekleme zamanı. Biz dinlenirken bırakalım da biraz maya çalışsın.
0: Arkadaşlar, 1 saat bekleyeceğiz. Arkadaşlar, gösteriye hazır mısınız? O zaman... Ta-da-da-dam! İşte pişi hamuru. Vay canına dediğinizi duyar gibiyim. Küçücük hamur ne kadar da büyümüş.
1: Bu mayanın sırrı.
2: Ah, anne! Beni de mayalasak çabucak büyür müyüm?
0: Dev gibi olursun.
2: Gerçekten mi?
0: Tabii ki hayır Tuna. Maya sadece yiyecekler için.
2: Of! Bizim için de olsaydı ne güzel olurdu.
1: Neden bu kadar çabuk büyümek istiyorsun?
2: Bir an önce büyüyüp babam gibi olmak istiyorum. Ben de onun gibi her gün namaza gidebilirdim.
1: Bunun için büyümene gerek yok oğlum. Yine gidebilirsin.
2: Yaşasın!
0: Babam nerede Tuna?
2: Beni bırakıp bir şey geçti. Beni de götürecekti ama pişiyi kaçıramazdım. Ne zaman yiyeceğiz?
1: Sen üstünü değiştirip ellerini yıkayana kadar yemeğe hazır olur.
2: O zaman hemen gidiyorum.
0: Uçtu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Derin bir tavada hamurları kızartıyoruz.
0: O halde sen yapıyorsun. Arkadaşlar, sıra pişirmeye geldiğinde biz ocaktan uzak duruyoruz. Böylesi çok daha güvenli.
1: Aynen öyle. Ama bu aşamada senin de yapacağın bir iş var. Hamurdan yuvarlaklar koparıp iki eline bastıracaksın. Hah, bak böyle. Küçük bir parça hamur. İyice yuvarla.

0: Kolaymış. Hemen yapıyorum.
1: Senin hazırladıklarını ben de kızartıyorum.
0: İşte oldu. Arkadaşlar, iyi bir takım çalışmasıyla kısa sürede harika pişiler yaptık. Siz de evinizde deneyebilirsiniz. Biz şimdi bu pişileri komşularımıza dağıtacağız. Başka bir tarifte görüşene kadar hoşça kalın.

0: Hadi canım, pişiler soğumadan dağıtalım.
1: Durun, benimkileri ayırdınız mı? Merak etme Tuna, bütün mahalleye yetecek kadar yaptık. Bir tane yeseydim bari.
0: Oğlum sıcaktır.
1: Olsun, ben sıcak da yerim. Yandım. Of, çok sıcakmış. Dedik sana.
0: İç şunu, hemen iç.
1: Of, bu pişi ağzımı pişirdi.
0: Ah, sabırsız oğlum. Beklemeyi ne zaman öğreneceksin?
1: Anne, keşke sabır mayası olsa da Tuna'yı içine koysak, değil mi?
0: Güzel olurdu.

0: professor? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Yardım.
1: Hı?

0: Zıp. Zıp zıp. Kulak.
1: Güzel.
0: Baskı. Bu ne?
1: Şey yok. Şu bak yok. Bak. Gel. Bu. Bak. Oldu.
0: Ya git mutfak.
1: Mutfak.
0: Nerede? Bu. Bu ne bu?
1: Ben o. Evet. O. Ben.
0: Ben. Filo. Kızkan.
1: Kızdı. Devam.
2: Elma.
1: Filo.
2: Filo.
0: Git. Sana. Lan.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlok topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: işte bu. Caminin kubbesi bitti.
1: Evet, çok güzel oldu.
0: Kubbe aynı topa benziyor değil mi?
1: Topun yarısı gibi yüzyuvarlak. Bir de kocaman.
0: Şimdi sıra minarede.
1: Minare. Hop, uzun.
0: Minare kolay.
1: Parçaları da az, hemencecik biter.
0: Minarede ezan okunur değil mi abla?
1: Evet. Mezin amca mikrofonla ezan okur. Herkes de duyar.
0: Hadi çabuk bitirelim de ben ezan okuyayım.
1: Ama senin mikrofonun yok ki.
0: Var, odamda.
1: Tamam ama en güzel sesinle oku. Herkes duysun, olur mu halan bile?
0: Hı hı.
1: Rüzgar nasıl da kuvvetli esiyor.
0: Rüzgar her şeyi uçuruyor.
1: Olamaz, ağaçların tüm yaprakları bitecek.
0: Ağaçlar rüzgar yüzünden yapraksız kalacak.
1: Çorap mıydı o?
0: Evet, uçan çorap.
1: Yürümekten yorulan çoraplar artık istediği yere uçarak gidiyor.
0: Üstelik kanatları olmadan.
1: Kanatları olmadan uçamaz akıllım.
0: Nasıl uçtu o zaman?
1: Görünmez kanatlarla.
0: Oo, çok havalı.
1: Bir uçan çorap daha.
0: Galiba o benim çorabım.
1: Eren'in uçan çorabı bizleri selamlıyor.
0: Ama benim çorabım uçamıyordu ki.
1: Artık uçuyor demek ki. Yaşasın. Geri geri uçabiliyor mu acaba?
0: Sanmam.
1: Yolun açık olsun uçan çorap. Güle güle.
0: Bence kendi uçmuyor abla. Çoraplarımızı rüzgar uçuruyor.
1: İşte bu kötü haber.
0: Anneme haber vermeliyiz.
1: Doğru. Koş.
0: Anne.
2: Şunları da aldık mı tamamdır.
1: Rüzgar da yavaşladı zaten.
0: Az kalsın bütün çoraplar gidiyordu değil mi anne?
2: Sorma. İyi ki haber verdiniz. Ben tamamen unutmuşum çamaşırların bahçede olduğunu.
1: Çamaşırları kurtardığımıza göre sıra geldi ikinci bölüme.
2: Hayırdır küçük kafa darlar?
1: Hayırdır anne.
0: Merak etme.
2: Anlaşıldı. Sizin işleriniz var. Üşümeyin değil mi?
0: Tamam. Ne?
2: Buyurun. Kime bakmıştınız?
3: Sürpriz.
2: Adem?
3: Evet.
2: Hay Allah iyiliğini versin. Nereden çıktı şimdi bu balonlar?
3: Caminin köşesinde bir amca satmaya çalışıyordu. Rüzgar adama rahat vermedi. Ben de hepsini aldım. Nasıl?
2: Süper. Ne güzel düşünmüşsün. Çocuklar çok sevinecek.
1: Bir sürü yaprak oldu Eren.
0: Evet, ağaç buna çok sevinecek.
1: Hepsini bulamazsak yine de sevinir değil mi?
0: Bence sevinir.
1: Hadi devam edelim. Ben şu tarafa gidiyorum.
0: Ben de şuraya bakayım.
2: Durduk yere ne macera yaşadık.
3: Sorma. Bir yandan patlamasın diye uğraş, bir yandan da rüzgara kaptırmama çabası.
2: Neyse ki hallettik. Çocuklar çok sevinecek içeri girince.
3: Bahçedeler değil mi?
2: Evet. Bir planları vardı ama anlamadım. Otursana. Yorulmadın mı?
3: Haklısın. Oturayım. Hay! Hay Allah. Ödüm patladı.
2: Uçan balon muydu bunlar?
3: Evet. Şimdi gel de tavandan balon topla.
2: Çok güzel oldu ama ya.
3: Bence de. Hatta bundan çocuklara güzel bir oyun bile çıkabilir.
2: Çıkar çıkar. Sana güvenim tam.
0: Bu kadar yeter değil mi abla?
1: Yeter bence.
0: O zaman hadi gidip ağaca verelim de sevinsin.
1: Hadi.
3: Emel.
2: Efendim canım.
3: Trambolinin ayaklarını bulamıyorum. Sen gördün mü?
2: Yoo, ayaklarını mı çıkarmıştın?
3: Evet, hani geçen sene çocuklar oynamaktan sıkılınca kaldırmıştık. Şimdi tam zamanı.
2: Aklına bir oyun geldi galiba.
3: Geldi geldi. Uçan balonları trambolinle yakalayacağım. Nasıl?
2: Dikkatli olmak şartıyla güzel. Adem.
3: Efendim canım.
2: Trambolinin kendisi neredeymiş peki?
3: Depodaydı.
2: Yoo, hiç görmedim orada.
3: Demek sadece ayakları değil kendi de kayıp. Gidip önce kendini bulayım öyleyse.
2: Ben de bakarım birazdan işim bitince.
3: Tamam.

0: Daha hızlı olmalıyız.
1: Elimden geleni yapıyorum ama rüzgar çok hızlı esmeye başladı.
0: Başaramayacağız. Bütün yapraklar uçuyor.
1: Haklısın.
0: Bunlar çok az. Ne yapacağız şimdi?
1: Anneme soralım.
0: Anne!
1: Anne! Anne.
2: Efendim? Neyiniz var? Üşüdünüz mü?
0: Hayır.
2: Tartıştınız mı yoksa?
0: Hayır.
2: Ne oldu peki?
0: Hepsi gitti.
2: Kim gitti?
1: Rüzgar bütün yaprakları götürdü anne. Hiçbirini yakalayamadık. Yani ağaçta hiç yaprak kalmadı.
0: Yaprağı kalmayan ağaçlar hep üzülür anne.
2: Demek üzülürler. Kim dedi öyle olduğunu?
1: Kimse demedi.
0: Biz tahmin ettik.
2: Sonra da ağaçlar üzülmesin diye dökülen yaprakları toplayıp geri vermek istediniz öyle mi?
0: Evet.
2: Rüzgar hepsini uçurunca da üzüldünüz. Sizi yerim ben. Düşünceli, akıllı bıdıklarım. Ama kendinizi boşuna üzmüşsünüz. Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döker. Çünkü Allah ağaçları böyle yaratmıştır. Gelin bakayım benimle. Ağaçlar neyle besleniyordu?
0: Su. Evet, su.
2: Peki ağaçlar suyu nasıl içiyor?
0: Pipetle. Şaka yaptım. Komikim değil mi?
1: Çok komikti Eren.
0: Sağ ol abla. Sen de komiksin bazenleri.
1: Sağ ol Eren.
2: Minik şakacı kuşlar. Ağaçlar diyorum. Suyu neyle içiyordu?
0: Ağaçlar kökleriyle su içer anne.
2: Aferin oğluma. Peki kışın topraktaki su donmaya başlayınca ne olur?
1: O zaman donmuş su içer ve boğazı şişer.
0: Çok komikti demiştim. Bazenleri komiksin demiştim.
2: Ay bugün de şaka üstüne şaka. Ne güzel.
0: Sen de bazenleri komiksin anne.
2: Sizin kadar değil tabii.
1: Donmuş su pipetle içilmez ki. Yani ağaçlar donmuş suyu kökleriyle ememez.
2: Yani kışın donmadan kalan suyla yetinmek zorundadır. Bunun için tedbir almaları lazım.
1: O yüzden yapraklarını dökmesi gerekir.
2: Böylece az suyla kışı atlatır ve baharda yeni yapraklarına kavuşurlar.
0: Oo, çok mantıklı. Abla, hem komik hem de zekalısın. Maşallah.
1: Sağ ol. Sen de zekalısın kardeşim.
2: Zeki yavrularım benim. Nasıl da birbirlerine güzel sözler söylüyorlar. Hem komik, hem zeki, hem de kibarlar.
3: Birilerinin benden bahsettiğini duydum sanki. Ha? Sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın.
1: Hoş geldin baba.
3: Hoş buldum canım. Emel, içerideki sürprizden bahsettin mi çocuklarıma?
0: Sürpriz mi?
2: Evet. Bakalım beğenecek misiniz?
3: Doğru eve. Marş marş.

0: İşte böyle yapacaksınız. Hadi kapatın gözlerinizi. İşte böyle. Şimdi güneşin tatlı enerjisinin içinize dolduğunu hissedin. Seni gördüm. Lütfen kapa gözlerini hemen. Şimdi tek ayağınızı kaldırın. Olmuyor, olmuyor. Her şeyi tek tek göstermek zorundayım. İşte böyle yapacaksınız. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kaldır ayakları.
1: Bonnie amca mı?
2: Evet. Başına bir şey geldi herhalde. Koşun çocuklar.
1: Bonnie amca iyi misin?
0: İyiyim aziz. İyiyim.
1: Ama hiç iyi görünmüyorsun.
2: İstersen bugün biz ilgilenelim deve kuşlarıyla.
1: Sen biraz dinlen.
0: Bakın görüyorsunuz. Hiçbir şeyim yok işte. Merak etmeyin. Sıraya geç. İzleyin şimdi çocuklar. Deve kuşlarına tek ayak üstünde durmayı öğrettim.
1: Eyvah.
0: Tek ayak kaldır.
2: Gani amcacığım gel bizi dinle. Sen bugün eve gidip dinlen. Biz idare ederiz.
3: Evet sen merak etme. Biz hallederiz.
0: Ama Furkancığım deve kuşlarının bakımı ihmale gelmez.
2: Endişe etme Gani amca.
3: Yemini suyunu vereceğiz o kadar.
0: Olur mu Cemil? Deve kuşu bakımı profesyonellik ister.
3: Nasıl yani?
0: Öğle yemeklerini tam 12.47'de vermelisiniz.
2: Saat 1'de versek ne olur ki?
0: Olmaz. Tam vaktinde olmalı.
3: Tamam kızma. Saati kurarız.
0: Akşam yemeği de tam 18.03'te verilecek.
2: Tamam amcacığım hallederiz. Başka?
0: Taze otları çok severler. Çayırdan taze ot toplayın. Ama taşlarını ayırın. Dişlerine zarar gelmesin.
3: Başka?
0: Suları ne sıcak ne soğuk olmalı. İçme sularını 21.5 derece yapın.
2: Gani amca sence de biraz abartmadın mı?
0: Evet. Haklısın Furkan. Biraz abarttım galiba. 19.5 derece yeterli olur.
3: Hadi amcacığım sen biraz dinlen.
2: Biz her şeyi hallederiz.
0: Tamam çocuklar. Size güveniyorum. Öğlen 13.52'de güzellik uykusuna yatsınlar. Üstlerine de battaniye örtün üşümesinler. Bir de elma seviyorlar ha. Ara önde elma verin.
3: Tamam.

0: Deve kuşlarının sularını biz vereceğiz. Hayır, bu bizim işimiz.
1: Ay, of. Ay, ay, ay.
2: Ah.

0: içe yumurtayı. Bak, boğazına iyi gelir.
1: Deve kuşu yumurta içer mi? Aziz, sen anlamıyorsun bu işlerden.
0: Sen çok mu anlıyorsun Burak? Soğan mı yedireceksin hayvancağıza?
1: Evet, al bakalım. Bu soğan sana güç verir.
0: Dur, kaçma.
1: Gel buraya.
2: Arkadaşlar ne oluyor burada? Siz ne yaptınız böyle?
0: Biz...
1: Durun söylemeyin. Bu işi de rekabete çevirdiniz değil mi?
0: Maalesef öyle oldu.
2: Rekabete gerek yok. Bu işi hep birlikte yapabiliriz.
0: Ama nasıl?
2: Su getirme. Kerim. Su verme. Önder. Ot toplama. Hami. Ot verme. Burak. Elma toplama. Vefa.
3: Elma verme. Tüy bakımı Ziya. Uyutma Veli. Tırnak bakımı Serhat. Ve masaj yapma Nihal.
2: Herkes görev başına.

0: Efa, sence bu kadar ot yeter mi?
1: Bakayım o amicim. Bence yetmezse biraz daha elma, ama ot topla.
0: Tamamdır kardeşim, ama aşağı inmeden de söyleyebilirdin.
2: Eyvah! Koş gelip koş!

0: Sıra bizde.
1: Al.
2: Oo, şu elmaların güzelliğine bak.
3: Ben mi yesem acaba?
2: Bari bir tanesini yiyeyim. Dur, gelme üstüme. Bak, hiçbirini vermem ha. Dur.

0: Çakıl taşları da ayıklamadınız mı?
1: Çakıl taşı mı?
2: Ben aceleden biraz dikkat etmemiş olabilirim.
3: Tüy bakımı da bende.
4: Zamanınız gelmiş. Şimdi herkes sessiz olsun bakalım.
5: Çocuklar, ne oldu burada?
4: Aman hocam sessiz olun. Deve kuşları uyuyor, uyanmasınlar.
6: Sormayın hocam. Bir günlüğüne Gani amcanın yerine bakalım dedik.
7: Başımıza gelmeyen kalmadı.
5: Ne demişler? İşi ehline vereceksin. Gani Bey işini severek ve hakkıyla yapıyor.
7: Gerçekten öyleymiş hocam. Halimiz kalmadı.
1: Hazır deve kuşları uyumuşken biz de eve gidip biraz dinlenelim.
5: İyi fikir. Hadi bakalım.
0: Durun.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Yeter bence bu kadara.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok. Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Dinem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Burnuna havuç takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Kes kes. İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
2: Oy nenem oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya?
0: Dur bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Çörekleri. Durun. Bir de bekleyin. Bana da bırakın.
0: Ellerine sağlık nine. Yine döktürmüşsün.
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
4: Göz göz neredesin?
5: Hey.
4: Vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
5: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
4: Şimdi görürsün sen. Kös kös.
5: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
6: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
5: Temtem, dön.
4: Tam isabet.
5: Bu nedir?
6: Yumurtalı köz.

0: Bebek.
1: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
2: Bu Gıt Gıt'ın ayak izi.
3: Ama Gıt Gıt hep kümese yumurtlar.
2: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
4: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
3: Bakın bir ayak izi daha var.
4: Bu ayak izi kime ait acaba?
3: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
2: Keşke. Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
1: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
5: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
1: Bana güven, kesin bu tavuğa ait. Bak, nasıl da özlem dolu bakıyor.
5: Ay. Kaç, kaç, kaçamayacak.
1: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş, göz, göz, koş.
2: Gelen giden yok. Gıt Gıt kümesinde.
3: Demek ki Gıt Gıt yumurtalarını götürmüyor.
4: O zaman kim?
1: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
5: Sadece Gıt Gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
1: Umarım Gıt Gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
2: Hay Allah, elektrikler gitti.
4: İşte, işte biri geliyor.
2: Kim bu acaba?
3: Gidip bakalım. Yumurtaları alıyor.
2: Hadi koşun, kaçıyor.
4: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
2: Durun, burası.
3: Buz tutmuş.
2: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
1: Hop, hop, hop.
5: Gıt Gıt, bu yumurtalar senin mi?
1: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt Gıt da sinirlendi galiba.
5: Hayır dostum hayır. Yumurtalar Gıt Gıt'ın. Bu görevde başarılı.
1: Epey yorulduk bugün.
5: Bolca da gagalandık.
1: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
5: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
6: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyeyim.
2: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
5: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
3: Bir yeri işaret ediyor.
4: Biri Temtem, diğeri de
3: Ozan.
7: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
2: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
7: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
4: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
7: Aa evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bu...

0: yapıyorsunuz ki?
1: Dünden beri Gıt Gıt'ın yumurtaları kayboluyor çünkü.
0: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
1: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

Elhamdülillah doydum. Nadir kuşum, sen de çay ister misin? Şaka şaka. Al bakalım. Senin yemin de hazır. Afiyet olsun. Aa, ne oldu? Neden yemiyorsun? Sen çok severdin bu yemi. Neyse, dur bakalım. Sana biraz yeşillik getireyim. Kesin hasta oldun sen. Hemen veterineri arayayım. Yoksa ilaç mı bulsam? Ne yapsam Allah'ım? Oh! Ah Nadir, ah! Oh, oh. Hasta olmadığına mı sevinsem, yemek seçmene mi üzülsem bilemedim küçük dostum. Ama bu bana bir masal fikri verdi. Hadi döndür kum saatini. Yedik içtik, şimdi masal vakti.

0: dandan. Anneanne. İşte her şey bir kapının çalmasıyla böyle başlamış. Sude, çiçekli elbiseli, kahverengi gözlü, kahverengi saçlı, azıcık da nazlı bir kızmış. Anneannesini ziyarete gelmiş ama anneannesi zilin sesini duymamış. Bu sefer biraz da sertçe vurmuş kapıya Sude. Tık tıka tık tık. Neyse ki bu kez duymuş anneannesi. Sevinçle sarılıp öpmüş Sude'yi. Sofralar kurmuş, börekler açmış. Tereyağlar, ballar, yoğurtlar, kaymaklar, meyveler, sebzeler, köfteler. Daha neler neler. Anneannesi, ye hadi çocuğum diyormuş. Sude, yok anneanne ben tokum diyormuş. Anneannesinin mis kokulu, lezzetli mi lezzetli çilek reçeli çok meşhurmuş. Buna da hayır diyecek hali yokmuş. Ama bil bakalım ne olmuş?
1: Ne olmuş? Ne olmuş?
0: Ben ekmeğime krem çikolata isterim. Çilek reçelli ekmeği yemeyeceğim demiş. E iyi de anneannesinin evinde yokmuş ki böyle şeyler. Sude geçmiş pencerenin önüne. Bakmış anneannesinin bahçesine. Domatesler, biberler, çilekler, çeşit çeşit sebzeler, meyveler. Mesela şurada çileklerin arasında pembeleşen bir çilek varmış. Bir dakika, bir dakika. Biraz önce oradaymış. Sude gözlerine inanamamış. Acaba yanlış mı görmüş? Sude olay yerini incelemeye başlamış. İlk ipucu bir ayak iziymiş. Çilekler, çilekli sakız yapılmak için kaçırılmış olabilir miymiş? Sude etrafı kontrol ederken ayağı pat diye toprağa saplanmış. Olamaz, bu sakız yapıcı çilek hırsızlarının bir tuzağı olmalı demiş. Hadi ama sağ ayağım, sensiz yola devam edemem biliyorsun. Çık! Sude nihayet ayağını topraktan çıkarmış. Ayağının çamurda oluşturduğu küçük çukura bakmış. Ama bu diğer izlerle aynı demiş. Bu izlerin ona ait olduğu ve kayıp çileklerin çilekli sakız yapılmak için kaçırılmadığı anlamına geliyormuş. Çilek mesele

0: etmesi kesinlikle çok gizemli bir olaymış. Ah bir de karnı tok olsaymış. Gur gur diye gurlayıp duruyormuş. O beğenmediği yemekler şimdi olsaymış. Tek lokmada yutarmış. Ama önce bu meseleyi çözmeliymiş. Tek seçenek kalmış. O da yeraltı canavarlarıymış. Toprak hareket etmeye başlamış. Pıtır pıtır. Bunlar yeraltı canavarı olmalıymış. Ve olanlar olmuş. Canavar toprağın üzerine çıkmış.
1: Eyvah! Eyvah!
0: Sude de senin gibi korkmuş Nadir dostum. Ama canavarı görünce korkusu geçmiş. E bu bir canavar değilmiş ki. Bir köstebekmiş. Köstebek kral ikinci köstüyle Sude uzun uzun tartışmışlar. O vik vik de vik vik demiş. Bu köstebekçe de çilekleri biz topladık. Bizimdir demekmiş. E çilekleri biz ektik. Biz suladık, biz büyüttük, bizimdir demiş Sude de. Ama böyle de olmazmış. Orta yolu bulmak lazımmış. Düşünmüş, taşınmış. Birazını size versem, gerisini alsam olur mu demiş Sude. Düşünmüş, taşınmış köstebek. Vik demiş. Bu peki demekmiş. Böylece bulmuşlar ortayı. Açıklığa kavuşmuş kayıp çilek olayı. Anlamış Sude yemek seçmenin iyi olmadığını. Her nimetin bir faydası varmış vücuda. Bugün beğenmediğini yarın arayabilirmiş insan. Masalın sonunda gökten bir tereyağlı ballı ekmek, bir krem çikolatalı ekmek, bir de reçelli ekmek düşmüş. Sude çilek reçelli ekmeği yakalayıp yutmuş. Artık en sevdiği yiyecek anneannesinin yaptığı çilek reçelli ekmekmiş. Onlar ermiş muradına, biz de çıkalım kerevetine Nadir dostum. Nadir?

0: eski bir orman havası. Temiz hava gibisi yok. Buradan aşağısı da bir değişik görünüyor. Ha? O da ne? İnip baksam mı? Yoksa bizimkilere mi haber versem? Aman! Benim adım bakıcı değil, haberci. Ben bakmam, haber veririm. Ha? Haberlerim var!
1: Hadi teleskop, al artık şu kamerayı.
2: Geldim, geldim.
1: Ha? Oldu. Başlıyor muyuz?
2: Kayıttayız zaten.
1: Ha? Kayıtta mıyız? Buraları keseceksin ama değil mi?
2: Tabii tabii. Başla sen.
1: Evet sevgili duyarlı dostlar. Şu an aldığımız bir habere göre orman içerisinde yerde garip bir cisim varmış. İşte şu yoldan gittiğimizde garip cismin olduğu yere varmış olacağız. Tabii varabilirsek. Yol biraz zorlu görünüyor. Hadi bakalım, macera başlasın. Burada garip şeyler oluyor. Habercinin tarif ettiği yer burası. Kasıt yok gibi görünüyor. Kırılmış bu.
2: Tilki.
1: Efendim teleskop.
2: Hani sen atlardın, zıplardın, koşardın, uçardın.
1: Uçma kısmı hariç hepsini yaparım, evet.
2: O zaman üzerinden atla da yolumuza devam edelim.
1: Ha? İnanamıyorum teleskop. Gerçekten inanamıyorum. Sana inanamıyorum.
2: Ne dedim ben ya?
1: Ne dediğin değil, ne demediğin önemli teleskop.
2: Ne demeliymişim?
1: Tilkicim, şu ağacı yoldan kaldıralım da kimseye engel olmasın demen gerekiyor.
2: İşte bunu düşünemedim.
1: Aman teleskop, duyarlı bir ekibiz biz.
2: Doğru söylüyorsun. Öyleyse yapalım şu işi.
1: Hadi. Olmuyor.
2: Öyle kalkar mı o?
1: Doğru diyorsun. Bir yardım eden gerek.
2: Beni kastediyorsan boşuna uğraşıyorsun. Kuşum ben, fil değil.
1: O da doğru.
2: Hey, kurye buna kesin çözüm bulur.
1: Ha, doğru ya. Evet duyarlı dostlar. Bakalım kuryemiz bunun için nasıl bir şey getirecek.
3: Böyle olmayacak. Bekle.
1: Birini daha mı çağıracaksın?
3: Komiklik yapma tilki. Bekle.
1: Bir... İki, üç, hadi! Bir, iki, bu ne acaba?
3: Hasır şapkaya benziyor.
1: Yarım kesilmiş kavuna da benziyor.
3: Kesilmiş kavun olsa kokardı.
1: O zaman ne?
2: Of! Nasıl bilemezsiniz?
1: Neymiş?
2: Kuş yuvası.
3: Kuş yuvası mı?
2: Evet, yerden kaldırırsanız anlarsınız.
1: Hakikaten de doğru.
3: Nasıl bildin teleskop?
2: Ben de bir kuş olduğum için olabilir mi acaba?
1: Ama haberci bilemedi.
2: Bu kadar yakından bakmadığı içindir.
1: Çok yazık. Kim bilir yuvayı yapan kuş ne kadar üzülmüştür. Acaba nereden düştü? Evet, benim duyarlı, maceracı ve dikkatli dostlarım. Şimdi

0: Sıra bu yuvanın nereden düştüğünü bulmaya geldi. Ha? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun?
1: Bu sorunun cevabını bulmak için dikkatli olmaya gerek yok tilki. Maceracı olmaya da.
0: Bak sen. Neymiş peki cevabı? Doğru.
2: Bugün havanda değilsin tilki.
1: Peki yuvayı ne yapacağız?
0: Tabii ki sağlam bir ağacın üzerine koyacağız.
1: Nasıl? Doğru.
0: Havamda mıymışım teleskop?
2: Hakkını yiyemem. Güzel fikirdi.
0: Öyleyse ne duruyoruz? İşte bu.
1: Bu mu?
0: Gülme kurye, gülme. Umarım yuvanın sahibi sevinir.
2: Umarım tekrar düşmez.
0: Teleskop.
2: Kızma kızma.
1: Kuşun yeri yuva, yuvanın yeri ağaçtır.
0: Ama her kuş yuvası ağaçta olmaz kurye. Bazıları da çatıda olur.
2: Evet, çatıda, ağaçta, ağaç kovuğunda, bazen de direklerin üzerinde.
1: Neden hep yüksekte?
0: Yüksekteki yuvaya uçarak gidip gelmek daha kolaydır kurye. Üstelik yüksekte olurlarsa vahşi hayvanlardan da korunurlar.
2: Çok güzel özetledin tilki.
1: Peki bunu ne yapacağız?
0: Madem düştü, boşa gitmesin.
2: Ne işe yarar ki?
0: Aa, aşk olsun. Çok işe yarar.
1: Mesela?
0: Evet çocuklar, ağaçtan neler yapılır hep birlikte bakalım. Kalem, kağıt, ev, direk, oyuncak, yer döşemesi ve bunun gibi birçok eşya.
1: Hakikaten de çok işe yarıyormuş.
2: Öyleyse bu ağacı da işe yarar bir şeylere dönüştürmeleri için insanlara verelim.
1: Ama önce küçültmemiz lazım.
0: İyi de nasıl?
1: O iş bende.
0: Ha? Bununla mı?
1: Şaka şaka.
0: Yaşa!
2: Bunu nasıl yapıyorsun kurye?
1: Ben sana nasıl uçuyorsun diye soruyor muyum? Hadi başlayalım.
0: Hadi.
2: Ne yapıyorsunuz?
0: Yuva senin miydi?
2: Ha? Hayır, olamaz. Sizi izlemek için oturmuştum.

Sıkmalar da çok leziz görünüyor. Hanımımın eline sağlık. Aa, soğan. Eşeğin heybesinde kaldı. Onu da alıp geleyim bari. Soğansız olmaz tabii. Soğan, soğan, soğan. Soğan candır. Nereye koymuştum ben onu?

0: Oo, çok güzeldi.
1: Ne? Öyle yemeğim. Seni gidi köfte hor seni. Şimdi ne yiyeceğim ben?
0: Soğan. Soğan ye.
1: Al da sen ye.

0: vur bana.
1: Oh olsun, işte böyle hıçkırırsın.
0: Hıçkırmak? Daha önce hiç hıçkırmamıştım ben. Çok kötü bu.
2: Selamun aleyküm. Hayrola hocam, ne yapıyor bu?
1: Aleyküm selam Sait efendi. Hıçkırığa yakalandı beyimiz.
2: Yazık garibe.
1: Dur bakayım. Biraz sarsarsak geçer belki. Daha sert bir sarsıntı lazım buna. Hadi kara kaçan, şu Kadri'yi biraz zıplat da kendine gelsin.

0: Bu kadar kâfi, indirebilirsin. Olamaz.
1: Hocam bir dakika. Su. Su işe yarar.
0: Daha fazla verelim.
2: Evet.

0: Allah.
1: Göle mi atsak acaba hocam?
0: Buldum. Nefes tutma metodu. Şimdi nefes alamaz işte. Tamam. Öyle kal Kadri Efendi. Gördün mü Sait? Nefesini tutunca geçiyor bu illet.

0: Neyse, sen de biraz mandalla gezersin canım. Ne olacak? Ne yapsak, ne yapsak?
1: Hocam, bazen güldürünce de hıçkırık geçermiş derler. Gıdıklayalım.
0: Dur sana bir fıkramı anlatayım. Bir gün adamın biri bana geldi. Dünyanın merkezi neresidir hocam dedi. Ben de işte tam sağ çarığımın altındaki yerdir dedim. Olur mu hocam dedi. Ben de inanmazsan ölç de bak dedim.
1: İşe yaradı hocam. Ah yine olmadı. Hocam?
0: Aparo! Umparo!

0: Sanırım bu işe yaramıştır.
1: Hocam sen miydin? Aşk olsun ya. İşte demek korkutmak gerekiyormuş. Tabii ya.
2: Olamaz.
1: Ah, bütün yöntemleri denedik. İşe yaramadı hiçbirisi. Hocam ne oldu da bu adam böyle hıçkırığa tutuldu yahu?
0: Hanımımın hazırladığı öğlen yemeğini ben arkamı döndüğüm vakit midesine indiriverdi. Üstüne bir de ayranımı içti. Bir de soğan var tabii.
1: Delice bir iş yapmış.
3: Hocam affet beni. Senin yemeğini yedim. Nefsime yenildim. Hakkını helal et. Ne olur.
0: Önemli değil deli efendi. Bir daha kimsenin aşını izinsiz yeme yeter. Hakkım helal olsun. Helal olsun.
1: Hocam. Geçti mi ne?
0: Bilmem.
1: Vallahi geçti.
3: Evet. Evet geçti. Allah razı olsun hocam.
1: Demek helalleşmek gerekiyormuş. Önceden yapsaydın ya şunu hoca.
0: Ben de bilemedim ki. Böylece hepimiz öğrenmiş olduk. Haram lokma yeme oğul. Hıçkırıktan duraman. Helallik de almazsan huzur saadet bulaman.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Bölüm 13. İnci gibi dişler.
1: Profesör.
0: Efendim Civan?
1: Kaşifi diyorum. Bir günde biz mi kullansak?
2: Evet harika olur. Kaşifi kullanmak çok zevkli.
0: Ama çocuklar, kaşifi kullanmak için pilotluk eğitimi almanız gerekir.
2: Siz öğretirsiniz.

0: Kim aldı yama?
1: Ne diyorsun Yaman? Hiçbir şey anlamıyoruz. Dişim düşüyor galiba. Dilimle dişimi tutuyorum. O yüzden konuşamıyorum. Ha?
0: Aç bakalım ağzını. Yamancığım korkma. Sadece bakacağım. Merak etme. Bu sallanan dişin süt dişi.
2: Süt dişi mi?
0: Evet. Bebekken süt dişlerimiz çıkar. Daha sonra bu dişlerimiz düşer ve yerine çok daha güçlü olan kalıcı dişler çıkar.
1: Kalıcı dişlerimiz çok mu güçlü?
0: Evet. Allah'ımız dişlerimizi çok güçlü yaratmıştır. Onlarla birçok yiyeceği parçalarız ve ezeriz.
2: Harika. Profesör, bugün dişleri öğrenebilir miyiz?
0: Elbette. Neden olmasın? Kaşif.
1: Peki profesör, kaç tane dişimiz var?
0: Bu sorunun cevabı çok farklı olabilir.
1: Nasıl yani?
0: Kısaca, sizde 20 tane, bende 32 tane diyebilirim.
2: Benim yakında 19 tane kalacağım.
1: Neden ama profesör? Niye bizim dişlerimiz sizinkinden az?
0: Merak etmeyin, sizin de 32 tane dişiniz olacak.
1: Nasıl?
0: Çocukken 20 tane süt dişimiz olur. Sonra bu dişlerin yerine 32 tane kalıcı diş çıkar.
2: Yaşasın! Harika! Bizim de 32 dişimiz olacak.
0: Şimdi bu dişleri tanıyalım mı?
2: Evet!
0: En önde bulunan dişlerimize kesici dişler denir. Bunlar üst ve alt çenemizde dörder tanedir.
1: Peki ne işe yarıyorlar?
0: Bu dişlerin görevi yiyecekleri kesmektir. Elma, havuç gibi yiyecekleri bu dişlerle keseriz.
2: Peki ya onun yanındaki dişler?
0: Bu dişlerin adı da köpek dişleridir.
2: Ya! Ne işe yarıyorlar peki?
0: Bu dişlerimizle yiyecekleri koparır.
1: Peki ya arkadaki dişler?
0: Arka taraftaki dişlerimizin adı da ağzı dişleridir.
2: Peki?
0: Onlar da besinleri ezer ve öğütürler.
1: Harika. Tam bir takım çalışması.
0: Evet Civancığım. Rabbimiz tüm organlarımızı bir uyum içinde yaratmıştır. Dişlerimiz besinleri keser, koparır, ezer ve midemizin sindirimi için daha uygun hale getirirler.
2: Profesör, bir şeyi çok merak ettim. Sorabilir miyim?
0: Elbette Yamancığım. Merak ilmin hocasıdır. Sor tabii ki.
2: Dişlerimiz nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? İçinde bir şey mi var? Yoksa taş gibi tek parça mı?
0: Çok güzel bir soru Yamancığım. Bunu da görelim şimdi. Kaşif, kesit görünümüne geçelim. Bakın, bu en dıştaki beyaz kısma diş minesi denir. Dişimizin görünen kısmı budur ve çok serttir.
2: Yani bu kısım.
0: Evet Yamancığım, aynen öyle.
1: Peki ya minenin altındaki bölüm? O da mı çok güçlü ve sert?
0: Hayır Civancığım. Minenin altındaki tabakaya dentin denir. Bu tabaka çok narin.
2: Peki en alttaki kablolar ne?
0: Onlar kablo değil Yamancığım. Bu tabakanın adı da pulpa. Bu tabakada damarlar ve sinirler bulunur. Dişi besleyen tabaka bu.
2: Dişimiz hiç de dışarıdan göründüğü gibi değilmiş.
1: Rabbimiz ne de güzel yaratmış.
2: Profesör, azı dişlerinin üzerindeki siyah noktalar nedir?
0: Hı? Ne? Siyah noktalar mı?
2: Evet, evet. Bakın, küçük siyah noktalar var.
0: Yakından bakalım. Eyvah! Dişlerde çürüme başlamış.

0: Niye çürümeye başlamışlar ki?
1: Uzun süredir buraya gelip temizlik yapmamışlar. O yüzden.
0: Ne olacak şimdi profesör?
1: Dişleri fırçalamam lazım. Düzenli olarak fırçalamazsam dişleri kaybedebiliriz.
2: Biz de yardım edelim mi profesör?
0: İyi fikir. Hep birlikte yapalım.
1: Hadi o zaman iş başına. Ben diş fırçalarına macun süreyim, siz de dişleri fırçalayın.
2: Nereden başlayalım profesör?
1: Önce dişlerin dış yüzeylerini fırçalayın.
0: Böyle iyi mi profesör?
1: Evet, iyi gidiyorsunuz. Şimdi de üst kısımlarını fırçalayın.
2: Buraları da iyice fırçalayalım. Siyah nokta kalmasın.
0: Ben de güzelce fırçalıyorum.
1: Şimdi de dişlerin arka yüzeylerini fırçalayın.
0: İyice fırçalayalım. Tertemiz olsunlar.
2: Oo! Mis gibi oluyorlar.
1: Evet. Şimdi de dişleri durulama zamanı. Harikasınız çocuklar. Görev tamamdır. Artık laboratuvara dönebiliriz. Diş temizliği son derece önemlidir çocuklar. Dişlerimizi sabah ve akşam fırçalamalıyız.
0: Ben hemen eve gidip dişlerimi fırçalamak istiyorum.
2: Ben de... Bir dakika... Canım süt dişim. Profesör, bu dişimi de fırçalamam gerekir mi?
1: Süt dişini değil ama yerine gelen kalıcı dişini güzel fırçalarsan iyi edersin.

Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İyi oyuncuyu sarı kızın yemini almaya geldim. Baksana buraya, yenmeye geldim. Geldim, gördüm, yenmeye geldim. Bir şeyler yapmaya geldim. Oho!
1: Hayırdır inşallah Meto. Uydura uydura kafama çıktın.
0: Ne var canım? Tekerleme bitince zıplayacağız demedik mi?
1: Buraya mı zıplayacaksın? Helal olsun. Çok atletiksin. Çekil Meto. Ben okuyacağım tekerlemeyi. Aldım verdim. Ben seni yendim.
2: Allah Allah. Yeter artık ama. Bir oyun oynayacağız. Sabahtan beri aldım verdim yapıyorsunuz. Furkan olsaydı oyuna başlamıştık şimdiye.
3: Sahi o nerede?
2: Bilmem. Bir işi varmış.
1: Aldım verdim. Ben seni yendim.
2: Bu son bir haftadır pek bir meşgul nedense. Geçen basket oynamaya da gelmedi.
1: Buradaki en iyi oyuncuyu almaya geldim.
2: Tamam işte. Abim istemsizce de olsa sınıra kadar sıçradı. İlk o seçecek.
1: Ama ne uğraşıyorsunuz ya zaten. Müçtebe abiyi birimiz alalım, siz ikinizi de diğeri.
2: Ne demek bu?
0: Bence de mantıklı. İkinizin toplamı kilo olarak Müçtebe abiye eşit zaten.
2: Bence hepimizin toplamı Müçtebe abiye eşit ama neyse.
3: Ben o kadar ağır değilim bir kere. Kemiklerim iri.
2: Tabii abi. Ben öyle demek istemedim. Neyse biz oynamaya başlayalım artık.
0: Biz zaten yakan top için neden takım seçtik ki? Biz hariç herkes ortada olacak.
1: Hadi o zaman.

0: seferinde bunu nasıl başarıyorsun İsmail? Bu da bir beceri yani.
1: Abim benim çok üreticidir. Acayip sorun üretir.
2: Ben maceracı olduğum için böyle oluyor. Bu sakarlık değil. Bu bir yöntem. Deneme yanılma.
0: Sen de daha çok yanılma olarak kendini gösteriyor galiba.

0: Furkan.
1: Selamun aleyküm.
2: Sen bunca zamandır burada mıydın? Bunlar çufilin parçaları mı?
3: Evet, bu tamamen aklımdan çıkmıştı. Bir ipucu bulabildin mi?
4: Bu puzzle'ı oluşturan parçaların ilkini bulamıyorum arkadaşlar.
1: Çufi ilk nasıl kayboldu bilmenin imkanı yok. Ne zaman olmuştu bu olay?
4: 2 yıl önce. Makbule teyzenin doğum gününde. Cami avlusundayken kaybolmuştu.
5: 2 yıl önceki doğum günü mü dedin? Bende o yılın görüntüleri var.
1: Harika.
5: Eskiciden aldığım el kamerasıyla çekmiştim.
4: Gerçekten mi? Bunu daha önce söylememiştin.
5: Sormadın ki Furkan'ım.
4: Bu bir ipucu olabilir.
2: Hadi gel Allah aşkına. Hayırlısıyla şu bilmeceyi çözelim. Senin gidişin gidiş değil başkomiserim. Burası ne böyle, iyice dedektife bağlamışsın maşallah.

0: Oğlum neden bu kadar abarttın mum olayını? İlle de yaşım kadar koyman mı lazımdı?
1: Biraz ileri saralım.
0: Ha? Ne kadar da küçükmüşüz. Meto aynı gerçi.

0: İşte Müşteba abi, dur dur. Biraz geri. Ha, şimdi dur. Yavaşça oynatalım.
1: İşte yine bizim parktaki köpek.
2: O gün bir parçayı onun zulasında bulmuştuk.
0: Hadi arkadaşlar, parka gidelim. Bu işi aydınlatmak için nereye bakmamız gerektiğini biliyorum.
3: Aa, çok heyecanlı. Tıpkı dedektif hikayelerindeki gibi.
4: Meraklanmayın çocuklar. Bodu şimdi sizi çıkarır. Ben de biraz kestireyim. Uzun bir sabah oldu. Hadi. Allah rahatlık versin bana.
5: Ha?

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Bekleyeceğiz. Daha ne kadar bekleriz? Ben biraz...
2: Acıktın mı?
1: Merak etme Meto. Birazdan... Hı?
3: Bakın.
1: İşte. Hadi peşine düşelim.

0: kırıp geçeceğiz şu duvarları.
1: Selamün aleyküm çocuklar. Hayrola?
0: Aleyküm selam Mahpule teyze. Bir kargayı takip ediyorduk da gökyüzüne bakmaktan önümüze bakmamışız.
1: Bizim türbenin kargalarını mı takip ediyordunuz?
2: Türbenin kargası mı?
1: Evet, bakın. Yıllardır şuradaki yuvalarda yaşarlar. Ne bulurlarsa hep buraya yavrularına getirirler.
3: Ne bulurlarsa mı?
1: Evet, yavrular yediklerini yiyorlar. Yemediklerini ise...
4: Bakın.
0: Ha,

0: Bizim mahallenin kağıt toplayıcısı Kadir Bey bu. Eğer sizin aradığınız şey buralara geldiyse onun haberi vardır.
1: Hadi o zaman hemen yetişip kendisine soralım. Belki hatırlar.
0: Senin pilin bitmiş. Al bakalım.
1: Allah razı olsun Makbule teyze. Senin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Beni bekleyin.
2: Eyvah!
3: Olamaz!
1: Yine oldu! Bundan bir kez daha deneyeyim.
3: Dur sen! Bir süre bir şey deneme.
2: Hayırdır çocuklar? Ne bu telaş böyle? Durun, sakin olun. Önce bir nefesinizi toplayın bakalım.
3: Hayırlı günler Kadir amca. Kusura bakma, böyle birden yoluna çıktık. Bizim tuhaf bir sorumuz olacaktı.
2: Hayırlı günler çocuklar. Sorun bakalım. Sorun sorunuzu da öyle karar verelim, tuhaf mı değil mi?
3: Ben 2 yıl önce oyuncak trenimi kaybetmiştim. Cuffy,

0: Demek trenin ön kısmı buna benziyordu.
1: Demek Çufi'yi tanıyorsunuz.
0: Evet. 2 yıl önce onu aynı bugün bu helikopteri bulduğum yerde bulmuştum.
1: Yani sizde mi?
0: Maalesef çocuklar. Onu o günden beri görmedim. Bulduktan az sonra sizin yaşlarınızda bir çocukla karşılaştım. Sizin kırılmış oyuncak treninizi o kadar beğendi ki dayanamadım verdim. İşte böyle. Ben artık gideyim çocuklar. Hadi hayırlı günler.
2: Üzgünüm Furkan. Ama en azından biz yapacağımızı yaptık. Ne dersin?
1: Evet. Hem Çufi belli ki onu seven bir çocuğun oyuncağı artık.
3: Tam olarak onun oyuncağı da sayılmaz. En nihayetinde yarısı da sende kaldı.
1: Haklısınız. Ben en iyisi bu parçaları elimden geldiğince güzelce birleştirip Çufi'yi eskisinden de güzel hale getireyim.
4: Evet, evet işte bu. O zaman biz de bu konuda sana yardımcı olacağız.
3: Aman abi, sen en iyisi biraz uzaktan yardımcı ol.

0: Yine akıl almaz bir olayı çözmek için yollara düştük ve yolumuz bu sefer Kayseri'ye çıktı. Şimdi olayların odağındaki pastırmacıdayız. Evet Ahmet Bey, bize neler olduğunu anlatır mısınız?
1: Ne oluyor? Biz de anlamadık. Akşam lan pastırmayı dükkana koyuyoruz. Kapıları sıkı sıkı kapatıyoruz. Sabah geliyoruz ki bir tane pastırma kalmamış.

0: Evet sayın seyirciler, yine bir sır daha. Pastırmaları uzaylılar mı aldı? Aldılarsa yediler mi? Yedilerse beğendiler mi? Beğendilerse daha çok pastırma için geri dönüp dünyayı istila ederler mi?
1: Hasan Hoca, maşallah senin oğlan da gezmedik yer bırakmadı.
2: Ya öyle. Tüm ülkeyi gezdi ama yolu buraya hiç düşmedi.
1: Yapma hocam ya. Senin oğlan da amma da vefasızmış.
2: Öyle deme be Süleyman. İşleri güçleri yoğun belli ki. Yoksa arayıp sorardı.
1: Amanın. Telefonda mı açmıyor hocam?
2: Çocukken öpüp kokluyorsun ama büyüyünce elinden kayıp gidiyorlar. Kendi hayatlarını kuruyorlar.
1: Sen ara bari hocam. Özlemini giderirsin. Belki utanır. O da seni aramaya başlar.
2: Evladın da olsa rahatsızlık vermemek lazım Süleyman.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
2: Aziz Allah. Hadi bakalım Süleyman'ım. Bir an bile bizi yalnız bırakmayan huzuruna çağırıyor.
1: Olur hocam. Hemen abdest alıp geliyorum.
3: Eşhedü en la.
4: Arkadaşlar, Hasan Hoca'ya yardım etmeliyiz.
5: Camiye yardım diye sadaka mı toplayalım?
6: Onu böyle üzgün görmek kalbimi yaralıyor.
7: O bizi sevindirmek için elinden geleni yapıyor. Biz de elimizden geleni ardımıza koymayalım.
8: Hocanın telefonundan oğlunu arayın, olsun bitsin.
4: Aslında iyi fikir ama biz telefon kullanmayı bilmiyoruz ki nasıl arayacağız?
5: Yani aslında ben biraz biliyorum sanki.
7: Nasıl?
5: Gözlem yeteneği diyelim kısaca.

0: Evet sayın seyirciler, yüzyıllardır çözülemeyen bir bilmeceyi çözmek için Tokat'tayız. Acaba Tokat'a neden Tokat denilmiş? Şimdi bu sorunun cevabını iki Tokatlı'dan alacağız. Evet amcacığım, 80 milyon sizi izliyor. Tokat'a neden Tokat denilmiştir?
1: Evladım, Tokat surlu şehir demektir. Bu şehir kale surlarıyla meşhurdur. O yüzden Tokat denmiş.
2: Yok oğlum, yok. İşin aslı şu. Eskiden buralarda bir sürü atlar yaşarmış. Toprakta bereketli olduğu için atlar hiç aç kalmazmış. Hep tok gezerlermiş. O yüzden tok at demişler.
0: Hay aksi. Tam sırasıydı sanki. Ah baba ya. Mahvettin güzelim röportajı. İşteyken arama dedim kaç kere. Tamam iyiydiniz. Bir daha alıyoruz. Amcacığım sen tokat diyeceksin. Teyze sen de atlardan bahset. Hadi bakalım.

0: Arkadaşlar, o kırmızı yazı kötü bir şey demek. Genelde insanlar onu görünce karşılarındakine kızıyorlar.
1: Bu çocukta hiç merhamet yok mu? Neden babasına böyle davranıyor?
2: Var ya, bir elime geçirirsem kafasına oturacağım onun.
3: Ben de burnunu tırmalayacağım.
4: Belki de ona küçüklüğünü hatırlatmalıyız.
1: O küçük bir çocukken Hasan

0: Hasan Hoca onunla ilgileniyordu.
1: Onun da şimdi babasıyla ilgilenmesi gerekir.
2: Verin şu fotoğrafı bana. İstanbul'a gidip oğluna vereyim. Belki küçüklüğünü hatırlar da aklı başına gelir.
1: Emin misin? İstanbul Türkiye'nin öbür ucunda.
2: İsterse dünyanın öbür ucunda olsun.
1: Hı?

0: Keşke kanalın adresini de alsaydım. Koca İstanbul'da nasıl bulacağım şimdi?
1: İstanbul'a gidemiyoruz madem, çocuğu Diyarbakır'a getirelim.
2: Nasıl olacak o? Daha telefona bile cevap vermiyor.
3: Onu buraya çekecek bir şey bulmalıyız.
4: Gelmek zorunda kalacak.
2: Peki ama ne?
1: Şimdi biliyorsunuz normalde kediler fareleri yer.
4: Bu konulara girmesek.
1: Ama biz bıyıklı ile arkadaşız. Beraber bir gösteri yapsak insanların ilgisini çekebilir.
4: Hop.
3: Belki bizim yardımımız olur.

嗯。

0: Kerem kalk. Hemen Diyarbakır'a gidiyorsun. Süper bir haber bu.
1: Derhal müdürüm. Haber ne?
0: Diyarbakır Ulu Camii'nin avlusunda garip şekiller çizen karıncalar.
1: Ya Diyarbakır Ulu Camii mi?
2: Evet, bir sorun mu var?
1: Yok.
3: Hadi artık gidelim. Neyi bekliyoruz?
1: Acele etme ya, gideriz. Daha akşama çok var.
3: Pes yani. Kaç saattir boşu boşuna güneşte bekliyoruz. Hadi yapalım şu haberi de gidelim.
4: Oo, Kerem Bey hoş geldiniz. Buyursanız.
1: Kusura bakmayın, imza veremiyorum.
4: İyi ya, ben de imza istemiyorum zaten.
1: Niye? Hayranım değil misin?
4: Aman Allah korusun. Sen hayran olunacak bir insan mısın ki? Korkma, gir içeri. Baban yüce gönüllü bir insan. Seni affeder. Yeter ki sen küçük bir adım at.
1: Bilmem ki. Aramadın, sormadın, iş olunca geldin derse...
4: Zaten öyle değil mi? Ama yine de demez, merak etme. Hasan hocam, bak kim gelmiş.
5: Oğlum.

0: Baba, affet beni.
1: Sen devreye giriyorsun. Camiyi içten fethedeceğiz.
2: Sonra da cami ikimizin olacak.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

zaman kaybetmeden hemen başlayalım mı? Konumuz cami. Sağ olun, sağ olun. Konuyu seveceğinizi biliyordum. Ben de camileri ve camide olmayı çok seviyorum. Bakalım kara ve keçe neler çiziyor.

Bir cami. Hemen de anladım. Evet, şimdi buldum. Camiye girerken güzel ve temiz kıyafetler giymeye özen göstermeliyiz. Devam edelim. Keçe, hazır mısın? Hadi bakalım keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Cami avlusu. En sevdiğim mekanlardan. Kendimi hep çok huzurlu hissederim. Bakalım ne çıkacak? Çok merak ettim. Yo, olamaz. Keçe, lütfen gerekeni yap. Oh, çok şükür. Ayağındaki çamurla caminin avlusuna girecek sandım. Ödüm koptu. Her yeri temiz tutmamız gerektiği gibi camilerimizi de temiz tutmalıyız. Hem içini hem de bahçesini. Çamur, çöp, kir, bunlar camilerimizden uzak olmalı. Sağ ol keçe. Çok önemli bir noktayı çizdin. Evet, kapışma devam ediyor. Hazır mısın Kara? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Camilerimizin olmazsa olmazı insanlar, yani cemaat. Caminin bizlerle anlamlı hale geldiğini hatırlattığın için teşekkür ederiz Kara. Bitmedi mi? Oo, şimdi anladım. Çok önemli bir noktayı bize çizdin Kara. Camide en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de cep telefonlarının sesini kapatmaktır. Kimsenin kimseyi rahatsız etmemesi gerekir. Evet, çok güzel şeyler çiziyorsunuz her zamanki gibi. Keçe, devam edelim mi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Camide namazlarımızın farzlarını bu şekilde saf tutarak kılarız. İşte bu. Önümüzdeki safta yer varsa orada namaza durmalıyız. Çünkü hep birlikte namaz kılmak aslında aynı safları paylaşmak demektir. Harikasınız çocuklar. Daha neler çizeceksiniz merak ediyorum. Kara, buyur bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir soğan ve sarımsak. Soğan mı? Kara, soğan? Yemek tarifi mi vereceksin Kara? Soğan, sarımsak böyle nereye? Şimdi anladım. O kadar doğru ki. Camiye gitmeden önce soğan, sarımsak gibi kokusuyla insanları rahatsız edecek hiçbir gıda tüketmemeliyiz. Teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Daha bitmedi mi? Namaza gidecektim ama. Saate bakayım. Bir çizimlik daha vaktim var. O zaman son bir tane daha. Hep birlikte camiye gelen bir aile. Ailece camide olmak. Hele de çocuk seslerinin camide olması paha biçilemez bir şey. Yine çok güzel bir kapışma oldu. İkinize de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yediyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: اگه سیاهی مرمم هیچ دزوردی
1: Başta sinir bozucu bir oyuncak gibi gelmişti ama çok eğlenceliymiş. Bakkalda da kalmamış.
2: Böyle şeyler de hemen bitiyor.
1: Aslında çok gereksiz şeyler ama çoluk çocuk seviyor demek. Hepimiz oynamak istiyoruz, kabul edin.
2: Allah'ım, keşke şundanımız olsa.
3: Amin.
4: Bundan mı?
1: Evet.
2: Sen de mi aldın?
4: Evet. Çok çocuk işi ama eğlenceli. Kalmamış mı bakkalda?
1: Maalesef.
4: Çok mu istiyorsunuz?
3: Evet.
4: Bunda ne var ya? Ben hepinize yaparım.
1: Sahi mi?
4: Sahi tabii.
2: Bizim yardım edebileceğimiz bir şey var mı?
4: Yok, sağ ol. İkindiye kadar sabredin.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Yapabildin mi Cemile?
1: Kaçar mı?
0: Eline sağlık Cemile. Çok güzel görünüyor.
1: Hadi deneyin. Bakalım olmuş mu?
2: Olmuş. Çok iyi hem de. Duamız kabul oldu resmen. Eline sağlık Cemile.
1: Lafı bile olmaz.
0: O zaman oynayalım. Hadi buradan 10 adım ileri düşürmeden götüren kazanır.
1: Ben de adımlarınızı sayayım. Bir, iki, üç, dört.
2: Nefesim yetmedi ya.
1: Yedi, sekiz, dokuz, on ve kazanan Selim.
0: Nefesim kesildi. Zormuş be.
2: Hadi bir daha, bir daha. Bu sayılmaz.
3: Aa, o ne Salih?
2: Üflemeli top.
3: Ver bakayım.
1: Dur, seninkini de vereyim. Sana da yapmıştım.
3: Sen mi yaptın? Zahmet etmeseydin keşke.
0: Süper olmuş kardeşim, öyle deme.
3: Çok basitmiş ya.
1: Aha, evet.
0: Hadi oynayalım.
3: Çok önemli bir işimiz var. Karton oyuncaktan ciddi bir
1: ya.
3: İş.
1: Neymiş bakalım, söyle de bilelim.
3: Ay tutulması olacakmış. Hem de tam ay tutulması.
1: Ya!
3: Ya! Ya.
2: Hani bir sonraki 152 yıl sonra olacak olan tutulma mı?
3: Evet. Gazetede görmesem kaçıracaktık. Neyse ki bilgide galip, okumada mülayimim.
1: Çok şükür. Neyse ki. Ne oldu şimdi? Neden sustunuz?
2: Ne olacak? Yine ne teleskop var ne dürbün.
0: Hadi teleskopu geçtim. Bari dürbünümüz olsaydı. Allah'ım bu sefer kaçırmayalım lütfen.
4: Amin.
3: Hadi namaza geçelim.
0: Dua etmek için en güzel fırsat. Hadi.

0: süslemeli oyuncaktan bahsettim. Çok merak etti. Gidip göstermeliyiz. Hey! Duymuyor musunuz? Neyiniz var?
1: Amin!
2: Amin!
1: Çok amin!
3: Selamun aleyküm.
4: Aleykümselam
3: çocuklar. Hayırdır çocuklar? Dualarınız, aminleriniz bugün ayrı bir coşkulu.
1: Duaya çok ihtiyacımız var hocam. Siz de bizim için dua eder misiniz?
3: Ederim tabii ama ne istediğinizi bir anlayalım önce.
1: Bugün öğrendik hocam.
3: Tam ay tutulması diyor.
4: Evet.
3: Ülkemizden de izlenebilecekmiş.
4: Evet.
3: Ne güzel işte. Hep beraber izleriz.
1: Ama nasıl hocam? Ne teleskop var ne dürbün.
3: Tamam şimdi anlaşıldı yana yakıla ne istediğiniz.
1: Duada galip, sabırda mülayim olmalıyız hocam.
3: Ne güzel söyledin Galip. Dua Allah'la aramızdaki en özel irtibattır. Peygamber Efendimiz her vesileyle dua etmemizi tavsiye eder. Hem de her şey için. Sağlık için, afiyet için, başarı için.
1: Teleskop için?
3: Tabii.
1: Peki ya dürbün?
3: Her güzel şey için Allah'a dua edebiliriz çocuklar.
1: Dualarımız kabul olsun Allah'ım lütfen.
3: Amin.
1: Allah'ım tutulmayı teleskopla izlemeyi nasip et ya Rabbim.
4: Amin.
3: Amin. Duamızı ettiğimize göre harekete geçebiliriz. Elimizden bir şey gelir mi bir bakalım. Ama şimdi hava çok güzel. Bahçeye çıkalım.
1: Hocam ne zamandır akşam gezmesi yapmamıştık. Çok iyi oldu ama nereye gittiğimizi hala söylemediniz.
3: Söylemem. Sürpriz.
1: Her zamanki çay bahçesine gidiyoruz bence.
3: Bilemedin Salih.
1: İpucu verebilir.

0: O zaman kesin biliriz.
1: Sabreden derviş muradına ermiş diyebilirim sadece.
0: Bir muradımız vardı ama eğer oysa yanlış yöne gidiyoruz hocam. Üstelik bagajda ne teleskop var ne dürbün.
1: İşte geldik.
0: Cami? Namazı da yeni kılmıştık ama.
1: Camide şimdilik işimiz yok çocuklar. Daha ziyade minare ile ilgiliyiz bu akşam.
2: Teleskop?
1: Evet.
0: İnanamıyorum.
2: Yaşasın.
0: Gerçek mi bu?
3: Ama nasıl olabilir hocam?
1: Allah ol deyince olur çocuklar. Hem de hiç ummadığınız şekilde. Bu caminin imamı Metin Hoca'nın sosyal medya hesabında teleskoplu minare resmi gördüm. Ne kadar heyecanlandığımı ve şaşırdığımı tahmin edersiniz. Görüştük, ayarladık. Şimdi sizi bekliyor.
0: Çok şükür.
4: Hocam çok sağ olun. O kadar isteyip dua ettik ki ağlayacağım şimdi.
1: Ağlamak yok. Duada galip, sabırda mülayim çocuklar için mutlu son diyelim. Hadi bakalım. Tutulma gerçekleşmek üzere. Doğru minareye.
0: Bilim. Hayır, kura çekeriz.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Madem dur.
1: Biri geldi galiba.

0: Selamünaleyküm dostlar. Ne oldu size böyle? Bir şey mi kaçırdım?
1: Aleykümselam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
0: Güvercinden mi korktunuz? Onu bırakın da şimdi toplanın size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
2: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
0: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdiklerini anlattı.
3: Yardım yaparken incitmemek mi?
0: Evet Mia. İhtiyacı olanlara para verirken incinmesinler diye parayı sadaka taşı denilen yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor. Yani veren kişiyle alan kişi birbirini görmüyor.
4: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
0: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.
3: Bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
0: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
1: Gerçekten harika bir şey.
2: Ve dostum sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
3: Gerçekten bunu yapabilirsek harika olur.
4: O zaman ne duruyoruz?
5: İyilik için.
4: İyilik Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi, sadaka taşı. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma bu eşsiz geleneği neden yeniden canlandırmayalım? Herkesi bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
1: Kimse yoksul ya da borçlu olmasın. Hiç kimsenin derde düşmesin başı. Davete gelmeyen kimse kalmasın. Yeniden canlansın sadaka taşı.
2: Bu işi size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar, şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum.
6: Buyurun.
2: Mo'nun malikanesi. Affedersiniz. Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet, doğrudur. Videonun sonundaki benim.
6: Evet dostum, teşekkürler.
2: Sağ olun.
6: Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi...
2: Alo? Alo? Hat kesildi galiba.
3: Evet. Evet. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar... Daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
7: Kanala da yorum yağıyor. Herkes sadaka taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
0: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız. Eski fotoğraflar, günümüzde hala nerelerde var hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Camii imamıyla konuşalım bu konuyu.
1: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.
2: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
0: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
5: İyilik için.
0: Selamun aleyküm İmam amca. Neler oluyor burada böyle?
8: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz? Sizin haberi duyan mahalleli buraya gelmiş.
1: Bu kadar çabuk mu?
2: Ben size demiştim dostum. İçimden de demiş olabilirim.
8: Çocuklar, çok güzel bir geleneğimizi anlatmışsınız. Aferin size. Fakat sorun şu ki, bizim camideki sadaka taşı çok eski ve harap bir hal.

0: şekilde. Mahalleli de bu taşı onarmak ve eskisi gibi kullanılır hale getirmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
1: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
2: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.

0: Zamanından kalma bu tarihi cami avlusundayız. Sadaka taşını onaran insanları görüyorsunuz. Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
1: Evet, sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş, insanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
2: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
3: Nasıl? Çalmışlar.
2: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar?
3: Hayır. Yok. Çalmışlar.
2: Ne dediğin anlaşılmıyor mu ya? Tamam. Evet, çok net duyuyorum Han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?
3: Hayır dostum, hayır. Sadaka taşını çalmışlar.

0: çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadaka taş uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet. İki adam sadaka taşını sökmüş. Şimdi onların peşindeyiz. Tamam.
3: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
4: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz? Ne demek? Tamam. Ha? Tamam da sıkıntı yok. Tamam.
1: Ne oldu? Neden durdun?
2: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.
0: Sessiz ol Mo. Neredeyse adam duyacaktı. Tamam.
3: Tamam arkadaşlar. Burada işimiz bitti.
0: Badem ne yapıyorsun? Gel buraya.
1: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?
2: Bir köpek patron.
3: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem bademi hem de sadaka taşlarını geri alacağız.
5: İyilik için.
6: Sağ olun çocuklar. Bu çeteyi ne zamandır arıyorduk. Camilere sürekli zarar veriyor bu adamlar. Şimdi sayenizde sökülmüş bütün sadaka taşlarını da yerine götüreceğiz.
0: Peki badem?
6: Badem?
0: O bizim köpeğimiz.
6: Üzgünüm çocuklar. Ama sanırım köpeğiniz burada değil.
0: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
7: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
3: Çocuklar üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider arar buluruz.
7: Efendim? Evet benim.

0: Öyle mi? Çok sevindim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
1: Kimmiş Ahsen? Kim aradı? Ne dedi?
0: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
2: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk. Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.
3: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor.
4: Çocuklar, şöyle bir kulak kestim de haberlere. Gerçekten iyi iş çıkardık.
3: Kulak kesildim diyecektin.
4: Ben ne dedim?
5: Sen de öyle dedin.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Babacığım, sana söylüyorum sen otur dinlen ben hallederim diye.
1: Olur mu öyle şey kızım? Allah sağlık sıhhat versin. Gücüm kuvvetim yerindeyken sana yardım edeyim.
0: Allah seni başımızdan eksik etmesin babacığım. Ben bakarım.
2: Hayırlı sabahlar Sema abla.
0: Sana da Elif'ciğim. Bugün temizlik var. Uçuş olmayacak. Gelmene gerek yok demişti. Unuttun mu yoksa?
2: Unutmadım Sema abla. Baksana bezime. Temizliğe yardıma geldim.
0: Ama küçüğüm yorulursun.
2: Bir şey olmaz Sema abla. Balona binip gezerken iyi. Temizliğe gelince kaçmak olmaz.
1: Aferin sana Miço. Gördün mü Sema ablası? Bizim Miço'muz maydanozu yerken sapına gelince yapacak Miço'lardan değil.
2: O ne demek Ergah dedi?
1: Bu bir atasözü Elifciğim.
2: Maydanozu yerken sapına gelince ne anlama geliyor bu atasözü?
1: Anlamını sen az önce söyledin Miço. Bir işin güzel, keyifli, eğlenceli taraflarını yaparken iyi ama meşakkatli taraflarına gelince kaçan kişiler için söylenir.
2: Anladım, ne güzelmiş. Sapına gelince

Lay lay lay dikkat balonu. Bugün gün temizlik günü. Ter ter ter ter temiz olsun. Mis mis mis mis gibi koksun.

0: Sevgili dikkat balonu mürettebatı, an itibariyle temizlik sahasına ulaşmış bulunuyoruz. Köşe bucak işe girişip tertemiz yapalım dikkat balonunu.
1: Anlaşıldı kaptan.
0: Müslüman temiz olur arkadaşlar. Hadi sıvıyın kolları da koyulalım işe. Siz temizlik yaparken ben de onarılacak yerleri halledeyim.
1: Anlaşıldı kaptan.
0: Hadi Allah kolaylık versin.

0: ol.
1: Hepinizin ellerine sağlık. Allah sizden razı olsun. Tertemiz oldu dört bir taraf.
2: Allah senden de razı olsun baba. El birliğiyle tertemiz yaptık dikkat balonunu.
1: Hadi öyleyse gidelim evimize de biraz dinlenelim.
3: Durun durun, nereye?
2: İşimiz bitti. Eve gidelim Elif.
3: Bugün dikkat öyküsü yok mu?
1: Bugün temizlik günü Elif.
3: Ama dikkat balonu öyküsüz olmaz.
2: Ama hiç yolcumuz yok ki. Kime anlatacağız? Kim yarışacak?
3: Agah dede ve sen yarışın. Bugün öyküyü ben anlatayım.
1: Güzel fikirmiş. Üstelik Elif haklı Semacığım. Dikkat öyküsüz dikkat balonu olur mu hiç?
2: Olmaz tabii. Hadi o halde. Sizi şöyle alalım Elif Hanım.
3: Ben de sizi karşı tarafa alayım arkadaşlar.
2: Ben balonu havalandırıp geleyim.

0: arkadaşlar, dikkat balonuna hoş geldiniz. Çok şükür sorunsuzca havalandığımıza göre sıra geldi dikkat öyküsüne. Şimdi size bir öykü anlatacağım. Çok dikkatlice dinleyin. İçinden sorular soracağım.
1: Soruları bilirsek ne olacak Elif Hanım?
0: Doğru cevap veren bir puan alır. En çok doğru cevap veren de kazanır.
1: Peki ya kaybeden?
0: Bu yarışın kaybedeni yoktur ki. Güzel manzaranın tadını çıkartıp güzel bilgiler öğrenirsiniz. Ne anlatsam? Ninemin anlattığı öyküyü anlatayım. Bir varmış bir yokmuş. Evlerden birinde Mumu adında 5 yaşında küçük bir çocuk yaşarmış. Bu Mumu suyu hiç sevmezmiş. Bütün gün gezer, dolaşır, oynar ama elini yüzünü yıkamaya gelince hep

0: görürmüş.
1: Aa, ama bu doğru değil ki.
0: Evet, annesi Mumu'yu oğlum dışarıdan geldiğinde elini yüzünü yıkayıp temizlemelisin deyince Mumu da anneciğim artık eve geldim kimse görmez ki kirli olduğumu demiş.
2: Ama temizliği başkaları için yapmayız ki.
0: Evet Agah dedi. Mumu bunu bilmiyormuş. Annesi de ona oğlum temizliği kendi sağlığımız için yapmalı. Hijyen kurallarına uymalıyız demiş. Mumu da istemeye istemeye gitmiş ellerini yüzünü yıkamış.
2: Aferin Mumu'ya.
0: Ama suyu hiç sevmiyormuş. Yıkandığı için oturup ağlamış. Sonra bir gün banyo günü gelmiş. Soba yanıp sular ısıtılmış. Herkes yıkanmış. Yıkanma sırası Mumu'ya gelince Mumu mızmızlık yapmış. Annesi ısrar etse de Mumu banyoya girmek istememiş.
1: Aa, ama olmaz ki.
0: Mumu bakmış ki annesinden kaçış yok. Aklına bir fikir gelmiş. Kendi kendine banyoya girer biraz beklerim. Sonra havluya sarılıp çıkar yıkandım derim diye düşünmüş.
2: Eyvah, herkesi kandıracak.
0: Evet, çok kötü bir şey bu. Ama Mumu öyle olduğunu bilmiyormuş. Banyoya girmiş, biraz bekleyip havluya sarılıp çıkmış ve herkesi kandırmış. Sonra bu durumu çok sevmiş Mumu. Ne zaman elini yıkaması gerekse banyoya gidip geri geliyor, yıkadım diyormuş. Sabahları yataktan çıktığında yüzünü yıkamak yerine gözlerini ovuşturup banyodan çıkıyor. Annesi sorduğunda yıkadım diyormuş.
2: Bak sen şu haylaz Mumu'ya.
0: Ya işte böyle. Mumu işin kolayını buldum sanıp herkesi kandırıyormuş. Ama bilmediği bir şey varmış.
1: Neymiş o?
0: Aslında kendini kandırıyormuş. Mumu yıkanmaya iyice kötü kokmaya başlamış. Sokağa çıkıp arkadaşlarının yanına gittiğinde arkadaşları ondan kaçar olmuş.
2: Eh, olacağı buydu.
0: Mumu da benimle oynamazsanız oynamayın. Ben de kendi kendime oynarım deyip arkadaşlarının yanına gitmemiş.
1: Gördün mü? Yapayalnız kaldı.
0: Üstelik hiç temizlenmediği için öyle kirlenmiş. Öyle kirlenmiş ki bu kadar kirlenmek onu hasta etmiş. Yataklara düşmüş. Hastalıktan kıvranırken bir gece rüya görmüş. Rüyasında hamamda bol köpüklü sular içinde yıkanıyor. Bu da onu iyileştiriyormuş. Sabah olur olmaz annesine, anne beni hamama götürün demiş. Annesi buna çok şaşırmış.
1: Götürmüşler mi hamama?
0: Evet, bir güzel yıkanmış, paklanmış, tertemiz olmuş. Temizliğine dikkat ettikçe onu hasta eden zararlı mikroplardan arınmış. Hastalığından da kurtulmuş. Arkadaşlarının yanına gitmiş. Mis gibi sabun koktuğu için arkadaşları ondan kaçmamış. Hep birlikte oyunlar oynayıp mutlu olmuşlar. Mumu da temiz olmanın ne kadar önemli olduğunu anlamış ve o günden sonra hiç kirli gezmemiş.

0: Evet, öykümüz bitti. Sıra geldi sorulara.
1: Yaşasın.
0: Mumu kaç yaşındaydı?
2: 5.
0: Aferin Sema abla. 1 puan oldun. Agah dede dikkatli dinle. Doğru cevap vermen gerek. Mumu neden ağlamıştı?
3: Mumu suyu hiç sevmiyordu. Elini yüzünü yıkadığı için de ağlamıştı.
0: Evet Agah dede, doğru cevap. 1-1 berabere. Son sorunuz geliyor. Mumu neden hamama gitmek istemişti?
4: Hastayken rüyasında hamamda yıkandığını görmüştü. Temizlenince iyileştiğini görüp hamama gitmek istemişti.
0: Evet Sema ablacığım, tebrikler. Çok dikkatli bir dinleyicisiniz. Bugünün kazananı siz oldunuz.
4: Ne kazandım?
0: Normalde balon maketi veriyoruz. Bir de rozet. Ama onlar yanımızda değil. O yüzden bugünün kazananı olarak bizden kucak dolusu sarılmak ve öpücük kazandınız.
4: Ay, ne güzel.
3: Hani bu yarışmanın kaybedeni yoktu?
0: Tabii ya Göt dede. Sen de gönüllerin şampiyonusun.
3: Bugün için hepinize çok teşekkür ederim. Allah gönlünüze göre versin.
4: Amin. Senin de babacığım.
3: Güzel bir gün oldu. Temizlik yaptık, tadilat, tamirat yaptık.
4: Yarışma yaptık. Dünyanın en tatlı miçosundan öpücük kazandık.
0: Ben de çok eğlendim. Ninemin hikayesini size anlatmama izin verdiğiniz için de teşekkür ederim.
3: O nasıl söz? Biz teşekkür ederiz.
0: Sayende bir kez daha hatırladık temiz olmanın değerini.
3: Temiz olmak hem bizlerin görevidir hem de sağlık için önemlidir. Biliyor musunuz?

0: çocuklar. Bundan yüzyıllar önce Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir yabancı rahip Osmanlı'ya gelmiş. Ülkesine döndüğünde bir kitap yazmış. İstanbul'daki temizliğe hayran oldum demiş. Müslümanların günde 5 vakit abdest alarak temizliklerine dikkat etmelerinden, sokakların tertemiz oluşundan, esnafın elbiselerinde tek bir leke dahi bulunmayışından söz etmiş.
1: Ya, üstelik bu 1500'lü yıllarda oluyor. Birçok ülke temizlik konusunda çok çok gerideyken biz temizliğimizle dünyaya nam salmışız.
0: Ve bunu başka ülkelere de öğretmişiz. Müslüman temiz olur. Rabbimizin ona verdiği bedenine iyi bakar. Sağlığına, sıhhatine de dikkat eder.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım. Dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Nasılsınız çocuklar?
1: Efendim Temel amca.
0: Nasılsınız diyorum.
2: Anlamıyoruz ki.

0: Nasılsınız diye sormuştum.
1: Ben de aslansınız anladım.
2: Aslan mı?

0: Denizde dolaşmak iyi geliyor.
1: Allah iyilikler versin çocuklar.
2: Amin.
1: Hadi takamızı kıyıya bağlayıp evimize gidelim.
2: Tamam, tamam Temel amca.
1: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm selam Temel amca.
1: Ne var ne yok bakalım?
0: İyiyiz.
3: Evet, iyiyiz çok şükür.
1: Neden bu kadar şaşırdınız çocuklar?
0: Ne var ne yok demek için mi geldi?
3: Ben de anlamadım. Sabah da sordu nasılsınız diye.
0: Allah Allah.
3: Sakın unutuyor olmasın.
0: Olabilir. Yoksa neden tekrar tekrar sorsun ki?
3: Ne yapsak acaba?
0: Bilmem. Unutkanlığa ne iyi gelir?
3: Buldum.
0: Neymiş?
3: Gel benimle.
0: Oldu mu?
3: Oldu bence.
0: Güzel oldu.
3: Bu sefer kesin hatırlayacak.
0: Evet.
1: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm selam Temel amca.
0: Dur Temel amca. Sen sormadan biz söyleyelim.
1: Ha? Bunlar ne çocuklar?
0: Her seferinde unutup tekrar tekrar soruyorsun ya Temel amca. Nasılsınız? Ne var ne yok? Ne yaptınız gibi şeyler.
3: Artık unutmayacaksın.
1: Ben unuttuğum için tekrar tekrar sormuyorum ki.
2: Neden peki?
1: Hal hatır sormak peygamberimizin de sıkça yaptığı güzel bir davranıştır.
3: Öyle mi?
4: Evet. Başkalarının nasıl olduğunu anlar, sıkıntıları varsa onlar için elinden geleni yapar.
1: Bunun için de arada sırada insanlara hal hatır sormalı.
0: Biz de sandık ki...
1: İyilik yapmak istemeniz güzel ama kağıtlara hiç gerek yok.
3: Böylece biz de güzel bir davranış öğrenmiş olduk.
0: Evet, artık biz de hal hatır sorarız.
1: Aferin benim akıllı çocuklarım.

0: İyilik yap, iyilik bul.
1: Hoppa! Toplar havada. Gugular güne oyunla başlar. Gökte kuşlar, yerde gugular. Aa, Degu da burada. Hey, dikkat et. Güzel başlamıştık oysa. Ah, şu Hagu'nun sakarlığı da olmasa. Çoguk,

0: Hagu oyuna devam etmeye kararlı görünüyor. Hey, bu harika bir atış. Ama pek atış olmadı galiba. Ah, Çogu. Yine kıyamadı kardeşine. Ah, hayır. Bu bir köpek balığı. Ve sanırım yardıma ihtiyacı var.
1: Çogu.
2: Bagadago.
0: İşte Hagu da geldi. Dayan köpek balığı. Gugular yardıma geliyor. Ve kahraman Gugular sahnede. Hadi çocuklar, yapabilirsiniz. Durun bir dakika. Dego'nun bir tavsiyesi var. İşte böyle çocuklar. Gugular bunu da başardılar. Ve bir dansı hak ettiler. Tebrik ederim çocuklar.

0: Hagu. Ama sen çok tatlısın. Herkes çok mutlu görünüyor, değil mi? Güle güle köpek balığı. Kendine çok dikkat et. Evet, şimdi herkes için dinlenme zamanı. Hagu, Çogu. Sanırım birileri hiç yorulmamış çocuklar.
1: Hagu, Bagu, Togo.
0: Öyleyse biraz daha eğlenelim, değil mi? Dugular iş başına. Çogu bu duruma biraz üzüldü galiba. O ses de ne? Ters giden bir şey mi var? Neler oluyor dersiniz? Ben çok heyecanlandım çocuklar. Aa, bu balıklar da nereden çıktı? Şunlara bakın. Bir sürü balık. Ah, sanırım balıkların nereden geldiği belli oldu. Bunlar köpek balığının hediyesi. Bu bir teşekkür olmalı. İyilik yapan Gugular iyilik buldu. Bu pek de güzel bir mutlu son oldu.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar.

0: Zedi böğren uygula. O küçük hafız bir tane. Tabi işler yolunda. Zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya. Duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne. Sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle. Dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese. İşte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille. Mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Vecchial!
1: Böğürtlen yeter herhalde.
2: Aa, bu işte bir iş var.
3: Abla, niye aldın sandviçimi?
2: Ben almadım ki.
3: Yalan söyleme. Ha? Burada senden başka kimse yok.
2: Yusuf, ha? Sen ne zaman benim yalan söylediğimi gördün? Ben şaka bile olsa asla yalan söylemem.
3: Tamam, sakin ol. Kim aldı o zaman?
2: Bilmiyorum, benim de böğürtlenlerim gitti.
3: Aa, yoksa...
2: Uzaylılar değil tabii ki.
3: Dinozorlar?
2: Hayır.
3: Kim o zaman?
2: Bilmiyorum ama bu yemek canavarını bir an önce yakalamalıyız. Yoksa aç kalacağız.
3: Yemek canavarı ha? Süpermiş. Peki nasıl yakalayacağız?
2: Bir planım var. Hmm. Hadi yardım et bana. Hmm. Dikkatli bakın. Yemek canavarı mutlaka bu sandviçi alacaktır.
3: Tüh be! Sadece elini gördüm. Yüzünü gören var mı?
0: Hayır. Hı?
2: Böyle olmayacak. Yakına gidelim. Üzerine atlayıp yakalayalım onu.

0: 침대.
1: yakaladın ama yemek canavarını değil de çay canavarını yakaladın.
2: Abla, sence bu sefer işe yarayacak mı?
1: İnşallah. Bakın şimdi. Yemek canavarı sandviçi aldığı anda bu ip serbest kalacak. Bu ağda onun üzerine düşecek ve onu yakalayacak.
3: Harika bir plan. Hadi saklanalım.
4: Çocuklar, ne haber?
2: Dayı!
5: İmdat! Abla! Esir alandan imdat! Yardım edin!
6: Zeki, ne yaptın yine?
4: Babacığım, önce beni şu tuzaktan bir kurtarabilir misin? Sağ ol enişteye.
3: Oh. Yiyeceklerimizi aldı.
2: Hem de izin almadan.
4: Ne var canım bunda? Çocuklara paylaşmayı öğretiyordum. Değil mi?
1: Böyle öğretilmez dayıcığım. Başka bir yol bulmalısın.
4: Tabii.
3: Böyle olmaz dayı. Bu senin yaptığına ne denir biliyor musun?
4: Ya ne denirmiş?
3: Şey ne denir anne?
7: Buna parazit yaşam denir oğlum.
4: Parazit yaşam mı? O da ne demek ya?
7: Yani başkasının sırtından geçinmek. Ona zarar vererek hayatını sürdürmek. Doğada bu şekilde yaşayan parazit canlılar vardır ve...
4: Al işte. Doğada da varmış. Yani çok doğal benim yaptım. Sağlıklı, faydalı. Abi.
8: Doğada olan her şey sağlığımız için faydalı değildir Zeki.
9: Virüsler ve bazı bakteriler gibi.
7: Evet, bunlar insan, hayvan ya da bitkilerin besinine ortak olurlar. Misafir oldukları canlıyı hasta ederler.
6: O yüzden kontrol altına alınmaları ve canlıdan uzaklaştırılmaları gerekir.
2: İşte biz de dayımı kontrol altına aldık.
4: Tamam. Bundan sonra kendimi parazit yaşamla mücadeleye adıyorum. Dünyada bir tane bile parazit bırakmayacağım. Tabii.
2: Tabii.
4: Akıllı ol, parazit olma. Seni. İşte ilk parazitimizi yakaladık. Çiçek kardeş, artık rahat edebilirsin. Sen şimdi görürsün gününü.

0: Sincap Efendi? Bakıyorum da hiç gülmüyorsun.
1: Zeki, bu ne?
0: Harika değil mi enişte? İtiraf et hadi. Hayran kaldınız. Hayran kalmadınız ama gurur duyuyorsunuz değil mi? Takdir. Teşekkür.
2: Oğlum, niye bu hayvanlara eziyet ediyorsun?
3: Yazık.
0: Ne eziyeti baba? Bunlar parazit hayvanlar. Ben ormanı bu parazitlerden koruyorum.
4: Bunlar parazit değil ki.
0: Olur mu anne ya? Bak mesela bu arıyı bir çiçeği sömürürken gördüm. Çiçeğe zarar verecekti bu.
5: Zekicim, sen biraz karıştırmışsın. Arılar çiçeklere zarar vermez. Aksine çiçeklerin üremesini sağlar.
0: Nasıl ya?
5: Arılar çiçeklere konduklarında çiçeklerin polenleri arının bacaklarına ve vücuduna yapışır. Sonra bu polenleri başka çiçeklere taşırlar. Böylece çiçekler kolayca üreyebilir.
1: Yani bu iki tarafında fayda sağladığı bir ortak yaşam durumudur.
0: Bu da fındık ağacının meyvelerini yiyordu.
3: Biz de yiyoruz.
0: O zaman seni de yakalamalıyım.
6: Sen de yiyorsun.
0: O zaman beni yakalamayın ya.
5: Zekicim, sincaplar da fındık ağaçları için çok önemlidir. Sincaplar fındıkları yiyerek hayatta kalır. Ama bazen bu aldıkları fındıkları toprağa gömerler ve unuturlar. O unutulan fındıklar da çimlenir, büyür ve fındık ağacı olur. Böylece fındık ağaçlarının sayısı artar.
1: Bu ormandaki fındıkların bir kısmı sincapların ektiği fındıklardır. Onlar olmasa biz de bu fındıkları yiyemezdik.
2: Allah kainatta her varlığa bir görev yüklemiştir. Böylece her şey bir düzen içinde ilerler. Sincapları ya da arıları yok edersen kainatın düzeni bozulur.
0: Şimdi şöyle, ben kaçtıktan sonra serbest bırakın bunları, olur mu?

0: Oh. Aman.
1: Ne oldu dayı?
2: Yeterince hızlı koşamadın mı?
0: Hayır, siz erken bıraktınız hayvanları. Onlar da laftan anlamıyorlar ki. Yanlış anladım diyorum. Hala üstüme geliyorlar. Ay.
2: Al oğlum, iyi gelir.
0: Sağ ol anne. Oh, ay. He, parazit yaşamlar. Çok zararlı, çok zararlı. İki tarafta mutluysa pek yararlı, pek yararlı. Güzel tatlı çocuklar. Kimseye yük olmayın sincapları, arıları kafeslere kapatmayın. Doğadaki can hayvanlar denge verir kainata. Onlar bizim dostlarımız. Yaşayalım hep birlikte.

0: Sana bir sır vereyim mi?
1: Ne yapayım ben sırtı? Benim sırtım bana yeter.
0: Sırt demedim yahu. Sır dedim.
1: Aa, sır. Ver bakalım. Bayılırım sırlara. Ay, aman ayağım. Ayağım.
2: Sanırım artık bu sahne bize yetmiyor hanım.
3: Öyle görünüyor Abidin. Baksana, dekordan hiç yer kalmadı. Sahneden düşecek çocuklar.
2: Yapabilir miyiz bunu garip?
4: Yaparız, yaparız usta. Tıpkısının aynısını yaparız.
2: Hadi öyleyse, bismillah diyelim. Artık Düt'ün sahnesi bize yetmiyor. Genişletelim, büyütelim.
4: Güzelleştirelim usta, güzelleştirelim.

0: Evet. Her şey tamam. Şimdi çalışıp çalışmadığını kontrol edelim.
1: Dur usta, bak bunu unutmuşuz.
0: Ama düt tas tamam görünüyor. Hem ne demişler? Ustanın iyisi parça arttırır. Ben basıyorum düğmeye. Bismillah. Eyvah! Ne oldu öyle?
2: Usta, parçayı takmadık dedim sana.
0: Evet, demek ki usta bu sefer iyiliğinden değil, bilgisizliğinden parça arttırmış. Hadi garip, tekrar işe koyulalım. Akşam gösteri var. Bunu halledemezsek yandık. Bu sefer tamam gibi ha garip?
2: Hayırlısıyla bu sefer tamam gibi usta.

Allah, maşallah. Ay ne güzel oldu usta. Harika oldu usta.

0: Teybeli Tiyatro. Düttüt'ün yenilenmiş halini görmeye hazır mısınız?
1: Evet.
0: O halde basın düğmeye.
2: Bir, iki,
1: üç.
0: Ta ta ta tam. Açılmadı.
3: Ey ahali, Heybeli Tiyatro köyümüzdedir. 5 dakika içinde meydanda toplaşalım.
4: Eyvah, anons da yapıldı. Ahali 5 dakika içinde gelecek.
1: Neden açılmadı? Şimdi ne yapacağız? Yandık. Mahvolduk.
0: Herkes sakin olsun. Sakin olsun herkes. Olsun sakin herkes. Sakin herkes olsun. Eyvah, iş açtık. Başımıza iş açtık.

0: sakin olun demedim mi? Neden telaş yapıyorsunuz ki? Nasıl çalıştı bu garip?
1: Güvenlik için otomatik kilidi koyduk ya usta, unuttun mu?
0: Sahi ya. Hay Allah. Ay yükseldi. Ateş böcekleri minicik ışıklarını yaktı. Seyirci yerini aldı. Perdemiz kalktı. Işıklarımız da yandığına göre demek ki oyun vakti geldi, çattı. Efendim, bugün sevimli kamyonetimiz Düt Düt'ün yenilenmiş sahnesiyle karşınızdayız.
2: Pek güzel olmuş. Geniş geniş.
3: Heybeli tiyatro. Heybeli tiyatro. Hep heybeden seçiyorsunuz konuyu ama bugün Düt Düt'ün yeni sahnesi için oynayın.
2: Öyle ya. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Bu konuyu oynayın.
3: O ne demek teyze?
2: Şey demek kızım.
0: Bulunduğu mekanı değiştirmek insana iyi gelir anlamında bir söz küçüğüm. Mekan değişikliği yapmak ya da mekanın kendisinde değişiklik yapmak gibi durumlarda kullanılır.
3: Tamam o zaman, çok güzelmiş. Oynayın hadi tepkili mekanda. Tepsili mekan. Ne mekanıydı teyze?
2: Tebdili kızım, tebdili. Yani değiştirmek.
0: Tamam tamam. Biz mekan değiştirmek, mekanda değişikliğe gitmek olarak oynayalım. Tabii tüm seyircilerimiz de kabul ediyorsa.
1: Usta, diyorum ki şu bakkal dükkanımızı bir elden geçirsek.
0: Nereden çıktı şimdi o?
1: Baksana usta, yerler eski. Toz kalkıyor, ürünler toz oluyor.
0: İyi ya işte. Ürünler toz olduysa sen de siliyorsun.
1: Ama raflar da eski usta.
0: Eski ise eski canım. Rafları satmıyoruz ya. Rafın üzerindeki ürün yeni olsun yeter. Durduk yere masraf çıkarma.

0: Hayırlı işler Garip Efendi.
1: Teşekkür ederim Hacer Hanım. Buyurun.
0: Elhamdülillah.
2: Yerha mükellah.
0: Burada ne çok toz var. Benim toza alerjim var.

0: Ay.
1: Aman Allah. Ne oldu öyle?
0: Ne olacak? Dükkanda her şey öyle eski ki nereye el atsak elimizde kalıyor. Neyse. Sen ne alacaktın kardeşim?
1: Aman aman kalsın abi. Bir şey almayacağım ben. Dükkan tepemize yıkılmadan gideyim bir an evvel.
0: Sabahtan beri her gelen müşteri bir şey almadan gidiyor. Bu gidişle batıp gideceğiz.
2: Evet, bakalım bugün ne kadarlık satış yapmışız. Amanın, aman diyeyim. Ne oldu garip? Hırsız mı girdi dükkana?
0: Ne hırsız usta?
2: Kasada hiç para yok. Belli ki hırsız girmiş.
0: Usta, bizim dükkana hırsız girse buranın virane haline acır da kasamıza para koyar.
2: Neden kasada hiç para yok öyleyse?
0: Satış yapamıyoruz usta. Müşteriler kaçıyor. Her şey eski. Neye el atsalar ellerinde kalıyor. Onlar da kaçıp aşağıdaki bakkala gidiyorlar.
2: Ne? Aşağıdaki bakkala mı? Onun ne özelliği varmış ki?
0: Ne özelliği olacak usta? Tertemiz dükkan. Rafları yepyeni. Boyası badanası tertemiz. İnsanın baktıkça içi açılıyor.
2: Sen nereden biliyorsun öyle olduğunu?
0: İş görüşmesi için gittim bugün.
2: Ne? Beni bırakıp gidecek misin?
0: Ben seni bırakmam usta. Ama bu gidişle sen beni bırakmak zorunda kalacaksın.
2: Niyeymiş?
0: Bir iki güne dükkan komple yıkılacak da ondan. Baksana ayakta zor duruyor.
2: Ama abarttın canım. Boşuna masraf çıkartma.
0: Bu masraf değil usta. Aslan yattığı yerden belli olur. İnsanın hayırlısı bulunduğu yeri güzel kılar.

0: Ah, hayırlısıyla bugün de gösterimiz bitti.
1: Seyirci çok alkışladı, çok.
2: Düt'ün sahnesi de çok güzel oldu.
3: Şu ekibin güzelliğine bak maşallah. Allah ağzımızın tadını bozmasın canım.
0: Amin.
3: Hanım, diyorum ki yarın da evi biraz genişletelim.
0: O nasıl olacak?
3: Balkonu salona katalım mesela.
0: Abidin, yine başladın abartmaya.
3: Abarttım değil mi? Evet, abarttım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ayşe, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut, işte geldik.

0: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Aslında hoş gidiyorduk ama.
0: Alsın alsın, hoş tuttum. İçeri aldım sizi. Güzel oldu. Tabi bana lazımsınız.
2: Of dayı, istemiyoruz.
0: Allah aşkına önce bir dinleyin ya. Dinlemeden anlamadan hayır demeyin.
2: Tamam, dinliyoruz.
0: Ya bir dinleyin önce. Ha? Dinliyorsunuz. Tamam, tamam. Dünya tarihinin...
1: Bizi yazmasını istemiyoruz.
0: Çok...
2: Zengin olmak istemiyoruz.
0: Tüm mahalle...
1: Bizden bahsetmezse çok seviniriz.
0: Öf. Ama çocuklar, size çok ihtiyacım var. Siz olmadan bu icadı yapamam. Tabii.
3: Ben babam dayım.
0: Sen yetmezsin bana. Bu icat için Yusuf ve Zeynep'i de kullanmam lazım.
2: Ne? Kullanmak derken?
0: Evet. Bu sefer bana yardım etmenizi değil, icadımın içinde yer almanızı istiyorum. Tabii.
1: Allah Allah, merak ettim şimdi. Nasıl bir icat bu?
0: Anne babaların bayılacağı bir icat.
1: Anne babalar neye bayılır? Çay makinesi mi?
0: Hayır.
2: Kahve makinesi?
0: Hayır.
3: Yalamaz çocukluğu susturma makinesi.
0: Güzel fikirmiş aslında. Onu da başka zaman yaparız ama bugünkü icadımız o değil.
2: Tamam, pes ettik. Allah rızası için sen söyle. Neymiş o anne babaların çok seveceği icat?
0: Anne babalar işten yorgun argın geliyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Oturdukları yerden kalkmak istemiyorlar, değil mi?
1: Evet.
0: Bazen oturup televizyon izlemek istiyorlar, değil mi?
3: Evet.
0: Ama yerlerinden kalkmadan televizyonun sesini açmak, kanal değiştirmek istiyorlar. İşte icadım buna yarıyor. Yerlerinden kalkmadan televizyonu kontrol edecekleri harika bir alet. Tabii.
2: O icat yıllar önce yapıldı dayıcım. Hı? Boşa yorulmuşsun.
1: Adı da televizyon kumandası. Bak.
0: Hayır hayır. Basit düşünüyorsunuz. Hı? Kumanda çok klişe. Hem elektrikler gidince ne yapacaksın kumandayla? Ha? Söyle.
2: Allah iyiliğini versin dayıcım. Elektrikler giderse televizyon da çalışmaz ki zaten.
0: Doğru ya. Buldum. Pil. Pili bitince çalışmaz ama benim icadım elektriksiz çalışıyor. Sıfır elektrik, sıfır problem. Tabii.
2: Yani bilemedim dayıcım.
0: Benim icadım çok orijinal hem de nostaljik.
2: Nasıl yani?
0: Bana eski güzel günleri hatırlatıyor. Babam söylerdi, ben yapardım. Zeki televizyonu aç, Zeki televizyonun sesini kıs, Zeki kanal değiştir. Hey gidi günler, hey. Neyse, hadi bakalım icadımızı deneyelim. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Açtım.
3: Dayı bu ne?
0: Asrın icadı. Hadi bakalım, gelin. Zeynep, sen buraya otur. Yusuf, sen de bu sandalyeye.
3: Ya ben dayı.
0: Sen de şuraya geç bakalım. Harika oldu. Şimdi deneyelim. Yusuf, aç televizyonu. Maşallah. Ses temelli kumanda yaptım. Zeynep, televizyonun sesini arttır bakayım. Hiçbir şey duymuyorum. Yusuf, kanalı değiştir. Bu çok güzelmiş. İzleyelim.
2: Böyle bekleyecek miyiz?
0: Tamam ya. Canın sıkıldıysa az daha arttır sesini. Tabii.
1: Ben de sıkıldım.
0: Sen dur. Bu bölüm bitsin. Sonra değiştirelim.
3: Of dayı. Boynum ağladı burada. İcadım parçası olmak istemiyorum.
1: Ben de istemiyorum.
3: Ben de.
0: Allah Allah. Durun hemen, pes etmeyin. Sorunlar halledilir. Tabii.
2: Nasıl?
0: Sandalye yerine şöyle rahat koltuklar koyayım. Yavuz'un da sehpasını biraz yükseltelim. Altına yastık koyalım. Ne dersiniz?
1: Dayı.
0: Tamam tamam ya. Size de şaka yapılmıyor. Madem bunu beğenmediniz, o zaman yardım edin. Yeni icadımı birlikte yapalım.
3: Yeni icat mı?
0: Evet. Zeki Manda. Zeki'nin zekisiyle kumandanın mandasını birleştirdim.
1: Çok orijinal bir isim olmuş.
0: Tabii.
2: Dayıcım, kumanda zaten icat edildi. Artık yakasını bıraksak mı, ne dersin?
0: Olmaz küçük hanım. Bu kumandalar işe yaramaz.
3: Yo, işe yarıyor.
0: Hayır, Yani pili biter, düğmeleri bozulur. Küçük olduğu için koltuğun arasına girer, kaybolur. Ben bütün bu sorunları çözeceğim. Tabii.
1: İçimden bir ses yapma diyor ama sırf sonunu merak ettiğim için kabul.
0: Aferin delikanlı. Hadi bakalım. Yay!
2: Dayıcım, şu yaylardan vazgeçsek olmaz mı? Ne zaman yay kullansak ortalık birbirine giriyor.
0: Yay dedim!
2: Ben uyardım.
0: Mandal!
1: Mandal mı?
0: Evet, mandal.
1: Yandık.
0: El!
3: Ah, ben elimi vermem.
0: Kendi elini değil, şu masadaki oyuncak eli ver.
3: He, oh, çok şükür.

0: İşte Zeki Manda. Pisiz, elektriksiz çalışır. Düğmesi yok. O yüzden düğmeleri bozulmaz, bozulamaz. Büyük olduğu için kolay kolay kaybolmaz. Tabii.
1: Bakalım çalışacak mı?
0: Tabii ki çalışacak. İzleyin ve görün. Harika oldu. Maşallah. Şimdi de kanal değiştirelim. Sıkıştı galiba ya. Şimdi hallediyorum.
1: Ay vah, kaçın canınızı kurtarın.
0: Başardık çocuklar, başardık. Harika bir sırt kaşıma aleti yaptık.
2: Dayı.

0: 76, 77, 78, 79, 30.
1: 30 mu? 79, 80 diyecektin.
0: Hayır abi, 79, 30.
1: Yarım saat önce de 69'dan 40'a döndün.
0: 30'da kalmıştık. 30, 31, 32. Hadi abi, bir an önce 100'e kadar sallanmam lazım. Daha yapacak çok işimiz var.
1: Sallamıyorum.
0: Ama o zaman anlaşmamız bozulur. Bozuk anlaşma çok kötü bir şey. Hadi salla.
1: Sallamıyorum çünkü çoktan 100'e kadar salladım seni.
0: Çoktan 100'e kadar salla demedim ki. Birden 100'e kadar sallayacaksın.
1: Bu kadar yeter Cemre. Kış geliyor, bahçeyi toplayacağız. Yapacak çok işim var. Senden yardım istemiyorum, bari işime engel olma.
0: Benden yardım istersen işine engel olmam.

0: pekala. Sevgili kedimiz Duman fazla yükseğe zıplayamıyor. Onu eğitebilir misin?
1: Aa, Duman. Sen neden fazla yükseğe

0: Yoksa sen mamalarını yemiyor musun? Seni nasıl yeteceğimi biliyorum. Bekle beni.
1: Duman'ı nasıl yetecek çok merak ediyorum. Üzgünüm dostum. Vay be, sen de işini biliyorsun ha. Önce şu salıncağı bir toplayalım.
0: Duman, bak sana ne getirdim. Sana yumak getirdim Duman. Görmüyor musun? Bak, yumak. Aferin Duman, aferin. Başaracaksın dostum. Anladım. Ödül maması istiyorsun. Al bakalım. Bunu hak ettin. Ama neden yemiyorsun? Ödül maması bunlar.
1: O getirdiklerin Duman'ın ödül mamaları değil Cemre.
0: Aa, evet abi. Bunlar benim ödül mamalarım.
1: Ödül mamaların mı? Ne ödülü?
0: Bütün gün çikolata yemeyince kendime ödül olarak bu çikolatalardan veriyorum.
1: Kediler çikolata yemez ki canımın içi.
0: Aa, yazık onlara.
1: Neden yazık olsun ki? Onlar çikolata sevmedikleri için yemiyorlar.
0: Aa, çikolata sevmiyorlar mı? O ne demek?
1: Şurada biraz ödül maması ayırmıştım. Al bakalım. Başaracaksın kardeşim. Sakın vazgeçme.
0: Başaracaksın Duman. Sakın vazgeçme. Aferin. Aferin. Şimdi göklere kadar zıplayacaksın.
2: Selamın aleyküm çocuklar.
0: Ve aleyküm selam, selam dede.
2: Evlat, şu bahçeyi toplama işini biraz ertelesek. Salihlerin kedisi Tarçın kaybolmuş. Bir haftadır ortalarda yokmuş.
1: Ya çok üzüldüm. Emre ne haldedir kim bilir.
2: Hele de ufaklık Esra. Yemeden içmeden kesilmiş.
1: Ne?
2: Tarçın yemezse ben de yemek yemem diyormuş.
1: Hay Allah, ne yapacağız peki dede?
2: Camiye, meydana, çeşmeye, her yere ilan asmışlar, arıyorlar. Biz de bahçeye bakalım dedim. Bir ormana da baksak diyorum.
1: Aa, evet. Belki de mavi karavana girmiştir.
2: Hadi evlat, hadi. Burada bir hayat belirtisi yok ama dur bakalım.
1: Tarçın yakında yavrulamayacak mıydı?
2: Evet. Kim bilir ne haldedir annecik.
0: Duvarın üstüne zıplarsan sana yıldız vereceğim.
1: Burada yok dede.
2: Evet, ormanı bir tarayalım. Hadi Tarçın. Neredesin? Çık ortaya.
1: Belki mağaradadır. Belki yavrularını orada korumak istemiştir.
2: Burada da hayat belirtisi yok evlat.
1: Çemberi genişletsek dede, belki ormanın derinliklerine gitmiştir.
2: Vahşi bir kedi değil ki bu. Ormanda hayata kalamaz. Hem yavrularını besleyebilmek için insanlara yakın olmak zorunda.
1: Doğru ya. Ha? Peygamberimiz de böyle senin gibi çok severdi kedileri değil mi dede?
2: Ah, sevmez olur mu rahmet peygamberimiz? O bütün canlılara şefkat ve merhamet gösterirdi. Onların da tıpkı insanlar gibi hakları olduğunu anlatır. Müslümanların bu hakları gözetmelerini tembihlerdi.
1: Ne gibi haklar mesela?
2: Hayvanların da insanlar gibi beslenme, barınma ve neslini sürdürme hakları vardır. Hazreti Peygamberimiz hayvanlara merhametli davranılması gerektiğini her fırsatta dile getirmiştir.
1: Sen söylemiştin dede. Bu dünyada zayıf olan güçlü olana emanettir diye.
2: Elbette. Hayvanların konuşma kabiliyeti yok. Biz onların hallerinden anlayacağız evlat. Şimdi Tarçın kim bilir ne halde.
1: Oh.
2: Yavruladı mı? Yavrularını besleyebiliyor mu?
1: Aa, bir de değirmenin oraya mı baksak dede? Orada piknik yapıyorlar ya, belki yiyecek bir şeyler bulmaya gitmiştir.
2: Hakkın var evlat, hemen bakıyorum. Minik Esra'ya müjdeyi vermek isterdim. Nasip olmadı.
1: Belki mahalleden bulan birileri olmuştur dede.
2: İnşallah.
0: Tarçının yavrucukları bile daha yükseğe zıplıyor. Ah duman, ah.
2: Tarçın mı dedi?
1: Tarçının yavrucukları dedi dede. Cemre, ne dedin sen?
2: Sen tarçın mı dedin cimcime?
0: Tarçının yavrucukları dedim dede. Duman onlar kadar bile zıplayamıyor. Sanki yavrucuktan daha bile küçük.
2: Sen tarçının yavrularını nereden gördün?
0: Odamın penceresinden.
1: Nerede peki tarçının yavruları?
0: Hasanların evinin bahçesinde.
1: Aa, Hasan kim?
2: Mahalleye yeni taşınan aile olmasın.
0: Olsun dede. Mehmet amca ile Saliha teyzenin oğulları Hasan çok güzel kedi eğitiyor.
1: Tarçın ve yavruları onların yanında mı?
0: Evet.
1: Sen bütün bunları pencerenden mi gördün?
0: Evet abi. Sen bisikletini Emre'lerde unutmuştun. Onu da odamın penceresinden görmüştüm. Hatırladın mı?
1: Aa, evet.
2: Tarçın gidip yeni gelen komşularımızın bahçesinde yavrulamış demek ki.
1: Peki ormanda bir şeyler görüyor musun Cemre?
0: Pencereden kabus görülür mü dede?
1: Kabus mu?
0: Evet. Bazen penceremden ormana baktığımda mavi canavarı görüyorum. Ama hemen kayboluyor.
1: Başka neler görüyorsun peki?
0: Annemin terastaki sofra örtüsü de Begüm'lerin bahçesine uçmuştu. Söylemeyi unuttum. Anne! Can'ın sofra örtüsü Begüm'lerdeymiş. Anne! Can'ın sofra örtüsünü buldum anne!
2: İlahi cimcime. Bak Gizem günlerdir yakınıyor ya. Canım sofra örtüsü gitti diye.
1: Vay be dede, Cemre odasının penceresini gözetleme kulesi olarak kullanıyormuş, baksana.
2: Sorma, sorma. Çocuktan al haberi.
1: Eskiden de böyle telefon falan yoktu ya dede. Herhalde insanlar bazı şeyleri gözetleme kulesinden öğreniyorlardı.
2: Aynen öyle evlat. Şu Esra'cığa müjdeli haberi verelim de seni en güzel gözetleme kulelerinden birine çıkartacağım.
1: Yaşasın.

0: Vay, ne kadar uzunmuş dede.
1: Öyle. Kulenin yüksekliği 118 metre evlat.
0: Ya.
1: Bu kule 1826 yılında Sultan II. Mahmud'un emriyle şehirdeki yangınları gözetlemek amacıyla yaptırılmış.
0: Çok mantıklı.
1: Kare planlı kaide üstüne 4 katlı olarak inşa edilen kulenin en üst katına sancak katı denir. Burada bayrak bulunur. Üstten ikinci kata sepet katı denirdi. Bil bakalım neden?
0: Gözcüler sepet sarkıtıp alışveriş mi yapıyorlardı?
1: İlahi çocuk, yangının olduğu tarafa doğru sepet sarkıtılarak dolumbacılar, yani dönemin itfaiyesine yangının yeri haber veriliyordu.
0: Vay, çok ilginç. Peki onun altındaki kat hangisi?
1: İşaret katı. Memurlar buradan farklı yöntemlerle yangınla ilgili işaret verirlerdi. Nöbet katında da yangını gözetleyen nöbetçiler bulunurdu.
0: Ne güzel.
1: Kule aynı zamanda hava durumunu haber vermek için de kullanılıyordu. Ve bu uygulama günümüzde de devam ediyor, biliyor musun? Evet, kule ertesi günün hava durumuna göre eğer güneşliyse mavi, yağmurluysa yeşil, sisliyse sarı, karlıysa kırmızı renkle ışıklandırılıyor.
0: Harika. Dede, hava durumunu Cemre'nin haber verdiğini düşünsene. Güneşli ve soğuk, pembe ışık, şimşekli mor, tozlu gri.
1: Yahu dur, güldürme beni. Merdivenlerden yuvarlanacağız sen.
0: Terleten sıcak turuncu, terletmeyen sıcak kahverengi, üşüten soğuk bej rengi.
1: Dur Allah aşkına.
0: Üşütmeyen soğuk bordo rengi.
1: Yeter evlat.

Bize bir araba lazım.

0: Bugün güneş bizi takip ediyor baba.
1: Hı? Nasıl yani?
0: Nereye gitsek peşimizde. Oturduğum yerde sucuk gibi kızardım.
1: Doğu Akdeniz'e doğru gidiyoruz. Burada güneş kendini daha fazla hissettirir.
0: Hı.
1: Ama sana bir güzellik yapabilirim.
0: Nasıl bir güzellik?
1: İşte böyle.
0: Aa, ben neden akıl edemedim? Yaşa baba. Oo, mis gibi gölge oldu. Artık ihram kurallarını serin serin çalışabilirim.
1: Sahi nasıl gidiyor? Öğrenebildin mi?
0: Bazılarını öğrendim ama çoğu aklımdan uçup gidiyor.
1: Ne yapsak acaba? Tamam, buldum. Prova yapmaya ne dersin?
0: İhramlı gibi mi davranayım yani?
1: Evet, pratik yapmanın zihnine yardımı dokunabilir.
0: Tamam, duydun mu Zemzem? İhram provası yapacağım.
1: İleride bir satıcı var. Şalgam satıyor galiba.
0: Alalım mı baba? Ne olur alalım, çok susadım.
1: Alalım tabii. Kolay gelsin hemşerim. Soğuk şalgamın var mı?
2: Olmaz mı efendim? Hem de buz gibi.

0: Biz Filfil'e bindik baba.
1: Geliyorum oğlum. Hay Allah. Yol amma bozukmuş.
0: Biz halimizden memnunuz baba. Trambolinde gibiyiz değil mi Zemzem?
1: İlahi oğlum, nereden aklına geliyor? Trambolinmiş. Ne yapıyorsun Murat?
0: Bir yudum daha şalgam içeceğim baba. Yine susadım.
1: Düz yola çıkalım da öyle iç. Şimdi üzerine dökülebilir.
0: Dökmeden içebilirim. Aa, olamaz. Üstüm battı.
1: Ah be Murat, dedim sana.
0: Çok özür dilerim baba.
1: Tamam, dert etme. Olur öyle şeyler. Diyeceğim ama bir sorunumuz var.
0: Ne oldu baba? Yoksa Filfil mi bozuldu?
1: Hayır oğlum. Temiz kıyafetimiz kalmamış.
0: Biz de ihram giyelim. Zaten prova yapmıyor muyduk?
1: İyi fikir, fakat buna şimdilik gerek yok. Annen sırt çantana yedek kıyafet koymuştur.
0: Aa, varmış. Düşünceli annem benim.
1: Oğlunu tanıyor.
0: Ama baba.
1: Hadi hadi, çabucak üzerini değiştir de kirli kıyafetleri yıkayacak bir yer bulalım.
0: Maalesef burası da kapalı.
1: Hay Allah. Sonbahar mevsimi gelince yaylacılar evlerine gitmiş anlaşılan.
0: Deterjan bulamazsak kıyafetleri nasıl yıkayacağız?
1: O halde eski yöntemlere başvuracağız.
0: Eski yöntemler mi? Ne ki onlar?
1: İzle ve gör. Abdullah Usta tamir işlerinde olduğu gibi çamaşır yıkamada da bir numaradır.
0: Yaşa baba. O da ne?
1: Abdullah Usta tüm kirlere meydan okumaya geldi.
0: Kirlerin sopadan korktuklarını bilmiyordum babacığım.
1: Gül bakalım gül. Getir bagajdan kirlileri de nasıl kaçırıyorum izle.
0: Zemzem, bu çamaşır işi çok maceralı olacak gibi. İşte getirdim babacığım.
1: Harika.

0: Aa, çok acayip. Hiç böyle çamaşır yıkandığını görmemiştim.
1: Biz çocukken anneannemler dere kenarında çamaşırları böyle yıkardı evlat.
0: Ben de yapayım mı baba? Ne olur.
1: Dur şunu bitireyim de.
0: Hay Allah, kırıldı.
1: Tüh, gitti güzelim sopa.
0: Biz zemzemle yenisini buluruz.
1: Gerek yok oğlum. Hı? Sopa çok uzundu zaten. Yarısı bile işimizi görür. Hı? Gel biraz da sen korkut kirleri.
0: Geldim. Gidin bakalım lekeler. Kaybolun.
1: Çok korktular, çok.
0: Tertemiz yapacağım. Eyvah! Ne yapacağız baba?
1: Onu sonra tamir ederiz. Hemen diğerine geç.
0: Olamaz! Bütün kıyafetlerimiz gitti baba.
1: İhramlarımız da.
0: Siz de çok oldunuz ama kirliler. Ben sizi yakalamayı bilirim.
1: Dur oğlum, nereye?
0: Yakalayacağım onları baba.
2: Ah, kaç saat oldu? Gelen giden yok. He? Bu da ne? Allah Allah.

0: Hay Allah, İran bu. Anlaşılan acemi hacılar çamaşır yıkıyor. Aman evlat, yavaş.
1: Yavaşlayamam amca, kaçıyorlar.
0: Sakin ol evlat, kim kaçıyor?
2: Kusura bakmayın, bizim çamaşırlar dereye kaçtı da onları yakalamaya çalışıyoruz.
0: Benim bugünkü nasibim de onlar. Balık yerine bir kova dolusu hacı yolcusu kıyafetleri tuttum bugün.
1: İhramlardan mı tahmin ettin hacı yolcusu olduğumuzu?
0: Evet. Hatta bir tahminde daha bulunayım. Yoruldunuz ve karnınız da acıktı. Öyle değil mi?
1: Evet, bu da doğru.
0: O hadi buyurun, bize gidelim. Allah ne verdiyse birlikte yeriz.
2: Eline sağlık Tahsin amca. Hem ısındık hem doyduk. Hem de çamaşırlarımız yıkandı.
0: Afiyet şifa olsun Abdullah. Makine yıkadı, siz de astınız. Murat, zemzem gagasına göre bir şeyler buldu mu?
1: Zemzem aç kalmaz Tahsin amca. Yediği kuş kadar bir şey zaten.
0: Doğru.
1: Oh, çok yemişim. Elhamdülillah. Elimi nerede yıkayabilirim Tahsin amca?
0: Lavabo kapının arkasında.
1: Baba, bir anda hatırladım provada olduğumu. İhramlıyken kokulu sabun kullanabilir miyim?
0: İhramlı mı?
2: Murat, ihram kurallarını öğrenmek için prova yapıyor Tahsin amca.
0: Öyle desene, kokulu sabun olmaz. Bende kokusuz sabun var. Onunla yıkarsın elini.
1: Hey Zemzem, ne gördün yine? Korktun mu sen? Gel bana. Zemzem dur, çekme saçımı, canım acıdı.
0: Yalnız ihramlıyken öfkemize hakim olmalıyız Muratçım.
1: Evet, bu da bir kuraldı, unutmuşum. Zemzem, canım kuşum benim.
2: Neyse ki Zemzem ihramlı değil. Aksi halde ihramlıyken hiçbir canlıya zarar verilmez.
1: Hiçbir canlıya zarar verme. Öfkene hakim ol. Kötü söz söyleme. Peki, ihramlıyken neden bu kurallara uymalıyız?
0: Çünkü evlat, ihram kuralları hayat boyu hiçbir canlıya zarar vermemenin, iyi davranışlar sergilemenin provasıdır.
2: Bu eğitimden geçen Müslümanlar normal hayatlarında da faydalı insan olmayı öğrenirler.
1: Hiç böyle düşünmemiştim. Tahsin amca, sen hiç hacca gittin mi?
0: Hem de defalarca gittim çok şükür. Yıllar önce otobüslerle hacca gidiliyordu. Ben de otobüslerden birinin şoförüydüm.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçek tabii. Hatta gelin size otobüsümü göstereyim. İşte benim can yoldaşım. Ne zorlu yıllar atlattık birlikte.
2: Siz gideli bayağı zaman olmuştur Tahsin amca. Ona rağmen çok iyi görünüyor.
1: Belki tekrar gidersiniz Tahsin amca.
0: İnşallah evlat. Can yoldaşımı karavana çevirip çoluk çocuk doluşup gitmeyi istiyorum. Kabe'ye ulaştığınızda bana da dua edin, tekrar nasip olsun.
2: İnşallah Tahsin amca, inşallah.
1: Canım Kabe'm, bizim sana ulaşmak için önümüzde upuzun bir yol var.
2: Evet, uzun ve maceralı bir yol.
1: Birlikte yeni maceralar yaşamaya hazır mısın?

0: Galip Mülayim. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bak bak bak. Kim varmış burada?
2: Davetsiz bir misafir.
1: Şaşkın! Hadron, artık vazgeçelim şu camiden.
2: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
1: Harika bir gün geçiriyorum. Önce mama turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var, biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: As da tam olarak şurada. Hadi.
1: Hadi.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede? Nerede? Benim tatlı küçük fırçam.

0: İşte burada. Hadi bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinden koşarmış. Ayşe dünyanın en meraklı çocuğuymuş. Aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede? Bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş, sonra babasına, sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden?
1: Tuğa! Tuğa!
0: Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi, bu sorunun cevabını biliyorum sanırım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. Üç oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp üç oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca birden ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, Karabaş da tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi, bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış. Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya, dünyayı güzelleştiren şey iyilik.

Değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikayede böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel gel. Bir izin versen bak nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Ayşe, önünde ağaç var.
1: Ne yapayım?
0: Sesime doğru gel. Trene dikkat et.
1: Ne? Tren mi?
0: Evet. Karınca treni bunlar.
1: Çuf çuf, çuf çuf, çuf çuf, çuf çuf.
0: Önünde taş var. Şimdi de önünde bir çiçek var.
1: Daha ne kadar bu şekilde yürüyeceğim?
2: Az kaldı kızım. Birkaç adım daha.
0: Şimdi gözlerini açabilirsin.
1: Aa, kardan adam.
2: Sen çok istiyorsun diye yaptık Rıfkı'yla.
1: Çok teşekkür ederim. Yumuşacık, pamuk gibi. Ben kar topu oynamayı da çok istiyordum ama.
0: Belki kardan adamın yanında kar topu da vardır.
1: Öyle mi? Bunlar da pamuk gibi. Yumuşacık.
0: Vuramadık ki. Vuramadık ki. Vuramadık ki.

0: Çok acımadı değil mi?
1: Hayır acımadı da. Ama bu yün yumağı, affedersin kartopu beni biraz hapşırttı.
0: Bu yün yumakları da beni çok eğlendirdi.
1: Aynı zamanda seni biraz yordu galiba.
0: Evet. Ben dinlenirken sen de bana bir hikaye anlatır mısın?
1: Elbette anlatırım. Ayşe, lapa lapa yağan karın altında kar topu oynarız ya da sevimli bir kardan adam yapıp eğlenceli vakit geçiririz değil mi?
0: Evet, ben kardan adam yapmayı da kar topu oynamayı da çok severim.
1: Peki, yeryüzüne inen bir kar tanesi olsaydın ne yapardın?
0: Yeryüzüne inen bir kar tanesi mi? Düşünüyorum ama aklıma hiçbir şey gelmiyor ki.
1: İstersen bu sorunun cevabını hikayenin içinde arayalım.
0: Tabii ki isterim.
1: Her kış mevsiminde kar taneleri yeryüzüne iner. Bunların kimi dağlara, kimi bahçelere, kimi de ev ve sokakların üstüne düşer. İşte böyle bir kış mevsiminde gökyüzünden inen kar taneleri kendi aralarında konuşuyorlarmış. İçlerinden biri, bir çiçeğin yapraklarına kelebek gibi konmak istiyorum demiş.
0: Demek ki bu kar tanesi çiçekleri çok seviyormuş.
1: Bir başkası,
2: kar topunun içinde yuvarlanmak istiyorum diye bağırmış.
0: Ay bu kar tanesi de benim gibi oyun oynamayı çok seviyormuş.
1: Bir kar tanesi de,
2: ben bir okulun penceresine yavaşça inip çocukların dersini dinlemek istiyorum demiş.
0: Ben de ders dinlemeyi çok seviyorum.
1: İşte kar tanelerinin her biri düşüncelerini böyle dile getirirken tombul bir kar tanesi de heyecanla söze girmiş ve
2: ben de bir çocuğun ellerine düşüp kaymak istiyorum demiş.
0: Hani sen bana bir soru sormuştun ya.
1: Evet.
0: Şimdi o sorunun cevabını vermek istiyorum. Eğer ben de yeryüzüne inen bir kar tanesi olsaydım tıpkı o tombul kar tanesi gibi bir çocuğun eline düşüp kaymak isterdim.
1: Tombul kar tanesinin bu fikrini çok beğendin galiba.
0: Evet.
1: Bu fikir diğer kar tanelerinin de hoşuna gitmiş. Kar taneleri yavaşça yeryüzüne inerken bir çocuğun açık pencereden ellerini gökyüzüne doğru uzatıp gülümsediğini fark etmişler.
0: İşte böyle mi?
1: Evet. Bu çocuk kar yağdırdığı için Allah'a teşekkür ediyormuş.
0: Tamam anladım. Dua ediyormuş. Ben de sofradayken hep şöyle dua ederim. Allah'ım sağlık, doğruluk ve iyi huylar ver bana. Yemezsem büyüyemem, büyüyemezsem okuluma gidemem.
1: Çok güzel bir duaydı.
0: Anlattığın hikaye de çok güzeldi.
1: Henüz bitmedi ki. Tombul kar tanesi ve arkadaşları önce açık pencereden ellerini uzatıp gülümseyen o çocuğun eline teker teker düşmüşler. Sonra da peş peşe kaymaya başlamışlar. Tıpkı oyun parkındaki kaydırakta oynayan neşeli çocuklar gibi eğleniyorlarmış. Kar taneleri üst üste yığılmış. O sevimli çocuk da onları minik toplar haline getirip pencerenin kenarında çok güzel bir kardan adam yapmış.
0: Ay çok güzel. Sonra ne olmuş?
1: Çocuk içeriden bir avuç buğday getirip bunları kardan adamın etrafına dökmüş. Sonra da yatağına uzanıvermiş. Tombul kar tanesi,
2: ne güzel hepimiz buğday gibi kokmaya başladık diye sevinmiş.
1: Diğer kar taneleri de bir avuç buğday ne işine yarar ki demişler.
0: Bence bir avuç buğday kışın yiyecek bulmakta zorlanan kuşların çok işine yarar.
1: Aferin sana Ayşe. İşte o kuşlar da birer ikişer pencerenin kenarına gelmişler. Kimi de kardan adamın üstüne konmuşlar. Kuşlar buğdayları yiyerek karınlarını bir güzel doyurmuşlar. Sonra sevinçle öterek çocuğa teşekkür etmişler. Sevimli çocuk kuşların cıvıltısını dinleyerek uykuya dalmış. Kar taneleri ise üzerlerine düşen diğer kar taneleriyle daha da çoğalmış, çoğalmış, çoğalmış. Öyle ki yeryüzünü beyazdan bir örtü kaplamış. Bu örtünün üstünde yiyecek arayan kuşlar hep kar tanesi kokulu buğdaylarla karşılaşmışlar. Kuşlar kış boyunca neşeyle ötmeye devam etmişler.
0: Bak şimdi ben ne yapıyorum?

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: sıkıcı bir gün. Olağanüstü hafiyelik yeteneklerimi kullanabileceğim bir vaka yok mu acaba? Hayırdır inşallah. Her şey nasıl da birden küçülüverdi böyle? Bu gizemli olayı... Oh. Sadece dürbünü ters tutuyormuşum. Bu da ne böyle? Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Yardım lazım mı?
1: Hayırlı sabahlar abi.
0: Oho, bu ne ki canım? Benim için bebek işi. Bakın şimdi. Ha?

0: İşte, zor değil mi? Bunu nereye atmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte bu kadar. Benim gibi bir Hafiye için çocuk oyuncağı bunlar.
1: Ali.
0: Şimdi gitmem lazım. Ama üstün yeteneklerime ihtiyaç duyarsanız yine buralarda olacağım. Hadi, sağlıcakla kalın. Sonunda seni gördüm Arif Baba. Var mı beni zorlayabilecek yeni bir bulmacan?
2: Yalnız başına mı çözmek istiyorsun? Hiç yardım almayacak mısın?
3: Biz de gelelim. Yardım edeyiz.
0: Tabii ki yalnız başıma çalışacağım. Ben zaten hafiyelerin en iyisiyim.
2: Pekala Ali'ciğim. Aç kulağını dinle o zaman. Bu parkın kalbini bulursan bugünkü kelimene giden ipucunu da bulabilirsin. Zamanı geldiğinde bunu kullanırsın.
0: Parkın kalbi mi olur Allah aşkına? Bu işin içinden çıkamayacağım galiba. Aksi gibi bana yardım edecek kimse de yok. En azından Caner olsaydı. Sahi, o nerede ki?
3: Ali!
0: Allah Allah, sesini duyar gibiyim.
3: Ali! Duramıyorum, yardım et! Ha?
0: Sanki benden yardım istemek için bağırır gibi. Nasıl özlediysem arkadaşımı.
3: Dikkat et!

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam da Caner. Ne yapıyorsun böyle? Allah korusun, daha fena bir kaza çıkabilirdi.
0: Güneşi görünce kendime şöyle kaliteli iki paten yapayım dedim ama fren olayını biraz daha araştırmam gerekiyor sanırım.
1: Her şeyini biraz daha araştırmak gerekiyor bence.
0: Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Sallanmıyordun da.
1: Sorma Caner. Arif baba bir bulmaca verdi. Ama işin içinden çıkamıyorum. Bir de böbürlenip durdum ben tek başıma hallederim diye.
0: Nedir? Belki bir yardımım dokunur.
1: Parkın kaybını bulmamız lazım. Yeni ipucu orada olacakmış.
0: Parkın kalbi nedir bilmiyorum ama buraya gelirken parkın girişinde eski fotoğraflar gördüm. Park ilk açıldığı zaman çekilmişler.
1: Bir kalbi varsa ta o zamandan beri olmalı değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Hadi acele edelim.
0: Dikkatli olsana Ali'cim. Allah korusun daha fena bir kalbi.
1: Tamam tamam anladım.
0: Ben hiçbir şey göremiyorum ki. Çok buğulu çıkmış bu fotoğraflar.
1: Dur bak biraz geri çekilelim. Arif baba şunu vermişti.

0: Yani burası ilk açıldığında düz tarlaymış zaten. Her şey sonradan eklenmiş.
1: Sadece şu tarihi hayrat var. Tahminim doğruysa şu tarafta olmalı. O zamandan bu zamana ağaçların boyu uzamış.
0: Burada hiç ipucu yok ki.
1: Acaba yanlış bir iz üstünden mi ilerledik?
0: Fotoğrafa geri mi dönüş? Bismillah. Ne oluyor böyle? Etrafımız kuşatıldı Ali. Siper ol!
1: Ben bunu bir kez daha yaşamıştım. Hayrola çocuklar? Kum havuzundan epey bir uzaklaşmışsınız.
2: Evet, bilerek geldik.
0: Bilerek mi?
1: Bilerek.
0: Yani bilerek daha aşağıdan buraya geldiniz. Çünkü beni bu geometrik şekillerle vurmak...

0: istediniz?
1: Sadece dikkatinizi çekmek istedik. Bakın.
2: Allah razı olsun çocuklar. Siz benden de büyük hafiyelermişsiniz anlaşılan. Sizi küçümsemekle hata ettim.

0: Burası da olamaz.
1: T8 ya da 8T diye bir sokak da yok buralarda.
0: Bakmadığımız yer kalmadı. Bu sıra ve numara neyi temsil ediyor olabilir anlamıyorum.
1: Galiba bu sefer yenilgiyi kabul etmeliyiz. Başta ukalalık ettiğim için bana müstahak bu.
0: Müstahak ne ya?
2: Evet teyzeciğim. Hı? Sizin istediğiniz kitap H sırası 4 numarada Hı? bulunuyor. Gelip bakmak isterseniz başımızın üstünde yeriniz var.
0: Tabii ya.

0: hayrola çocuklar? Bir selam da mı yok?
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Ne arıyorsunuz böyle?
2: T sırası numara 9 yok mu?
1: 8.
2: Aman işte heyecandan kafama kaldı.
0: T sırası numara 8'de, 9'da alt katta çocuklar. Burası H'ye kadar. Ha?

0: İşte kitaplık burada.
1: Tuhaf. Daha önce buraya hiç inmemişiz.
0: Buna sonra şaşırırız. Ha? Gel şimdi. Bak. T sırası ve numara 8. Ha? İşte buldum. Tevazu üzerine.
1: Tevazu mu?
0: Bir alıp inceleyelim bakalım. Sanırım Arif Baba'nın niye bu kelimeyi seçtiğini anladım.
1: Vay maşallah.
0: Gizli bir oda. Allah!
1: Yine mi o küçük çocuklar?
2: Tebrikler çocuklar. Bu bilmeceyi de çözdünüz. Muhteşem hafiye olarak tek başına mı çalıştın Ali'ciğim?
0: Tam tersine Arif Baba. Epey bir yardım aldım. Hem Caner'den hem de parktaki küçük çocuklardan. Onlar olmasa başaramazdım.
2: Kendine güvenmek önemli bir özelliktir Ali. Ama kişi tevazu göstermeyi de bilmeli. Bu sayede yolunu daha kolay bulabildiği zamanlar olacaktır.
0: Allah razı olsun Arif Baba. Sayende sabahki hatamı anladım.
2: Estağfurullah Ali'ciğim. Aferin. Şimdi sıra hediyende.

0: Yani şimdi burası benim mi?
1: Yeni ofisin hayırlı olsun meraklı Hafiye.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Gece her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hoşça kal Dura.
1: Hı? Hoşça git Dura.
2: Hı?
1: Hey, görmedim sanma. Ne saklıyorsun?
0: Henüz ne olduğunu bilmiyorum.
1: Belki ben biliyorumdur.
0: Sanmıyorum Sara.
1: Demek öyle.
0: Sara.
3: Bu tüyü nereden buldun?
0: Ben bulmadım nene. Bu akşam gökyüzünden önüme düştü. Sen bu tüyün kime ait olduğunu biliyor musun?
3: Yuvamıza ait değil. Yabandan gelmiş belli ki.
0: Yaban mı? Gidip bir baksak olmaz mı?
3: Sana yabandan bahsetmiştim Kura. Oraya gitmemiz yasak.
0: Neden ama?
3: Çünkü çok tehlikeli.
0: O da tehlikede mi?

0: kim?
1: Bilmiyorum.
0: Sen ne vicdanlı bir çocuksun Kura. Acı çeken birinin olma ihtimali bile senin yüreğini sızlatıyor.
1: Elimden bir şey gelmiyor ama nene.
0: Dilinden gelir. Dua edersin, Allah yardımına koşar.
1: Evet, dua edeceğim nene. Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: Şüphesiz.
1: Allah'ım, bu tüyün sahibine yardım et. Yabanda korkmasın. Benim onu bildiğim gibi o da beni bilsin. Yalnız hissetmesin.
0: Güzel oğlum benim.
1: Nene, bir gün yabana gidecek kadar güçlenebilir miyim sence? Çok çalışacağım tabii. Beslenmeme de dikkat ederim.
0: Elbette evladım. Çalışırsan her şey mümkün. Ama unutma, seni yüreğin taşıyor, kolların değil.
1: Yürekle bir yere gidilebilir mi ki?
0: Gidenler olmuş.
1: Nasıl?
0: Zamanın evvelinde, kuşlar diyarında yine böyle eşsiz güzellikte bir tüy gökyüzünden süzülerek yeryüzüne düşer.
1: Ya!
0: Kimsenin ömrünce benzerine rastlamadığı bu tüy, efsanevi Zümrüdü Anka kuşunun tüyüdür.
1: Anka!
0: Anka, Kaf Dağı'nın ardında yaşamaktadır ve oraya giden yol türlü tehlikelerle doludur.
1: Yaban gibi mi?
0: Evet, yaban gibi. Ama kuşlar her türlü tehlikeyi göze alarak yola koyulurlar. Amaçları Kaf Dağı'nı aşıp Anka kuşuna ulaşmaktır.
1: Aa, çok heyecanlı.
0: Aynı zamanda kirli bir yol kura. Yol boyunca öyle çok engelle karşılaşıyorlar ki kuşların çoğu pes edip geri dönüyor.
1: Ya.
0: Ama nihayet zorlu yolculuğun sonunda kuşlardan Kaf Dağı'nın ardına ulaşan olur.
1: Anka'yı buldular mı?
0: Evet. Ama Anka'da da başka bir şey buldular.
1: Ne buldular nene?
0: Onu da başka zaman anlatırım.
1: Anka'yı bulmalarına çok sevindim nene.
0: Unutma Kura. Yolculuk için hazır değilsen hedefine ulaşamazsın.
1: Nasıl hazır olurum peki?
0: Her şeyden çok onu istediğinden emin olacaksın. Yoksa başka istekler seni yolundan çevirir.

0: Ateş karınca saldırgan bir türümüzdür. Yabanda bol miktarda bulunurlar.
1: Yabanda korkmazlar mı?
2: Onlar bizim yabanda korkma sebebimiz Kura.
3: Merak etme Kura. Yabana giderken yanımızda Dalyan'ı da alırız. O bizi korur. Hı?
4: Ben yabana gelmem. Rüzgar saçlarımı bozuyor.
5: Yabanda çok ses var. Buraya bile geliyor. Olmaz.
0: Durun bakalım. Kimse yabana gitmiyor. Bir daha da duymayayım. Sakın. Kanatlı karınca.
1: Kanatlı karınca mı?
3: Vay, çok havalı.
6: Çok da güçlü görünmüyor bence.
4: Kanatlar renksiz bir kere.
2: Arkadaşlar, hesaplamalarıma göre kanatlar gayet dayanıklı ve de gerçekten uçmaya yarıyor.
0: Evet çocuklar, kanatlar süs için değil. Gayet güçlü ve kullanışlılar. İşte bu tür koloninin devamını sağlıyor çocuklar. Kraliçe karınca...
2: Çok mantıklı. Saba kraliçemizde de bu kanatlardan var.
0: Evet. Ve kendisi yuvamızın kurucusudur.
1: Tam olması gerektiği gibi. Adil biri.
6: Çok da cömert.
4: Ay evet. Ben de çok beğeniyorum. Çok güzel giyiniyor.
5: Soyumuz tehlike altında olabilir.
3: Bu defa Duru haklı. Ben yavrular arasında bir kanatlı karınca göremiyorum.
1: Aa evet. Yok değil mi?
6: Bizim kanatlı karıncamız yok.
1: Var.
0: Aranızda kanatlı karınca mı var? Benim neden haberim yok?
1: Evet var.
2: Nereden biliyorsun?
1: Gördüm.
2: Ah.
0: Ben yaşlı bir adamım çocuklar. Uyku saatim çoktan geçti.
6: Benim de son öğünüm geçiyor. Lütfen arkadaşlar.
1: Biraz daha bekleyelim lütfen.
2: Sen ne gördüğünü bir daha söylesene Kura.
1: Yabandan gelen bir ışık görüyorum. Mavi renkli. Parlayıp sönüyor. Kanat çırpar gibi.
2: İyi de o ışığın kanatlı karıncadan geldiğini nereden çıkardın?
1: Hissediyorum.
2: Neyi?
1: Yabandan biri bizi izliyor. Hissediyorum.
2: Ve kanatları var üstelik. Sana gerçekten inanamıyorum Kura.
0: Hadi çocuklar, geç oldu.
3: Kura ilk defa haksız çıktı. İnanabiliyor musunuz?
5: Henüz ispatlayamamış olması iddiasının gerçek olmadığını göstermez.
4: Evet Aytacığım. Erken konuşursan sen haksız çıkabilirsin.
3: Bana uyar. Ben kanatlı karınca, sizin kralınızım.
2: Ha? Dikkat et, o kanatlar işe yaramaz.
6: Bir daha tutmam bak.
3: Sevgili halkım, bana kulak verin. Benim kuracağım yuvanın kanunlarını açıklıyorum.
2: Senin yuvanda kanun olacağından şüpheliyim.
3: Yeni yuvada çalışmak yasak olacak.
5: Çalışmazsak hayatta kalamayız.
3: O zaman günde yalnızca bir saat çalışacağız.
4: Bence yeterli olur. Biraz kendimize de vakit ayırmalıyız. Hayta haklı.
2: Çılgın saç modellerine hazır olun arkadaşlar.
4: Çılgın ve göz alıcı.
3: Yeni yuvada okul tatili hiç bitmeyecek.
5: Tatil bitmeyecekse okul ne zaman olacak?
3: Olacak değil, oldu. Hepimiz mezun olduk.
2: Ha ha ha. Hayaller ve haytalar.
3: Yeni yuvada dalyanlar gibi yemek yiyeceğiz.
6: Ha?
3: Evet, yuvanın her ferdine dalyan diyeti uygulayacağız.
6: Ama dalyanlar gibi yemek yenirse dalyana yemek kalmaz.
5: O kadar az çalışarak o kadar çok yemeği nereden bulacağız?
3: O zaman günde 2 saat çalışırız.
2: Ha, o zaman sorun yaşamayız.
3: Yeni yuvamız halkımıza hayırlı olsun.
2: Olsun be.
4: Hayırlı sabahlar.
2: Hayırlı sabahlar.
4: Saçlarım güneş ışığında nasıl da parlıyor. Hayta, yaptığını beğendin mi?
3: Çılgın ve göz alıcı. Tam istediğim gibi.
6: Kura nerede kaldı? Çoktan gelmiş olmalıydı.
2: Bir paket yapması gerekiyormuş. Beni beklemeyin dedi.
6: Ne paketi? Mantarlı pizza mı getirecek? Oo, yoksa meyve salatası mı?
3: Sevgili halkım, şimdi de hareket halindeki bir nesnenin üzerine uçacağım.
0: Aman Allah'ım, bu da nesi?
3: Aa, tüy mü o?
2: Yok canım, daha neler.
4: Ne tüyü ki bu? Allah Allah.
0: Hı? Fevkalade.
2: Kanatlı karınca olduğunu düşünmen çok mantıklı.
4: Ah, tam hayalimdeki aksesuar.
6: Tadı yok, tahmin etmiştim.
3: E ne yapıyoruz? Yabana çıkıp senin kraliçeyi mi arıyoruz?
2: Yok daha neler.
4: Ay ne olur bulalım. Kanatları nereden aldığını sorarız.
0: Buldum.
6: Ha?
0: Bizim türümüzde de böyle tüylü kanatlara rastlanma ihtimali varmış. İnanılır gibi değil.
4: Ayna tüyler.
2: O ihtimali bir de ben hesaplayayım. İnanılır gibi değil.
1: Ben inanıyorum.

0: neredesin Anka? Neden görünmüyorsun? Neden bizimle değilsin?
1: Anka, Kaf Dağı'nın ardında yaşamaktadır ve oraya giden yol türlü tehlikelerle doludur.

0: Bu Harun'un ayak sesi. Şimdi girer içeri. 3, 2, 1, 0. Ay, yanılmadım. Ne oldu ya?
1: Ay, neler olmadı ki?
0: Bu da ne?
1: Sence?
0: Allah Allah. Bu da ne?
1: Şuna bak dostum. Bu kutuda tamı tamına 1000 altın var.
0: 1000 altın mı?
1: Aynen kardeşim, 1000 altın. Düşünsene, tamı tamına 1000. Yani 100 değil, 200 değil, 1000 yani.
0: Anladık, 1000. Ama bunu nereden biliyorsun?
1: Kardeşim, hiç mi film izlemedin?
0: İzledim.
1: Define haritası bu. Nerede görsem tanırım.
0: İlginç. Nerede buldun peki?
1: Ulu Cami'nin deposunu temizliyordum. Taşların arasında bir kutu buldum. İçinde de bu vardı.
0: Sen izinsiz oraları mı kurcaladın?
1: Yapma dostum. Başka türlü nasıl temizleyecektim?
0: O da doğru. Ama yine de izinsiz alman iyi olmadı.
1: Onu da nereden çıkardın? Selim Hoca'ya bunu ödünç alabilir miyim dedim. O da işine yarayacaksa al ama geri getir dedi.
0: O neden aramamış Define'yi?
1: Bizim gibi maceracı değil.
0: Altınları bulunca ne yapacağız peki?
1: Çoğunu hayır işlerinde kullanırız. Azını da kendimize ayırırız.
0: Kulağa mantıklı geliyor.
1: Benimle misin? Hadi!
0: Tamam.
1: İşte benim adamım. Macera

0: Fatma abla?
1: Bilmem. Harun ve Emin birbirlerine ıslık çaldılar.
0: Niye? Konuşmayı mı unutmuşlar?
1: Bu işte bir iş var.
0: Sen hiç merak etme Fatma abla. Ben bu meseleyi çözerim.

0: Paşa'nda da tadilat yaparız.
1: Yaparız be kardeşim. Tenzilat bile yaparız.
0: Tenzilat mı?
1: Geçen gün Hakkı Baba konuşurken duymuştum.
0: Ya Harun, her duyduğun kelimeyi her yerde kullanma.
1: Niye? Kötü bir şey mi?
0: Tenzilat indirim demek.
1: O zaman teşkilat yaparız.
0: Of!
1: Tamam tamam. Tadilat yaparız. Ama Ulu Cami'de ve çifte minareli medresede de yapalım.
0: Yaparız tabii.
2: Ne yapıyoruz?
0: Zehra abla?
2: Evet benim.
1: Sen nereden çıktın abla ya?
2: Çıkmadım, girdim. Aha da şu kapıdan.
0: ne konuştuğumuzu duydun mu?
2: İşte, biraz kulak misafiri oldum.
0: Ne duydun mesela?
2: Ulu Cami'de, çifte minareli medresede ve Taşhan'da tadilat yapıyoruz. Hatta tenzilat ve teşkilat da yapıyoruz.
1: Of! Sen kulak misafiri olmamışsın ki abla. Bildiğin ev sahibi olmuşsun.
0: Hakikaten Zehra abla ya. Bu nasıl bir kulak?
2: Boşuna dedektif Zehra demiyorlar bana. Ay çok heyecanlı.
0: Aslında çok da heyecan meraklısı değilim. Ama sonuçta bulacağımız defineyle hayırlı şeyler yapacağız.
1: Biraz da kendimize ayıracağız tabii ki.
2: Gerçekten mi?
0: El emeği gibi düşündük.
2: Ben dikiş kursu açmak istiyorum.
1: Ben de çiftlik evi yaptıracağım. Her türlü hayvan besleyeceğim. İnek, koyun, tavuk, at.
2: Anladık, anladık. Emin, sen ne yapacaksın?
0: Anneme babama yardım edeceğim. Artarsa da dünyayı gezeceğim. Yani param yettiği kadar.
3: Ne oluyor burada?
4: Fatma abla!
3: Adımı bildiğinizi biliyorum. Burada neler dönüyor onu anlatın bakalım.
2: Hiç.
1: Sen ne duydun?
3: Hiçbir şey.
0: Neyse Fatma abla, işlerin vardır senin. Bize müsaade.

0: Orta define mi aranır ya?
1: Aynen. Bir gören olsa ne diyeceğiz?
0: Pardon, biz bir define arıyoruz da buralarda bir yerlerde olmalı. Nerede buluruz acaba?
2: Bu böyle olmayacak arkadaşlar. Ortalık sakinken gelelim.
1: Ne kadar sakin mesela?
0: Çok sakin.
2: Öyleyse gece geliyoruz.
0: Sen var ya, çok akıllısın Emin.
1: Ben de tahmin ettim ki gece gelmemiz lazım. Öyleyse gidelim.
0: Sen o haritayı bana ver bence.
1: Nedenmiş?
0: Çünkü sen eve gideceksin. Yolda başına bir şey gelir.
1: Sen taşana giderken de gelebilir.
0: Yok ya. Niye sende kalıyor?
1: Peki sende niye kalıyor?
2: Arkadaşlar! Ne yapıyorsunuz?
0: Baksana, güvenmiyor bana.
1: Neden güveneyim? Sen de bana güvenmiyorsun.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir diyor Peygamberimiz. Sizin yaptığınıza bak. 3 kuruşluk define için düştüğünüz hale bak. Bir de öz kardeşsiniz.
1: Ne oluyor ya? Haritayı sana vermedik diye mi böyle ahkam kesiyorsun?
2: Harun, ben bu işte yokum. Define de sizin olsun, harita da.
0: Ayıp ettin çocuğa Harun.
1: Öyle oldu galiba.

0: Barışmanıza sevindim.
1: Senin de beni affetmene sevindim.
2: Evet ya, çok yanlış bir konuşmaydı.
1: Öpelim mi barışalım?
2: Hadi oradan.
0: Hadi çocuklar, bir an önce gidip gelelim.
2: Hadi.
0: Harun, emin misin doğru yerde olduğumuza?
1: Kesinlikle. Şimdi 30 metre daha ilerleyeceğiz. Sola dönüp 15 metre daha gideceğiz ve hedefe varacağız.
2: O zaman ilerleyelim. Ama nasıl hesaplayacağız kaç metre gittiğimizi?
0: Koca bir adım atarsak yaklaşık 1 metre ilerlemiş oluruz.
1: Çok iyi ya. O zaman başlayalım.
2: Hadi.
1: Hakikaten 30 metre gelince yol dönüyor.
2: Aferin Emin.
0: Teşekkürler.
1: Bir de dedektif olacaksın abla. Utan utan.
2: Asıl sen ablanla böyle konuştuğun için utan.
0: Hadi çocuklar, başlayalım saymaya.
1: İşte bu.
2: Evet, kesin bu. Harikasın Emin.
0: İnşallah doğru kutudur.
1: Doğrudur, doğru. Sayarak geldik. Tesadüf olamaz.
0: Hiçbir şey tesadüf değildir. Ama insan yine de emin olamıyor.
1: Ya sen emin olmayacaksın da kim emin olacak? Adın Emin bir kere.
3: İlahi çocuklar, demek Defi'ni aradınız.
0: Evet Hakkı baba.
4: Peki anladık. Elektrik şemasını harita, panoyu da Defi'ne sandığı sandırız.
5: Dünden beri vardı bir haller sizde.
0: Ama biz...
3: Biliyoruz Emin'ciğim. Meseleyi yanlış anladınız. Fakat yine de parayı hayırlı işlerde kullanmak istemeniz çok güzel.
4: Bak, ona sözüm yok. Pırıl pırıl bir hareket.
5: Evet, 10 numara.
0: Allah razı olsun.
4: Madem Defi'ne yok, öyleyse iş başa düştü.
0: Nasıl yani hocam?
3: Yani yapılacak tadilatları hep birlikte yapacağız.
5: Yani bedava.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeği Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
1: Çok üzülürüm çok.
2: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
2: Zikri yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
1: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
2: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
1: Of ne yapacağız peki?
2: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
1: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım güzel gelse de gezmek.
2: Doğru kararı vereceğini biliyordum arkadaşım.
3: Ay aman amma yoruldum. Arkadaşlar şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
1: Almaz olur muyuz hiç ama neden bize vereceksin?
3: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
1: Çok teşekkürler Mesut.
3: Hadi Allah'a emanet.
2: Gördün mü Zikri? Bak nasibin ayağına geldi.
1: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik. Bolca nasiplendik.
2: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
0: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: computers.
1: Ah, burada da anneme pasta yaparken yardım ediyordum. Gerçekten mükemmel bir yavru yengeçtim. Tabii ya. Mesela şu fotoğrafa bakın. Henüz yavru bir yengecim.
2: Kupa tutuyorsun. Hangi yarışmayı kazandın ki?
1: Kupalarımdan sadece biri.
3: Aa, ne kadar çok başarın var. Kupalara bakın.
1: Benim adım Yengeç. Ve yavruyken mükemmel bir yengeçtim. Annem ve öğretmenim, hatta arkadaşlarım benimle gurur duyardı.
4: Bu ne kupası?
1: Sayıyorum. Yılın en başarılı öğrencisi kupası. Oo, bu da en iyi tenis oyuncusu. Bu da en iyi patates toplayan kupası.
5: Bu en büyük kupa da nedir? Ha?
1: Bu mu?
4: Ne kadar parlak.
1: Bu kupa her işi kusursuz yapabilir kupası. Biliyorsunuz, kıskacımdan gelmeyen hiçbir iş yoktur. Bu kupayı kazanmak da oldukça zordur ama ben kazanmıştım. Ne günlerdi.
6: Bu nasıl olabilir? Her şeyin en iyisi olabilmek.
2: Lila, sen en iyi kuyruk balayı oyuncususun. Al bakalım.
4: Ben en iyiyim.
3: Lila, en iyi çiçek yetiştiricisi seçilmişsin. Tebrikler.
4: Evet tabii. Çiçekler.
6: Lila, sen Mercanya'nın en iyi pasta şefi seçildin. Bu kupa senin.
4: Lila, sen en iyisin. En. Nasıl yani? Bu kupa en iyi kupası mı?
1: Evet Lila. Bu kupa en iyilere veriliyor. Her konuda kusursuz olanlara. Önceden benimdi. Ama sen yaptığın her işte kusursuz olmayı başardın.
4: Artık benim, öyle mi?
1: Senin.
6: Lila, hadi artık.

0: artık gidiyoruz. Okula geç kalacağız.
1: Güçlü. Peki kupalarımı nasıl taşıyacağım?
0: Kupalarını mı?
1: Ha? Okul saati. Çok geç oldu. Hadi hadi, geç kalamayız. Ben de en iyi ve kusursuz olmalıyım. Hayırlı günler öğretmenim.
2: Hayırlı günler incilerim. Hadi ders saati. Bu arada Lila nerede?
3: Bizden önce okula gelmiş olmalıydı.
2: Aa, sınıfı kim temizledi böyle?
1: Ben öğretmenim.
3: Bunca işi ne zaman yaptın?
1: Ben en kusursuz ve en iyi balığım. Hallettim.
2: Teşekkür ederiz Lila.
1: Rica ederim öğretmenim. Buyurun oturun.
4: Lila'da bir tuhaflık var sanki.
3: Ben de çözemedim.
1: Şşt, arkadaşlar, ders başladı. Sessiz olun.
2: İncilerim, kil ve bu çarklarla istediğiniz eşyaları yapabilirsiniz.
0: Dönüyor.
2: Yüzgeçlerimizle dönen çarkların etrafındaki kile şekil vereceğiz. Herkes kendi çömleğini aynen böyle yapacak.
4: Ne yapacağız?
2: İstediğiniz şekli verebilirsiniz incilerim. Bakın, benimki bir küp oldu.
3: Bu çok eğlenceli.
1: Kusursuz bir çömlek olmalı. Ben bir vazo yapacağım.

0: Olmuyor, olmuyor. Daha iyi olmalı. Baştan yapacağım.
1: Lila, sakin olmalısın incim.
0: Ama öğretmenim, en iyisini yapmalıyım. En iyisini.
1: En iyisi elinden geleni yaptığında ortaya çıkacaktır.
0: İşte en iyi vazo.
2: Oo, tek bir çatlak bile yok.
3: Şekli de çok güzel olmuş.
4: Tebrikler Lila.
0: En iyisini yapmaya çalıştım.
1: Çok da güzel olmuş. Hadi şimdi çömleklerinizi alın, kuruması için dizelim.
0: Durun durun, hepsini ben götürebilirim. Bunu aldım, bunu da, bunu da.
5: Dur Lila, hepsini taşıyamazsın.
0: Ben yapabilirim. Yaptığım her işi mükemmel yaparım.
4: Dur Lila, dur.
0: Olamaz. Hayır, ben her işi en iyi yapabilen bir balıktım.
3: Sorun yok Lila, üzülme.
1: Lila, hiç kimse her işi en iyi şekilde yapamaz. Hiçbir şey mükemmel değildir. Mutlaka eksiklerimiz, hatalarımız olur. Önemli olan telafi etmek.
0: Ama yengeç her işi en iyi şekilde yapabiliyor. Birçok kupası da var.
6: Pek de öyle değil Lila. Bugün beni işten çıkardılar.
4: Seni mi? Bu nasıl olur?
7: Araba yıkama işine girmiştim. Su yerine hepsine boya sıktım. Hepsinin rengi karbanç orman oldu.
6: Ve beni işten çıkardılar.
0: Yani hata yaptın öyle mi?
7: Evet yaptım. Özür diledim. Ama ben de bir yengecim sonuçta. Bazen yanlış anlayabilir veya sakarlık yapabilirim.
0: Haklısın sanırım. Önemli olan telafi etmeye çalışmak. Hiç kimse mükemmel değildir.
1: O zaman herkes çömleklerinin başına. Yeniden yapıyoruz.

0: Küçük Gazeteciler.
1: Gazete.
2: Teşekkür ederim yengeç. Sanırım bugünkü işin gazete dağıtımı.
1: Gazetecilik en büyük hayallerimden biriydi. Gençlik işte.
3: Senin de ne çok hayalin varmış.
1: Öyleydi. Yavru balıklar, siz de hayaller kurun. Gazeteci olamadım. Ama ben de gazete dağıtmaya karar verdim. Hadi görüşürüz.
4: Gazetede ne yazıyor ki?
2: Gazetede günlük haberler yazar.
1: Doğru haberler yazmak çok...

0: Çok önemli.
1: Ay, gazeteciler de o zaman haberleri buluyordur.
2: Evet İncim, gazeteciler olan olayları araştırır ve en doğru şekilde aktarır. Burada Mercan Yaya yarın Japon balıklarının ziyarete geleceği yazıyor.
3: Aa! Gece mi oldu?
1: Ya ne oldu şimdi?
4: Ama öğlen vakti nasıl olur?
2: Gazeteci olmak isteyenler burada mı?
5: Evet, evet.
2: Hadi işte size bir olay. Güneş nereye gitti? Araştırın ve en doğru haberi yapın. Biz de okul gazetesinde yayınlayalım.
6: Hey! Önce bu olay hakkında diğer balıklara soru soralım.
1: Yengeç!
0: Yavru balıklar!
1: Biz gazeteci olduk. Bir olayı araştırıyoruz.
0: Hangi olaymış o?
3: Sence de bir tuhaflık yok mu?
0: Ne gibi bir tuhaflık?
6: Yengeç, öğle saatindeyiz ve hava karardı.
0: Ha, öyle desenize. Bu konuyu aslında ben de hep merak etmişimdir. Acaba neden?
3: Sebebi çok basit. Bence bu olayın tek sebebi arada bir bulutların güneşi yutması olabilir.
6: Ne? Bulutlar güneşi nasıl yutar?
0: Hiç böyle düşünmemiştim.
1: Bu bilgi doğru olmayabilir.
7: Öğretmenimize soralım.
4: Öğretmenim, öğretmenim. Güneşin nereye gitmiş olabileceği hakkında güçlünün bir fikri var.
6: Ama sanki bu biraz garip bir fikir.
2: Neymiş? Söyleyin bakalım.
3: Bence bazen bulutlar güneşi yutar. Böylece gündüz vakti hava kararır. Bu şekilde haber yapabiliriz.
2: Bu doğru bir haber değil incilerim.
6: Belki de güneş yorulmuştur ve saklanmıştır.
2: Allah her şeyi bir düzen içinde yaratmış. Güneş bu nedenle yorulmaz. Işığını yaymaya devam eder.
7: O zaman nereye gitti bu güneş?
4: Buldum. Güneş bugün yıldız arkadaşları ile plan yapmış olabilir. Belki onlarla eğlenmeye gitmiştir.
1: Ama güneş canlı bir varlık değil ki.
6: bu güneş nerede şimdi?
5: Aa, geri geldi.
1: Ama nereye gitmişti? Bunun cevabını çok merak ediyorum.
2: Olan bir olayın en doğru sebebini öğrenmek için bazı kaynaklardan faydalanabiliriz. Mesela işin uzmanı olan birilerine danışabiliriz. Ya da kütüphaneye gidip kitaplara bakabiliriz. Hadi benimle gelin.
4: Öğretmenim, işte bu kitabın üzerine güneş resmi var. İşimize yarar mı?
2: Güneş ansiklopedisi. Evet, elbette işimize yarar. İşte sorumuzun cevabı. Bazı dönemlerde dünyamızın etrafında dönen ay, güneş ve dünyanın arasına girer. Buna güneş tutulması denir.
6: Anladım. Hemen göstereyim. Şöyle oluyor. Sen güneş ol Puf.
7: Yine mi ben güneşim?
6: Lila, sen de dünyasın.
4: Ben dünya. Böyle dönerim.
6: Ben de ay olacağım. Ve bazen Lila ile karşı karşıya gelirim.
4: Ve ben dünyayım. Ay önüme geçti, güneşi göremiyorum.
3: Böylece biraz önceki gibi hava kararıyor.
1: Evet, işte doğru haber.
2: Maşallah incilerim. Küçük gazeteciler, haberiniz okul gazetemizde çıktı. Bakın, dün yaşanan güneş tutulmasında mercan ya da hava karardı. Bir olayla karşılaştınız, onu araştırdınız ve en doğru cevabı bularak haber yaptınız. Tebrikler incilerim.
3: Uzmanı bilir.
4: Araştır, araştır, araştır,
5: araştır.
4: Kitapları karıştır. Hangisi doğru, hangisi yanlış? İkisini
5: araştır.
1: Doğru haberi yakala. Gerçeği öğren ve anla. Öğrendikçe
5: anlayacaksın.
1: Doğruyu bilip
5: rahatlayacaksın. Hey, hey, koş, koş, koş. Bir olay oldu, sebebi nedir? Hangisi doğru, uzmanı bilir. Hey, hey, koş, koş, koş.

0: Ayla Bera.
1: Renkli Güvercin. Mahallede tatlı bir sabah telaşı vardı. Manav amca meyve sebze sandıklarını dizerken gökyüzüne baktı ve "Rahmet yağıyor, rahmet!" dedi. Yoldan geçen Sedat amca selam verdi. "Hayırlı işler, bol kazançlar!" Küçük bir kedicik yağmurdan korunmak için fırıncı Mehmet amcanın yaptığı yuvaya girmiş, meraklı gözlerle dışarıya bakıyordu. Yağmuru izlemek, Ayla ve Bera'nın en çok sevdiği şeylerdendi. Bir de kuşlar. Ve işte ikisi de tam karşılarındaydı şimdi. Gökyüzünden süzülen sayısız su damlası. Camın dışından onlara bakan bir çift minik göz. Uzun zamandır pencerelerinin müdavimi olan bu güvercini tanıyorlardı. Minik dostları gelip karnını doyursun diye her zaman yemek bırakıyorlardı. İsim bile bulmuşlardı ona. Renkli diyorlardı adına. Siyah beyaz, ayakları tüylü, gördükleri diğer gri olanlardan farklı, şirin bir kuştu. İncecik camın iki yanında büyüttükleri sevgi dolu arkadaşlık haftalardır böyle sürüp gidiyordu. Derken Ayla konuştu.
2: "Aa, hadi içeri alalım onu."
1: Düşüncelere dalmış olan Bera bu muhteşem fikirle kendine geldi.
3: "Evet, uslanmasın, yazık."
1: İkisinin de yüzünde kocaman bir gülümseme olmuştu. Heyecanla camı açtılar. Ama minik kuş ürküp kaçtı aniden. Kardeşler üzüldü. Güvercinleri uzaklara doğru süzüldü.

0: arkasından baka kaldılar öylece. Yağmur ikisinin de yüzünü ıslattı. Damlalar gözyaşı gibi aktı yanaklarından.
1: Hadi kapat, daha fazla ıslanmayalım,
0: dedi Ayla sonra. Küçüklüklerinden beri hayranlıkla karışık bir sevgi vardı içlerinde kuşlara karşı. Nasıl olur da uçabilirlerdi ki? Buna hiç akıl erdiremiyorlardı. Belki yağmuru da o yüzden seviyorlardı hatta. Uçan minik damlacıklar. Sonra Ayla kendi kendine,
1: "Renkliye yuva yapmalıyız,"
0: dedi. Kardeşinin sözlerini duyan Bera'nın zihninde bir ışık parladı.
2: "Aslında biraz karton olsa bir kutu yapabiliriz. Renkli bu kutunun içine girebilir ve böylece yağmurdan korunabilir. Ne dersin?"
1: "Bu çok güzel bir fikir Bera."

0: geliyor fıştırıcı.
1: Ayla ve Bera karton parçalarını dikkatlice yapıştırdılar. İşte renklinin şirin mi şirin kutusu hazırdı. Başardılar. Kuşları için bir yuva yaptılar. İki kardeş dışarıyı neşeyle izlediler. Ama yolunda gitmeyen bir şey vardı. Damlalar kartonu ıslattı. Rüzgar yuvayı yerinden söktü, bahçeye attı. Sevinçleri çok kısa sürmüştü. Ayla,
2: "Belki babam yapar,"
1: diyebildi sadece. Yağmurun sesiyle uzaklara bakarak düşüncelere daldılar yeniden.
3: "Sahi o kadar çok su nasıl oluyor da yukarıda asılı duruyor? Ve sonra neden aşağıya iniyor tekrar?"
1: Bera'nın zihni bu sorularla doldu.
3: "Benim annemi bulmam lazım,"
1: dedi ve hızla kapıya yöneldi. Ayla,
2: "Hey, dur, nereye?"
1: diye seslense de cevap alamadı kardeşinden. O da koşarak çıktı peşinden. Salona vardıklarında annelerini camın önündeki koltuğa oturmuş kitap okurken gördüler. Gözlerini yavaşça kaldırıp sevgiyle baktı çocuklarına. Anlaşılan yine bir şeyleri merak etmişler diye düşündü içinden. Gülümsedi ve konuştu Bera.
3: "Anne, yağmur nasıl yağıyor? O kadar su yukarıda nasıl duruyor?"
2: "Aa evet, ben de bunu soracaktım,"
1: diye katıldı Ayla. Anneleri çayından bir yudum alıp ne kadar da büyüdüler şükürler olsun. Aklından geçen kelimeler bunlardı. Ardından bardağı sehpaya bırakıp "Hadi gelin bakalım mutfağa gidelim," dedi. Ayla ve Bera buna bir anlam veremedi. Halbuki yağmurun nasıl oluştuğunu duymayı bekliyorlardı. Birbirlerine baktılar. Sonra onlar da mutfağa vardılar. Anne ocakta duran çaydanlığın demliğini kaldırdı ve sordu. "Ne görüyorsunuz?" İkisi de durumu anlayamamıştı. Ayla,
2: "Çaydanlık,"
1: diye yanıtladı. Bera muzip bir tavırla,
3: "Ben ocağı da görüyorum anne,"
1: dedi. Gülüştüler. Sonra anneleri başladı anlatmaya. "Bakın çocuklar, ateşin sıcaklığı suyu ısıtıyor. O da buhar olup uçuyor. Görüyor musunuz?" İkisi de bir anda aydınlanmıştı bu cümleyle. Çaydanlıktan yükselen buharın aslında kaynayan su olduğunu ilk defa o an fark ettiler. "Su ne kadar çok ısınırsa o kadar fazla buharlaşır," dedi anneleri. "İşte böyle." Bunun gibi güneşin ısıttığı sular da buhar olup yükselir ve ilk gördüğü buluta tutunur. Sonra soğur, yeniden suya dönüşür. İşte bakın o da böyle. Gördüğünüz her bir damla önce buharlaşıp yükselen, sonra da soğuyup tekrar eski haline gelen sudur. Ve eğer bir bulut taşıyamayacağı kadar çok suyla dolarsa, Allah'ın izniyle yağmur olur ve tekrar aşağı iner. Yağmur, Rabbimizin bize verdiği büyük bir nimettir. Çiçekler, ağaçlar, toprak bu şekilde beslenir, temizlenir ve bereketlenir. Su ısınır, buhar olup yükselir, soğuyup tekrar suya dönüşür ve yere düşer. Ayla ve Bera yeni öğrendikleri bu müthiş bilgi karşısında şaşakalmışlardı. Hayranlıkla baktılar annelerine.
2: "Hadi gidip yağmuru izleyelim,"
1: dedi Ayla.

0: Hep birlikte pencereye vardılar. Dışarıyı izlemeye koyuldular. Bir süre sonra durdu damlalar, dağıldı bulutlar. Anne camı açtı. İçeriye yağmurla ıslanmış mis gibi toprak kokusu yayıldı. Derken kapının sesi duyuldu.
1: Babam geldi
0: diye sevinçle sıçradılar yerlerinden. Koşarak giden çocukların arkasından baktı anne önce. Sonra o da kalktı. İki kardeşin hep yaptıkları bir şeydi bu. Yürümeyi öğrendiklerinden beri kapının sesi alarmdı onlar için sanki. Her ne yapıyorlarsa bırakır, babalarına koşarlardı. Yine sanki haftalardır görüşmüyormuş gibi özlemle kucaklaştılar.
1: Baba biliyor musun biz yağmurun nasıl yağdığını öğrendik,
0: dedi Bera. Anne ve baba göz göze geldi. Birbirlerine gülümsediler. Ayla,
2: ayrıca bir kuş yuvası yaptık ama ıslanıp bahçeye düştü, diye ekledi.
0: Bu bilgi anneleri için de sürpriz olmuştu. O şaşırırken Ayla devam etti.
2: Bizim bir güvercinimiz var. Adı Renkli.
0: Hep birlikte odaya çıktılar, camı açtılar. Karton çimlerin arasında iyice ıslanmış, bozulmuştu.
1: Yapıştırmak için o kadar da uğraşmıştım,
0: dedi Bera.
1: Islanabileceği hiç aklıma gelmemişti.
0: Baba düşündü. Atölye için kullandığı küçük odada birkaç tahta parçası olduğu aklına geldi. Bu tahta parçalarını kullanarak dayanıklı bir yuva yapabilirlerdi.
3: Çocuklar, hadi şimdi atölyeye gidip Renkli için daha sağlam bir yuva yapalım. Ne dersiniz?
0: Babaları ahşaptan yuvayı yaparken çocuklar da heyecanla izliyorlardı. Evet, yuva bitmişti. Ayla ve Bera çok sevindiler. Renkli artık yağmurda ıslanmayacaktı.
3: Ahşap hem sağlamdır hem de içerideki ısıyı daha iyi muhafaza eder.
2: Ben gidip biraz ekmek getireyim,
0: dedi Ayla. Bugün hep evdeydik, hiç dışarı çıkmadık. Bazen yağmuru izledik, bazen oyun oynadık. Renkli güvercinimiz için bir ev yapalım dedik, denedik. Ama olmadı. Biz de babamızı bekledik. Uçan kuşlar, açan çiçekler, ağaçlar, yağmurun sesi. Doğada gördüğümüz her şey bize Allah'ın mucizesi.

Hadi sessiz olalım, uyusunlar. Yeni bir macerada tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Aman! Puf. Of! Bugün de kendimizi koşar bulduk elhamdülillah. Hayır, bir kere de inişe kaç be keçi. Hep çıkış, hep yokuş. Ay, aman! Puf! Keçi! Dursana be! He? Bu ne ya? Ya bu duvar daha önce yoktu ya da ben buraların yabancısıyım. Buraların yabancısı olmadığıma göre demek ki bu duvar yeni yapıldı. Allah Allah! Duvar yeni de değil. Demek ki geriye tek seçenek kaldı. Ben buraların yabancısı
1: olmamama
0: rağmen ve eski bir duvarın önünden defalarca geçmiş
1: olmama
0: rağmen burada durduğunu fark etmeyen dikkatsiz bir adamım.
2: Be.
0: Gördün mü keçi? Daha önce hiç görmediğim bir duvar.
2: Be.
0: Kusura bakma keçi. Artık senden daha önemli bir işim var. O da bu duvarın arkasında ne olduğunu merak etmek. Artık istediğin yere gidebilirsin. Kovalamayacağım seni.
2: Be.
0: Aynen öyle sevgili dostum. İnişe kaçsan da kovalamayacağım.
2: Be.
0: Hadi hadi. Oyalama beni. Beni sorularımla, sorunlarımla ve sorgularımla baş başa bırak. Hmm. Allah Allah. Acaba bu duvarın arkasında ne var? Acaba bu duvar neden bu kadar yüksek? Acaba bu duvarın arkasını görmenin bir yolu var mı? Allah'ım, bu sorular beni çıldırtacak.
3: Hay hak!
0: Gelirsem kafana vururum. Tak tak.
3: Bu ne sinir gözüm?
0: Kaç defa söyleyeceğim? Bir kere de selam ver ya.
3: Haklısın gözüm. Esselamın aleyküm.
0: Heh. Ve aleyküm selam.
3: Şimdi de bakalım ne yaparsın?
0: Bir gizem zihnimi yedi bitirdi. Onu çözmeye çalışırım Hacivat.
3: Hayırdır inşallah. Ne gizemi?
0: Kardeşim, sen daha önce bu duvarı gördün mü?

0: Evet. Evet mi? Evet, ne olmuş? Gizem onun neresinde?
1: Peki, bu duvarın arkasında ne var?
0: Şimdi iş gizemli bir hal almaya başladı.
1: Ya. Şimdi söyle bakalım. Güya pek akıllı Hacivat Efendi. Biz bu duvarın ardına nasıl bakacağız?
0: Elini şuraya koy bakalım Karagöz. Yüksekmiş yahu. Ne yapsak? Hadi ama Karagöz.
1: Ne hadisi? Yetişmiyor boyum işte.
0: Ne yapacağız?
1: Bir de sen mi çıkıp denesen?
0: Hay hay efendim. Zaten benim boyum 3 metre var. Rahat rahat yetişirim.
1: Dalga geçme Hacivat. Benden bu kadar. İniyorum aşağı.
0: Keşke bu kadar hızlı inmeseydin Karagöz'üm.
1: Ay. Oo. Ay.
0: Neyse, üzülme. Aklımda bir fikir var. Yetişti mi?
1: Hayır. Ama çok az kaldı.
0: Hadi ya. Ne yapacağız?
1: Beygir'e söyle titremesin.
0: Beygir, titreme.
1: Ne dedi?
0: Sen de titremeyecekmişsin.
1: Ya inelim artık.
0: İnelim. Ben demedim mi sana bu kadar hızlı inme diye?
1: Anladık Hacivat, anladık. Senin fikrinden de bir cacık olmayacak.
0: Aslında çok az bir mesafe kalmıştı.
1: Yani?
0: Çok az daha yükselsek yeterdi.
1: Yani?
0: Biri daha olsaydı keşke.
1: Yani?
0: Yahu anlamayacak ne var? Senin keçi de olsaydı...
1: Tabii ya. Keçi de olsa yetişiriz duvara. Harika fikir. Gerçekten çok akıllıyım ben. Keçi!
0: Allah'ım bana sabır ver. Karagöz! Keçi!
1: Keçi! Neredesin?
0: Çık artık, bir şey yapmayacağız.
1: Sadece duvarın arkasını görmek için üstüne çık... Yani... Üstüne çıkılacak bir merdiven bulur bulmaz... Bulur bulmaz... Ne yapacağız?
0: Ne bileyim ben, at bir şeyler.
1: Ya nerede olduğunu bilmiyorum ki. Ne atayım? Hem kafasına falan denk gelirse ya.
0: Öyle değil be. Uydur bir şeyler yani.
1: İyi de ben uyduramam. Müslümana yakışmaz.
0: Doğru dersin Karagöz'üm. O zaman yapacak bir şey yok. Söyle direkt.
1: Duvarı görmek için senin üstüne çıkacağız. Hem de ikimiz birden.
0: Aferin Karagöz.
1: Ne var? Doğruyu söyle dedin ya.
0: Yahu ikimizi ne karıştırıyorsun?
1: Tuzsuz Deli Bekir'le mi çıkacağım deseydim? Ne deseydim?
0: Hiçbir şey Karagöz. Hiçbir şey.
1: Of. Ne bileyim ben.
0: Artık keçiyi istesek de bulamayız.
1: Ne yapacağız?
0: Buldum. Merdiven yapacağız.
1: Vardı ya merdivenimiz. Çıktık yetişemedik.
0: Neden yetişemedik?
1: Neden yetişemedik?
0: Sen söyle.
1: Boyun kısa olduğu için mi?
0: Hayır.
1: O zaman kolum kısa olduğu için.
0: O da değil.
1: O zaman.
0: O zaman.
1: Demek ki neymiş?
0: Neymiş?
1: Ayağım kısaymış.
0: Evet Karagöz'üm. Ayağın kısaymış. Saçmalama yahu. Merdiven kısa, merdiven.
1: Tabii ya. Ne yapacağız o zaman?
0: Daha büyük bir merdiven yapacağız.
1: Yok ya. Daha yüksekten düşeyim diye mi? Yok arkadaş, ben bu işte yokum.
0: Tamam, ben çıkarım merdiveni.
1: Yemez, ikna edersin sen beni.
0: Aman gözüm, sensiz olmaz.
1: Yok,

0: hiç boşuna ikna etmeye çalışma Civan. Bu sefer kararım kesin.
1: İyi de odunu en iyi kim keser?
0: Ben tabii.

0: Demek bir de gaza gelse. Daha bitmedi mi Karagöz'üm?
1: Bitmedi acaba? Bitmiyor. Bitecek gibi de durmuyor.
0: Nasıl ya?
1: İnsan bir yardım eder ya.
0: Aşk olsun Karagöz. Sen ağacı kestikten sonra, ağaç tam düşerken düşüyor diye kim bağırdı?
1: Sen.
0: Ha? Peki, sen ağacı odunlarına ayırırken Çelebi gelip selam verdi de sen gürültüden duymadın. O selamı kim aldı?
1: Sen.
0: Çivinin birini kaybettin de bana sordun ya hani. Sen sorunca kim bilmiyorum dedi.
1: Sen.
0: Utanmadan yardım etmedin diyorsun. İyilik bilmezsin sen.
1: Neredeyse senden az iş yaptım diye özür dileteceksin bana.
0: Orasını da sen düşün artık. Ne oldu? Neden kalktın? Bitti mi?
1: Bitti elhamdülillah.
0: Elhamdülillah. Haydi duvarın yanına götür de çıkayım üstüne.
1: Yeter ya. Yorgunluktan merdiveni taşıyacak halim mi kaldı?
0: Yok artık. Hem merdivenin üzerine ben çıkacağım hem de taşıyacağım.
1: Taşıyacaksın tabii.
0: Sende hiç vicdan kalmamış.
1: Boşa uğraşma. Bu sefer gaza gelmem. Yemezler Hacı Cavcav. Sen taşıyacaksın.
0: Hadi gözüm hadi. Yolumuz daha uzun.
1: O zaman gel taşı Hacıvat.
2: Selamun aleyküm ağalar.
0: Aleyküm selam.
2: Hayırdır? Nereye böyle?
1: Deli efendi. Yani tuzsuz efendi. İki sokak ötede çok yüksek bir duvar var.
2: Bizim sokaktan bahsediyorsun sen.
0: Ne kadar uğraştıysak da bir türlü çıkamadık. Ben de bir merdiven yaptım. Yani yaptık. Yani Karagöz'e tarif ettim. O yaptı. Tamam Karagöz, tamam. Sen yaptın.
2: İyi de neden çıkmak istersiniz duvara?
0: Arkasında ne var merak ettik.
2: Yardım lazım mı peki?
0: Hayır.
2: Evet mi, hayır mı?
0: Hayır.
1: Kızdırma beni Hacıvat. Elini işe sürdüğün yok. Yardım istemezsin tabii.
0: Nasıl işe sürmedim ya? Sen ağacı keserken düşüyor diye kim bağırdı? Amanın! Gördün mü Karagöz? Seni kızdırmasam buraya bu kadar çabuk gelemezdik. Neyse. Yardım ettim işte.
1: Hacıvat, kızdırma beni.
0: Neyse Karagöz. Koy hadi merdiveni de çık. Yani çıkayım. Aman Karagöz, sıkı tut merdiveni.
1: Tuttum.
0: O zaman neden titriyor bu merdiven?
1: Merdiven değil, sen titriyorsun. Uzatma da söyle. Ne var duvarın arkasında?
0: Bakıyorum. Burada bir ev var.
1: Kimin evi?
0: Ney?
1: Yahu ney?
0: Sahibi koşarak geliyor.
1: Kimmiş ki?

Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum!
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstünde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta pek gerek, para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
8: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim.

0: Ben de sana binmesini bilirim.
1: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
3: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
0: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
1: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
3: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
2: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
4: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
1: Harika bir fikir.
4: Cidden mi?
1: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
3: Ama deve kuşları uçamaz ki.
1: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak.
2: Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
4: Ama 2 oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
5: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
6: Çok yorucu olur.
5: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
2: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada iki gruba da destek olacak.
5: Yakala! Tekrar sende. Hop. Al bakalım.
2: Savunmayı geçemiyoruz.
5: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
2: Tamam. Hadi öyle deneyelim.
5: Hadi. Hadi. Tekrar deneyelim.
2: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
7: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne... Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
8: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
7: Yani... Neyse, maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
8: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
7: Peki, nedir bu büyük taktik?
8: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
7: Zaten öyle olmuyor mu?
8: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
7: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz. Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır, Burak'a pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a...

0: Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat
1: üçlü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun.
0: Hala durmadı. Bu çok tehlikeli.
1: Oyunculardan biri yaralanabilir.
2: Hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
1: İnanılmaz bir hareket sayın seyirciler. Yumburlop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
3: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımı yumburlop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
4: Uçmadı Gani, zıpladı zıpladı.
3: Olsun, az daha zorlasan uçar bence.
0: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hani'ye güzel bir pas. Hani Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmaya geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Şut ve gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
5: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
6: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
7: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
4: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
6: Yapabilir miyiz ki?
8: Ben yaparım.
0: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Adane! Hami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Hami Yılmaz'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
5: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
0: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Girdi ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
7: İşte bu.
6: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
7: O kadar orijinal ki taklit bile edemedik.
9: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
7: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
10: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
6: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
7: Tabii, öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da